Allah'a teslim ettiniz. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sizi tövbe-i nasuha davet ediyor ve hikmet müessesesi hala devam ediyor. Hikmet ünitesine geçmediniz. Tövbe-i nasuha davet ediyor Allah Teala sizi. Göğün 7 tane katını, Sidretül Müntaha'ya kadar 7. katın 7 tane alemini gösterince, Sidretül Müntaha'yı gösterdiği anda İhlas makamı bitiyor. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz ve nefsinizin Allah'a tesliminden sonra İhlas makamı bitiyor. Salah makamına geliyorsunuz. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci kademesi mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahların örtülmesidir. Üçüncü kademesi bu günahların sevaba burada üçüncü kademede salah nurunun başınızın üzerine Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Dördüncü kademesi ise irşada ulaşmanız. İrşada ulaştığınız zaman hikmet makamı biter. Öyleyse hikmet makamı ulu'l-elbab makamını bütünüyle kaplar. İhlas makamını bütünüyle kaplar. Salah makamının 7 kademesinden 4'ünü kaplar. Hikmet buraya kadar devam eder. Ve irşada ulaşırsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu teslim etmek de üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek de üzerinize farz. Nefsinizi teslim etmek de üzerinize farz. İrşada ulaşmak da üzerinize farz. Allah-u Teala daimi zikre ulaş emri vermekle ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ulu'l-elbab makamına, ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ve Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşmayı da farz kılıyor. Diyor ki ucibu davete da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yerşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amin olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve irşada ulaşsınlar. O takdirde diyor Allah Teala ben onların davetine icabet ederim. İşte hikmette de Allah Teala kişiyi ta irşada ulaşıncaya kadar hikmet makamının muhtevası içinde tutuyor ve hikmet makamı ulu'l-elbab makamını tamamen, ihlas makamını tamamen, salah makamının da ilk 4 kademesini kapsıyor. Burada kişinin aynel yakin kademesinde olması söz konusudur. Hakkul yakine kişi hikmetin ötesinde ulaşır. Öyleyse kim irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah'a teslim ederse o hikmetin ötesine geçmiştir. Ama hikmet 3 makamda da devam eden bir vetiredir. Allah'ın katında da kıymetli mevkidir. Sadece hakkul yakin takvasına ulaşanlar hariç diğer dizaynın en üstün kişileridir bunlar. Allah Teala'nın iradesini de teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerin en üstünleri hikmet sahipleridir. İradesini Allah'a teslim edenler de hikmet sahibidir.
onların bir üstündeki makamda bulunan Resuller de, bütün kavimlerdeki Resuller de hikmet sahibidir. Devrin imamı da hikmet sahibidir. Ama son üç makam, yani iradesini Allah'a teslim edenler, Resuller ve Nebiler veya Resullerden huzur namazının imamlarına tayin edilenler, onlar hikmetin ötesindeki bir hikmetin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle beraber olmaya can dayanmaz. İşte gene bir mutlu bir saat gerilerde kaldı. Gene bir Kur'an-ı Kerim gezisi yaptık birlikte. Onun esas hükümlerini bir bir şerh ettik. Ve de hikmeti ve hikmetin ötesini tavaf ettikten sonra tekrar yerimize geri döndük. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir takım şifrelerini öğrendik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil.

fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis, kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu.

0: Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez, onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, Bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâirel mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah beraberiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir büyük topluluk oluşturmayı Allah-u Teala bize inşallah nasip etti. Hepimiz biriz, beraberiz. Ve başka insanlarla beraber yaşayanlarız. Yani bir topluluk olarak bir arada bulunduğunuz zaman, bir çalışma yaptığınız zaman, bir sohbet dinlediğiniz zaman, hep bu beraberliği yürüttüğünüz devre boyunca bu sözlerimi hatırlayın. İki ayrı cepheden etrafınızdaki bütün insanlarla en iyi ilişkileri yürütmelisiniz. Bir, siz başkalarına sadece onları mutlu etmek istikametinde davranmalısınız. Eğer başkalarından size sizi huzursuz kılacak olan bir davranış biçimi gelirse, bunun üzülmeme standartlarına ulaşmalısınız. Herkes hata yapabilir sevgili kardeşlerim. Başkaları hata yapıyor diye her hatadan alınacak olursak, her hatayı bir küslük konusu yapacak olursak, her hatada başkalarına haddini bildirmeye kalkarsak, yanlış bir davranış biçimi sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz başkalarına en güzel standartlarda davranmalıyız. Başkaları bize o güzel standartlarda davranmıyorsa, hatalı bir davranışta bulunduysa, bundan huzursuzluk duymamak bizim temel davranışımız olmalı. Herkes hata yapabilir düşüncesinin etrafında bunu kendimize mal etmeye çalışmalıyız. Öyleyse iki ayrı cepheden başkalarıyla ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Birinci cephede sizin davranışlarınız var. Hepinizin, çevrenizdeki bütün vakfımızın mensuplarına karşı ve başkalarına karşı olan davranışlarınız mutlaka onları mutlu etmek istikametinde olmalıdır. Mutlaka mutlu olmaları asıl hedefiniz olmalıdır. Ama kardeşlerimizden birisi size karşı yanlış bir davranış yaptı. O zaman ben herkese karşı böyle davranıyorum, onlar da bana böyle davransınlar, davranmazlarsa ben bu işe bozulurum demeyin. O kardeşimizin yanlışını görmezlikten gelin. Affedin. Daha sonra belki onunla dostluğu daha genişlettiğiniz bir gün ona o günden bahsedersiniz. Vaktiyle böyle bir davranışın olmuştu. Hatırlıyor musun dersiniz. Belki o günkü davranışını düzeltmek konusunda ciddi bir hareketi olmamıştır o güne kadar kardeşinizin. Ama siz bu konuşmayı yaptıktan sonra her şey düzelecektir. O hatasını anlayacaktır. Daha düzgün bir platform içinde ne yapabileceğini dikkate alacaktır. Sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz mutlaka etrafınıza mutluluk saçmak olmalıdır. Siz başkalarını mutlu edebilecek olan bir davranışın içine girdiğiniz zaman bu pozitif dalga boylarını onlara ulaştırmanız demektir. Yani onları mutlu eden, onlara huzur veren, onları rahatlatan bir konuşma ve davranış biçimleri dizaynı. Hepiniz bunu yapabilecek olan bir yaratılışla yaratıldınız. Allah-u Teala'nın yaratmaktan muradı başka insanların mutluluğunu sağlayacak güzellikleri ulaştırmak. Öyleyse Allah'a göre durum nedir? Allah'a göre Allah'ın yaratışından murat bütün insanları, her kişinin başkalarına, etrafında bulunan insanlara mutluluk vermesidir. Allah'ın amacı budur. Şeytanın amacı nedir? Her kişinin etrafındaki kişilere mutlaka mesele çıkarması, problemler husule getirmesi ve onları mutsuz etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Ben Allah'tan taraf mıyım yoksa şeytandan taraf mısın? Hepiniz Allah'tan yana olmalısınız. Hedefiniz, gayeniz başkalarını huzursuz etmek değil, başkalarını mutlu etmektir. Bunun için varsınız. Bu davranışla davranacaksınız. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynına dikkatle bakın. Sizden çevrenize intikaz eden, yansıyan, ulaşan her husus onlara mutlaka huzur veren bir davranışı sergilemelidir. Öyleyse etrafınızdaki insanlara, hizmet verenlere dikkatle bakın. Onlar hangi hizmeti geliştiriyorlar? Hangi hizmet onlara acaba Allah-u Teala'nın indinde ne sağlıyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzelliklerin sizin için olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kainatta ne yaratmışsa hepsini sizler için yaratmış Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuz için, huzurunuz için her şey, uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey sizin için. Her birinin bilmediğiniz bir faydası mutlaka var. Ve sizin için. Öyleyse Allah'ın ne kadar sevgili bir mahluku olduğunuzu düşünün. Siz bir çalışma alanının içindeyseniz, etrafınızda çok çalışan insanlar göreceksiniz, az çalışan insanlar göreceksiniz. Gözlerinizi çok çalışan kardeşlerimize adapte edin. Onlara imrenin. Onları kendinize usul ittihaz edin. Onları kendinize mihmandar ittihaz edin. Örnek ittihaz edin. Onlar gibi olmaya çalışın. En tembelden en çalışkana doğru bir sıralama yapmanız gerekmiyor. Siz sadece en çalışkanı, en güzel çalışan, hizmet veren kardeşimizi kendinize kılavuz edinin. Onun gibi yapmaya çalışın. Bir gün gelir, siz onun gibi yaptıktan başka belki de onu geçersiniz. Öyleyse onun gibi yapma konusunda bir yarışa girdiğiniz zaman kim olursunuz? Hayırlarda yarışanlar olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel Allah-u Teala bütün sahabeye hayırlarda yarışanlar diyordu. Sabikun diyordu. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst noktada olanlar. 3 makam. En üstte salah makamı, bir altında ihlas makamı, daha altta ulul elbab makamı. Hepsi hayırlarda yarışanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinize örnek aldığınız kişiye dikkatle bakın. Her zaman şunu düşünmelisiniz. Acaba ben Allah yolunda bu hizmeti yaparken Allah'ın bana verdiği her şeyi bu hizmet için kullandım mı? Zamanımı, enerjimi, her şeyimi Allah yolunda bir araya getirip Allah'ın yolunda en güzelini vermeye çalıştım mı? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Birçoklarınız için bu suale verilecek cevap negatiftir. Farkındasınız ki yapmadınız. Allah'ın yolunda emek vermeye değer bulmadınız hizmetleri. Ve Allah'ın yolundaki hizmet size angarya gibi geldi. İşte bu daha yolun başında olduğunuzu gösterir. Ama etrafınıza dikkatle baktığınız zaman orada hayırlarda yarış edenleri göreceksiniz. Hiç kimseye sormak gereğini bile duymadan işe koşanları göreceksiniz. Bulundukları yeri hiç kimseden emir almadan temizleyenleri göreceksiniz. Bütün tabakları, çatalları elden geçirdiklerini, her şeyin en güzel standartlarda yerli yerinde olmasına dikkat ettiklerini, keşe bucak en küçük standartları bile, en küçük parçacıkları bile temizleyen insanlar göreceksiniz. Allah yolunda hizmet verirken yılmadan, usanmadan üretim yapanları göreceksiniz. Bunlar size ölçü olmalı, örnek olmalı. En güzelle nasıl ulaşabileceğinizin ölçüsü olmalı onlar. Onlar ulaşmışlar. Sizden farklı bir tarafları yok. Sizin yapınız da onlarda. Ama eğer siz ulaşamadıysanız, o ulaşanlar varsa, o zaman onları farklı kılan şey Allah'ın onlara verdiği imkan değil. Onların bu imkanları sizden daha iyi kullanabilmeleri. Eşit şartlarla kulvara girdiniz. Ama kim Allah yolunda hizmet etmek istiyorsa, o başka insanların kendini dürtüklemesine müsaade etmez. Hadi kalk da biraz çalış evladım demelerini beklemez insanların. Onun içinde vardır. Hizmet duygusu onu götürür. Sizden farklı bir yapıya sahip olmadığı halde onu usul edinmesi, Allah'ın hizmetini kendisine şiar edinmesi, hedef edinmesi, hizmetsiz yaşayamaması onu en güzel eğitecektir. Karşılıksız yapar. Dikkat edin. Evvela yaptığınız hizmeti ölçün. Kendiniz tatmin olun. Tatmin olun ki size verilen bütün imkanları kullandınız ve size göre en iyisini yaptınız. Böyle yapmıyorsunuz. Her yaptığınız şey eksik kalıyor. Yapmanız lazım gelen şey sağlama. Hani matematikte sağlama vardır. Rakamları çarparsınız veya toplarsınız. Sonra da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye sağlamasını yapmak durumundasınız. Mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir emir verilmiştir. Bir, o emri yerine getirmek var. Ama emrin ruhunu hiç anlamadan bir şey vücuda getirmek var. Onun neticesini aldıktan sonra kendinizi sormalısınız. Bu emir bana niçin verildi? O zaman sizin belki de unuttuğunuz, dikkat bile etmediğiniz bir hedef göreceksiniz orada. Eğer yaptığınız hizmet o hedefe ulaşmışsa, bunu tespit etmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Bu tespiti sevgili kardeşlerim yapmadığınız sürece hep hedeften uzaklarda kalırsınız. Hizmeti yaparsınız ama hizmet yapılmamış hükmündedir. Herhangi bir konuda bir fayda sağlanacaktır. Bu faydanın sağlanması için size bir emir verilmiştir. Bir alanın soğutulması için bir soğutucu alıp yerine monte etmek ve o salonu soğutmak. Aldınız, yerine taktınız, göreviniz bitti. Bitti mi kardeşlerim? Eğer aldığınız soğutucu o salonu soğutmuyorsa, siz nasıl bir vazife anlayışıyla vazife yapmış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hedeften ne kadar uzak kaldığınızın farkında mısınız? Emir bir hedefe yöneliktir daima. oradaki hedefi unutmayacaksınız. Ayrıca sağlama yapmak mecburiyetindesiniz. Yani doğru yaptın mı? Astınız, sistem çalışıyor ama soğutmuyor. Görevinizi yapmış olur musunuz? Emrin neyi ihtiva ettiğini, yani muhtevasına neleri aldığını ve emri size verenin hedefinin ne olduğunu, Allah'ın emrinin ne olduğunu dikkatle düşünmelisiniz. Fizik standartlarda bir aletin alınıp yerine takılması ama bir hedef var. Oranın soğutulması, hedef odur. Vasıtayı hedef zannetmeyin. O aletin oraya takılması vasıtadır. Hedef binanın, o salonunun soğutulmasıdır. Eğer soğutmuyorsa, bunu başaramıyorsanız, o zaman vazifenizi yapamadınız demektir. Ve bu sizin üzerinizde hiçbir tesir bırakmıyorsa, görevin yapılmamasına rağmen siz bana verilen emir buraya bunu alıp takmaktı, aldım ve taktım deyip kenara çekilebiliyorsanız bu sorumsuzluğunuzun kesin işaretini taşır. Hani verdiğimiz işaret neydi? Sorumluluk işareti. Hiç kimseye hiçbir zaman sormadan bütün işleri tek başına da olsa sonuna kadar yürütmek. Elbette yapılacak olan çok iş vardı. Onun soğutup soğutmadığını emri verenden evvel siz kontrol etmek mecburiyetindesiniz. O zaman Allah'ın emrinin yerine getirilip getirilmediğinin sonucuna varacaksınız. Acaba bunun hedefi neydi? Bana verilen bu emrin bir hedefi olması lazım. Emri yerine getirip benim o soğutucuyu oraya takmam bu noktadan itibaren neyi oluşturmayı ifade edecektir? Sevgili kardeşlerim, konunun burası önemli. Kendinizi kontrol ve sağlama. Acaba ben hizmeti yaptım, hizmet hedefine ulaştı mı? O alet soğutmuyorsa koyduğunuz salonu, o zaman görevinizi yapamadınız. Ne yapılması lazım? Sağlama müessesesini mutlaka kurmalısınız. Her yaptığınız işi teslim etmeden evvel hedefine ulaştığından siz emin olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizlerden yüzlerce e-mail alıyoruz. Ama şunu görüyorum ki sevgili kardeşlerim, sağlama müessesesini çok büyük bir kısmınız dikkate almıyor. 100 tane e-mailden 90'dan fazlası birçok hatalarla ulaşıyor. Yani o bize gönderen, e-mail gönderen kardeşimiz sadece orayı yazıyor, aklından geçenleri, ve hemen düğmeye basıp gönderiyor. Peki niçin kontrol etmiyorsunuz? Bize gönderdiğiniz yazıların o kadar çok yanlış olmasından utanç duymuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu aynı zamanda bir saygısızlık değil mi? Ben her türlü yanlışlığı yaparım ve yazıyı gönderirim. Sen okumak mecburiyetindesin demek, sizin hakkınızda yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermez mi? Eğer o 100 tane de birkaç tane gerçekten dikkatli yazılmış e-mail gördüğümüz zaman gözlerimiz parlıyor. Hamdolsun ki böyle kardeşlerimiz de varmış demeye diyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz. Ama çok büyük bir kısmınız hiç yazdıklarınıza dikkat etmiyorsunuz. Ve bu bir sorumsuzluk örneğidir. Allah Teala ise hepinizin sorumluluklarınızı müdrik olmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, hangi görevi yaparsanız yapın, dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Ve yazdığınız e-mailin hedefe ulaşmasında en güzelini sunma gayretiniz olmalı diye düşünüyorum. Pek çok e-mail o kadar çok yanlışlıklar içeriyor ki bizim gerçek anlamda üzülmemize sebebiyet veriyor. Kardeşlerimiz bu kadar nasıl dikkatsiz olabiliyorlar diye. Daha başka bir ifade kullanmam lazım. Nasıl bu kadar sorumsuz? Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şey istiyorum sizlerden? Yazdığınız e-maili gönderme düğmesine basmadan evvel bir defacık okusanız ve hatalarınızı düzelttikten sonra bize gönderseniz olmaz mı? İster misiniz imlalarınızı, yanlışlarınızı düzelttikten sonra tekrar size postalayayım? Ne kadar çok hata yaptığınızı görmeniz için. O zaman bundan utanç duymayacak mısınız? Sakın bana ben onları kontrol etmiştim ama hataları görmemiştim demeyin. O zaman daha da küçülürsünüz. O zaman doğruyu söylemiyorsunuz. Niçin buradayız sevgili kardeşlerim? Sizin yozlaşmanız için değil, daha güzele yaklaşmanız için, en güzele ulaşmanız için, Allah yolunda Allah'ın sevdiklerinin arasına katılmanız için, Allah'ın sizi dostları arasına kabul etmesi için. O zaman hepinizden beklediğimiz bir şey var. Bize gönderdiğiniz yazıları gönderme tuşuna basmadan önce dikkatle okuyun. Hatalarınızı düzeltin. Baştan alın. Hatalarınızı düzelterek aşağı kadar inin. Ondan sonra bir defa daha okuyun. Eğer yazınız özel değilse sizinle beraber olan birisine daha gösterin. Olur ki sizin gözünüzden kaçmıştır. Ama sizin yazınızı tetkik edenin gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer resmi makamlara yazdığınız mektupları da bize yazdığınız gibi yazıyorsanız, onların hakkınızdaki düşünceleri pozitiften negatife çevrilebilir. O istikamette her şeyin daha güzeli mümkünken neden en kötüsünü yapalım? Öyleyse davranış biçimlerinizde hep hedefiniz daha güzele doğru yaklaşma olmalı. Hep hedefiniz hiç kimseyi incitmeyen bir davranış biçimi dizisinin sahibi olmanız olmalı. Hep hedefiniz başkalarının size karşı yaptığı hataları görmezlikten gelmek, tevali ederse, tekrar tekrar aynı hatalar gündeme geliyorsa, o zaman o kardeşinizle onu kırmadan bir konuşma kapısı açmak ve ona onu incitmeden ondan taraf olduğunuzu belirterek, çünkü yanlışının düzelmesi Allah katında onu yüceltecektir, yükseltecektir. Sizin hedefiniz de her zaman bu olmalı, kardeşlerinizi teşyi etmelisiniz. Daha güzele yöneltmelisiniz. Her şeyin en güzelini yapabileceğinizi biliyorum. İsterseniz. Öyleyse o insanlardan olun ki hizmetler size dayanamasın. Hepsinin üzerinde bir galibiyetiniz olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hizmeti yaparken yarım bırakıp gitmeyin. Hizmetin hedefine ulaşmasını mutlaka sağlamaya çalışın. Verilen emir, eğer bir takım hataların ortadan kaldırılmasıysa, yıkık dökük şeylerin kontrol altına alınıp bir yerde nizamlı bir şekilde yerleştirilmesiyse ve o yıkık dökük olan şeylerin karmaşık görünümünün görünmemesi ise ve siz bunun için bir şeyler yaptıysanız, bir hizmette bulunduysanız, üstelik de çok ağır ve ciddi bir hizmeti başardıysanız, ama oraya ilk gelenin gördüğü şey gene bütün bu hizmetleri yapmanıza rağmen gene her şeyin ortada olmasıysa, yaptığınız, çektiğiniz duvarlar orasını açık bırakmanın sebebiyle hiçbir şey ifade etmiyorsa, gene hedeften ayrılmış değil misiniz? O hizmeti niçin yaptığınızı ne çabuk unutuyorsunuz? Hedefe ulaşmadan bırakıp gitmek usul haline geliyor sizler için. Ya da arkadan bir umursamazlık, vurdum duymazlık içinde ne olur, burası açık kalsa, insanlar bizim bu darmadağınık halimizi görseler ne olur, ne çıkar mı diyorsunuz? O zaman sizin düşüncenizle Allah'ın düşüncesi aynı standartlarda değil. Unutmayın, buraya, bu camiaya Allah'a hizmet için geldiniz. Almak için değil, vermek için geldiniz. Hizmet vermek için geldiniz. Güzellik dağıtmak için geldiniz. İnsanların gönlünü almak için, etrafınızdakileri mutlu etmek için geldiniz. Bu yol şeytanın yolu değildir. Bu yol Allah'ın yoludur. Onlar birbirlerini kırarlar. Onlar birbirlerini aldatırlar. Onlar birbirlerine her çeşit kötülüğü yaparlar. Onlar şeytanla işbirliği edenlerdir. Ama siz Allah ile işbirliği etmek üzere aramıza katıldınız. Öyleyse bunun bilincinde olmalısınız sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı yaşamalısınız. Sizden çevrenize güzellikler akmalı. Sizden çevrenize sadece onları mutlu kılacak davranış biçimleri ve sonuçlar ulaşmalı. Öyleyse hizmetinizi yaparken temel hedefiniz başkalarına iyiyi, doğruyu ve güzeli ulaştırmaktır. Başkalarından size ulaşansa, iyi, doğru ve güzel değilse, buna tahammül göstermeyi öğrenmelisiniz. Herkes her an hata yapabilir. Siz hata yapmamak için en büyük gayretin sahibi olmalısınız. Madem ki herkes hata yaparmış, o zaman ben de yaparım diye düşünürseniz, o zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o sırat-ı müstakim üzerinde sağlam adımlarla yürüyemezsiniz. Allah sizin herkesle irtibat içerisinde olmanızı, beraberlik içinde olmanızı ve herkes için bir dost, bir yardımcı, bir imdada gelici olmanızı ister. Kimin hangi konuda yardımına ihtiyacı varsa siz onun yanında bitivermelisiniz. Onunla omuz omuza bir şeyi sırtlanmak, götürmek ve teslim etmek üzere yola çıkmalısınız. Her yolculuğunuz sadece hizmeti içermeli. Siz yoksunuz, hizmetiniz var. Siz yoksunuz, başkaları var. Siz başkaları için yaşayan biri olmalısınız. Bu hedefi realize edebildiğiniz gün Allah'ın istediği bir insan olacaksınız. O zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. Hala aklınızda hesaplar varsa, alınamamış intikamlar varsa, başka insanların sizi aldattığını, size hile yaptığını, zannediyorsanız, kısaca üzüntüleriniz başkalarının davranışlarına dayalıysa yanlışsınız sevgili kardeşlerim. O standartlar içinde mutlu olamazsınız. Başkaları size istediklerinizi vermeyebilirler. Ama siz onlar vermeden de mutlu olmanın anahtarına sahip olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse mutluluğu sorabilir miyim? Neden başkalarının davranışlarında arıyorsunuz da onun gerçek menbaı olan kendi davranışlarınızda aramıyorsunuz? O başkaları siz değilsiniz. Onların başka bir iradesi var. Kendi iradeleri var. Ve kendi iradeleriyle yola çıkıyorlar. Her yaptıkları şeyin hesabını onlar Allah'a verecekler. Davranış biçimleri içinde hesabını Allah'a veremeyecekleri size karşı yapılmış kötü davranışlar olabilir. Ama bu sizi Allah yolunda olan birisini mutsuzluk mağarasına hapsedebilir mi? Hapsetmesi gerekir mi? Bunun mücadelesini vermeyecek misiniz? Başkalarından size dönen her şeyin aslında sizin davranışlarının bir karşılığı olduğunu anlamayacak mısınız? Ne zaman Allah'ın hakikatlerini gerçek olarak düşüneceksiniz? Yoksa siz çok akıllısınız da herkes çok mu aptal? Böyle mi düşünüyorsunuz? O doğruları yapanlar, güzelleri yapanlar, Allah'ın yolunda bütün gayretiyle çalışanlar, aptal da siz mi akıllısınız? Öyleyse sorabilir miyim? O büyük aklınızda neden mutsuzsunuz? Aklın mutluluk için bir anahtar olduğunu zannediyorsanız, zekiyseniz, akıllıysanız, kafanız o kadar çok çalışıyorsa neden mutsuzsunuz? Öyleyse bunun arkasında sizin hesaba katmadığınız başka bir şey var. Şeytanın size verdiği telkinlerin dışında Allah'ın yolu var. Siz buna enayilerin yolu diyebilirsiniz. O zaman şu karşınızdaki kişi dünyanın en enayi kişisidir. Allah'a en yakın olan kişi. Ya Allah yolunda Allah için olun ya da Allah'ın yolundan çekinin. Bizim davetimiz daveti kabul edecek olanlaradır. Davet başkalarına yardımdan geçer. Davet Allah'a hizmetten geçer. Davet hoşgörüden geçer. Davet daha güzele dönük olmaktan geçer. Sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak, insanları hatalı görmek çok kolay bir şeydir. Herkesi suçlayabilirsiniz. Herkesi hataların içinde görebilirsiniz, gösterebilirsiniz de. Ama bu sizi değiştiremez. Bu size bir fayda sağlayamaz. Ne zaman ki karşınızdaki bütün insanları Allah'ın sizin için sizin etrafınızda oluşturduğunu kafanıza yerleştirebilirseniz, o zaman akıl edeceksiniz ki siz o insanlara ne verirseniz onlardan onu geri alabilirsiniz. Her biri sizin aynanızdır. O zaman en çok mutluluğu ne zaman yaşarsınız biliyor musunuz? Kendinizi o başka insanlara adamayı başarabildiğiniz gün. Evet, onlar için yaşayacaksınız. O Allah Teala'nın onlarla dediği kişilerle yaşayacaksınız. Onlar verilmiş sizinle birlikte. Hayatınızı onlara vakfedeceksiniz. Ölene kadar geçen zaman parçanızda sadece etrafınızdaki insanlara Allah için hizmet etmek şiarınız olacak. Herkes etrafındaki insanlara hizmeti esas alırsa, herkes birbirine en büyük yardımcılar olur. Bir düşünün ne demek istediğimi. Bir toplum düşünün, 20 kişiden oluşsun. 20 kişinin her biri başkaları için yaşıyor. Ve her biri için geri kalan 19 kişi de onun için yaşıyor. 18 numaralı kişinin 1'den 17'ye kadar olanlarıyla 19 ve 20 numaralı olan arkadaşları 18 numara için yaşıyor. 18 numara da 1'den 20'ye kadar kendinin dışındaki bütün numara sahipleri için yaşıyor. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Siz herkesin için yaşamaya başlarsanız, herkes de sizin için yaşamaya başlar. Başlangıçta olmaz tabii. Başlangıçta onlar ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. Yanlışlar yapacaklardır. Hatalarının farkına varmayacaklardır. Sağlamayı akıl edemeyeceklerdir. Yaptıkları nesnenin kontrol edilmesini, hedefine varıp varmadığını kontrol edemeyeceklerdir, akıl edemeyeceklerdir. Böyle bir şey yapmaları lazım geldiğini bilemeyeceklerdir. Ama onlara adım adım öğreteceksiniz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmayı. Sevgili kardeşlerim, bir gün gelir ki sanki size bütün emekleriniz boşa gitmiş gibi görünür. Birdenbire kendinizi kalabalığın içinde yalnız hissedersiniz. sanki etrafınızda Allah için yardım edecek hiç kimse kalmamış gibi hissedersiniz. O zaman yalnız kalmak ihtiyacı duyarsınız. Allah'la beraber olmak, kısa bir sürede olsa her şeyden, bütün dünyadan elinize eteğinizi çekmek ve Rabbinizle beraber gelecek için bir şeyler yapmak istikametinde bir olmak. Sonuç her zaman Allah'ın akülerinizi doldurmasıyla noktalanır. O size hiçbir şeyden yılmamanızı öğretir ve öğretmekle kalmaz, yaşatır. Her şeyin en güzelini Allah'tan alarak yeniden hayata dönersiniz. Daha bir başkaları için yaşamaya teşne olarak, daha bir güzele doğru bütün kapılarınızı açmış olarak, daha bir Allah'ın yollarını öğretme seviyesinde bir ilerlemenin sahibi olarak, yılmak yok, geri dönmek yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah yolunda hizmet bir sonsuzluktur. Bu sonsuzluğun bitmeyen merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. Ne mutlu o kardeşlerimize ki merdivenin her basamağında o mutluluğu yaşarlar. Allah için kendilerini tüketmenin mutluluğunu. Ben bugün Allah için ne yaptım diye kendilerine sordukları zaman verecekleri çok cevaplar vardır. Sabahtan akşama kadar geçen zaman devresinde, akşamdan sabaha kadar geçen zaman devresinde hep Allah için olmuşlardır. Hep başkalarının dertlerine derman olmak için, başkalarına bütün onları alakadar eden konularda yardım edebilmek için yaşamışlardır, çırpınmışlardır. İşte onlar Allah'ın yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, bir görev aldığınız zaman o görevin her şeyden evvel size niçin verildiğini, hangi hedefe varmanız için verildiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu devre dışı bırakarak bir hizmet verdiğinizde hizmetin oluşmadığını görürsünüz. Bir temizlik görevi yapıyorsunuz. Size soruluyor, her şey bitti mi? Bitti diyorsunuz. Sonra bu görevi soran kişi bir odaya giriyor. Oda kirli. Eğer bunun cevabı orasını unutmuşumsa, işte burada üzerinize düşeni yapmadığınız vakasıyla karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda sorumsuzluk müessesesi yoktur. Sorumluluk vardır. Bütün boyutlarıyla sorumlu olmak. Sorumluluğunuz arttıkça dikkat edin. Kendi vicdanınızda arttıkça daha mükemmel bir insan olursunuz. Daha güzele yönelen bir insan olursunuz. Her şey buna bağlı. İç dünyanızdaki temayüle, meyle bağlı. Neye yöneliksiniz? Daha güzel bir hizmete mi angaje oldunuz? Yoksa hizmet sizi sıktı da hizmet dışı mı kalmak istiyorsunuz? Mümkün. Ne zaman dilerseniz ayrılabilirsiniz. Allah'ın sadece Allah'ın dostlarına ihtiyacı vardır. Bu bizim hayatımız sevgili kardeşlerim,

mühendislerdir. Ve şeytana tapmanın dışında ona yardımcı olan, ona destek verenlerdir. Artık bunlar dünya hakimiyeti konusunda harekete geçmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Oralarda tekliyorsanız, oralarda hedef tayini yapamıyorsanız, size verilen görevleri gerçekleştiremiyorsanız, o zaman kendinize dikkatle dışarıdan bakın. Tarafsız bir hakim olarak ve karar verin. Allah'ın yolunda devam etmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın hizmeti yapılır. Bu hizmete teşne olanlar, aşık olanlar, hizmeti kendisine zevk edinenler, onlar koşarlar. Öyle olanlar, Allah'a yakın olanlardır. Onlar, Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşacak olanlardır. Öyleyse Osmanlı'yı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Onlar bu hedeflerin hepsine canı gönülden sarılanlardı. Onlar Orta Çağ'dan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devlet-i Aliye, nizamı alem devlet, o Osmanlı'ydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda kadın olsun, erkek olsun, el ele, gönül gönüle başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'an erleriydiler. Sahabe gibiydiler. Ve aradan geçen 600 yıllık bir imparatorluktan sonra geriye kalan devre bakın. 70 yıl bile dayanamadık, çöktük. Şu halimize bakın sevgili kardeşlerim. İnsanlar ülkemizi oyuncak etmişler. Her şeyimize burunlarını sokmuşlar. Ekonomiyi mahvetmişler. Ve böyle bir dizayna Osmanlı'nın bugünkü torunları hiç seslerini çıkarmıyorlar. Ahlak yoksa bunun asıl sebebi dinin mevcut olmamasıdır. Din ahlakın temelidir. Ve dinden ayrılmayı marifet sayanlar bugün yaptıkları büyük gafın pişmanlığını yaşayanlardır.

80 yılda neler kaybettiğimizi bir düşünün. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Benim bu söylediğim her konuda Osmanlı'yı hatırlayın. Onların nasıl olup da bir cihan hakimiyeti kurduğunu düşünün. Böyle bir toplumun sahibi olsalardı, böyle bir toplum oluştursalardı, bunu başarabilirler miydi zannediyorsunuz? Zamanımızdaki gibi bir toplum. Ahlak buhranını yaşayan kokuşmuş bir zihniyet. Allah'tan ayrılmayı, Allah'a karşı olmayı şeref sayan zavallı kafalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ülke batıyor değil, batmıştır. Şu davranış biçimleri dizinize artık geriye dönerek, kendinizden çıkarak, kendinize tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Ölçün kendinizi. Neredesiniz? Allah'ın yolunda mısınız? Ona hizmet mi vermek istiyorsunuz? Yoksa Allah'ın yolu size zor mu geliyor? Tekrar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Bu bizim savaşımız. Allah'ın bize verdiği bir emri yerine getiriyoruz. Savaş dediğimiz şey, insanları Allah'ın yolunda teçhiz etme savaşı, öldürme savaşı değil, güzelliğe sevk etme savaşı, onlara hidayeti verme, öğretme ve hidayet üzere yaşatma savaşı. Çağımızın hidayet öğretisi, hidayet savaşı. Öyleyse bir tarafta Allah'ın bütün güzellikleri duruyor ve insanların çok çok büyük bir kısmı o güzelliklerin farkında bile değil. Onlar herkese düşman, herkes de kendilerini düşman zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte bu şartlar içinde de vazifeniz Allah'a layık olmak ve büyük tehlikede olan ülkenizi kurtarmak. Böyle bir standardın son noktasındasınız. Türkiye ekonomisi çökmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ülkemize kurtuluş yolunu açmasını, kurtuluş reçetesinin tatbikata konması için zemin hazırlamasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Allah'ın yolunda en büyük hizmetleri verenler olması istikametinde dua ederek hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetlerine nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Zühdümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir hususa zikirsizliğe karşı zahidiz ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahid olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayrıcı kılan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insana daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesep hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah-u Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah-u Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah-u Teala tarafından boşuna verilmez. O son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbap olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişsinizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun, o içimizdeki ses Allah lafzını ismi celali sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ulul elbap olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. yetmez ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul Elbap olmak demek Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul Elbap kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul Elbap da Ulul Elbap'tır. İhlas da Ulul Elbap'tır. Salah da Ulul Elbap'tır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki ihsanlarıdır. Bu ihsanlar bir bütündür. Tayyi mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah-u Teala ve Tevkat Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikrolatmışsa o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini. O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarını o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberlerinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mühürü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semî isimli kalbindeki hasının mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar. Rışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah-u Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor? O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki biz Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekutunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekutun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten biz onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye Lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayet-i kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayet-i kerimenin. Ve kânû bi ayâtinâ yûkinûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması, yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekutunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekut hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah Teala tarafından gösterilenler, hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri. Hiçbir kitaptan, kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var ya, size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar yorgun olursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada hangi cins iş yaparsanız yapın. Hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır. Bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeyen şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. Her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları sizlere de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürsün. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alırsınız. Eğer almıyorsanız, alamıyorsanız o zaman gecelerinize daha dikkatli bakın diyorum. O zaman gecelerinizi daha çok değerlendirmeye çalışın diyorum. O zaman Allah'ın size olan ihsanlarını yaşarsınız. Şu dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğunu idrak edersiniz. Gerçekten dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Bir gün bu dünyanın bir cennet olduğunu fark edeceksiniz. Bu yola girmeden evvel dünya çoğunuz için bir cehennemdi. Artık birçoğunuz için belki eski cehennem değil ama hala hiçbiriniz için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir saray inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım. Bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yer yerine oturtun. Allah Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah-u Teala uçağı gönderiyor mu göndermiyor mu beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz hem de Allah-u Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah Teala size neler duyuracak ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer bir yer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahalara geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün, en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul elbab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi olan siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Meyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlaması üzerine yaratıldıysa ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirk de koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirk koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı demek ki o kişinin nefsinin tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığını da o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. Sulh ve sükun sonsuz bir saadet halidir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sulh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer üç tane teslimini bu kişi tamamlamışsa, bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun üç cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sulh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a üç cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. Ne ifade ediyor acaba bu? O kişinin iç dünyasında, o kişinin dış dünyasında ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde artık bir huzursuzluk halinin, uyumsuzluk halinin kalmamasını gösterir. Böyle bir ancak insan nefsini bütün faktörlerinde tasfiye ettikten sonra ulaşabilir. İşte bir insanın başlangıç halinde bulunmasıyla söylediğim noktaya ulaşması arasında farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalaletteyse o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece dedi. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiyi de Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız, o hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve Takat Hazretlerinin insanlara ulaştırmak istediği yere bakın. Sadece insanları huzura kavuştursun diye, insanları mutluluğa ulaştırsın diye Allah Teala ve Takat Hazretleri bütün insanlara dini kaideleri indirmiş. Yollar göstermiş, saadet yolları. Diyor ki, bu söylediğim hedeflere ulaşmak diyor, hepinizin elinde. Biz bu güzellikleri bütün insanlara indirdik diyor. Hiç kimseyi diyor cehenneme atmak istemeyiz. Hiç kimsenin cezalanmasına gönlümüz razı olmaz. Ama eğer serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar, bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah-u Teala yerine getirmezlerse, o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet, insanların kendi kendilerini o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz söz konusu sadece. Allah'ın sizin ne ibadetinize ihtiyacı var ne de düşünebileceğiniz herhangi bir şeyinize. Allah her şeyden münezzehtir. Ama siz ne yapıyorsanız veya yapacaksanız onu kendiniz için yapmış olacaksınız. Hiç unutmayın sözlerimi. O sizden sadece ve sadece ve de sadece mutlu olmanızı istiyor, huzura kavuşmanızı istiyor ve bunun için size her şeyi bildirmiş. İşte diyor size indirdiğim bu kitapta, bu kitap bir saadet davetiyesidir, bu kitap bir saadet reçetesidir. Bu reçetede sizin için tarif ettiğim bu şartları siz eğer yerine getirirseniz mutlaka hem ahirette cennete kavuşursunuz hem de şu dünya adı verilen gezegende neticede mutlak bir saadete ulaşırsınız. Ama eğer nefsinizin tesirinde kalıyorsanız, olaylar size negatif istikamette tesir ediyorsa ve siz Allah'ın emirlerini sizi saadete götürecek biçim ve boyutta
3: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha me as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin, dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanı size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi üç tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği üç emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor. Emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor. Sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur, halis olarak. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin de diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz.
sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, ey öfen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün giyiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevini değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi yine yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, yine Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız.
her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu kalbinize hep bakan Allah-u Teala, hep kalbinize bakan Allah-u Teala, kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basîrül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse

Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kütüb-i-Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak

0: Yaşamayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden? Biz de onlar gibi yapıyoruz. Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil. Allah öyle söylediği için. Ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Evet, cehenneme giderler. Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorun da biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah!
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğinize dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinize söyleyin, ister dış sesinize söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefs-i emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Ama bunun bir izah sahibi dedi. Ama Allah Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor. Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş. Sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk. Ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti. Bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesi'nin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Vela Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amili olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amili salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani kendi mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra Hakk'a ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip Hakk'ı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar, ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah-u Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o zaman özelde bana demiştiniz ki, işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah-u Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina. İşittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah Teala da buyuruyor hepimize. Ne buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahitlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi, Allah Teala diyor ki, ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü, irci'i ila Rabbiki buyuruyor Rabbine, rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü, zariyat elli fefirru ilallahi öyleyse, Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımızdakinden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi ya. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıfat-ı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde 2 defada 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoksa diyorlar. Ol mahiler ki derya işlenir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüleceğimiz, hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi, değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya, hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i Kerime'yi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz? O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürtülerek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah Teala kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir rica edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa onları sadece cehenneme atarız diyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah Teala. Ne olmuş? Nefs teskiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve çuli cenneti ve cennetime yür. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran Suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak, ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allah kimi? kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onlar diyor, Allah onların göğüslerine, kalplerine bir nur yolu açar. Kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o git mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar derler ki, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz, mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah-u Teala buyuruyor, işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler, işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğimiz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki, ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah-u Teala vel asırda. Birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız, dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah-u Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi, onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, onun önünde çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerinin sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyor. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı madenlerse ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı koymuş üç tane Allah-u Teala. Bir, kalbiniz içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i ıslah edici amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, masum ademlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah-u Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerimeyi Hücurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının evveliyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması, yerine ihbat konulması lazım. kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunları. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu vapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Allah'a emanet.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah-u Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona

insan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ucibu davete dâi izâ de'ani. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudûn." Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim daveti icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep

Bekliyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var. Derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Biz de Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde.
Allah-u Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Bitkiler de beslenecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek
Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İştiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyaç duyuyorsunuz. Bu ihtiyaç sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakin sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakin içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyakin sahipleridir.
İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane insanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi
mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse, müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa. Bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya'leküm ya'lehum mürşidin diyor.

umulur ki ifşada ulaşırlar. Eyalekum yaşudun. Umulur ki ifşada ulaşırlar. Bütün sahabe ifşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah-u Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani virdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının
mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için, size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim, ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: As-salawat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin de bir mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyemeyen bütün insanlar için mutluluk atıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir vesiledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse üç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden ölüdür. Yani nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızda. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda baştan aşağı sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefs ve ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl

Ama nefsinizi 7 kadem eder tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz 7 tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini müteakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlası ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Sin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safimlere dedik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür. Daimi zikir ulaştınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği çözümüyle işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kabul edilmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzur yaşamanız söz konusu.

Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mi takip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsine, ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefse, ruh da hayrıdır demektir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta, o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derecat kaybediyorsunuz ve yaptığınız işler bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz, sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız, sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için, onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanılmaması halidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kazıyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayet var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuuraltı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de
almamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaktınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları neslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayacaklar ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur dış dünyasında? Ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayrı işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için
intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarına intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları, nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayır arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibi bir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhu nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar. Ayrıca zaten nefslerinde intikam afeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikimin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlası ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir.
Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepten huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlak ölesine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzdur. Sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içiniz uyumaz zevkler haline alır. İhlasa ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir getirilir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir. Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl cennet saatine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini sağlaması, sizi oralara ulaştırması için sonsuz dualarımızla İnşallah sohbetimize başlarız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "İnne dine indallahi'l İslam." Ali İmran Suresi 18. ayet-i kerime. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca sadece Allah'a teslim olma dini yaşandı. İslam kelimesi üç temel harften oluşan bir kökün sahibidir. Sin, lam, mim. Sin kökünden gelen bu kelime temel anlamları itibariyle İslam kelimesini, selam kelimesini, selamet kelimesini, Müslüman kelimesini, Müslüm kelimesini ve özellikle teslim kelimesini içerir. Bu kelime dine ismini veren temel faktördür. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Üçünü de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber. O bunu yaptı. Kendisine tabi olanlarla birlikte ruhlarını da, vecihlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmeyi başardılar. Ama büyük kısmı bunu yaşamadılar. Her devirde aynı şey olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeyi başardılar. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberler için aynı şeyleri son derece açık bir şekilde yazıyor. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti Musa ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ne kadar peygamber adı geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mutlaka onların Allah'a teslim olduğuna dair bir ayet-i kerimeyi mutlaka koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Muradı var. Dinin teslimler de bu teslimlere dayalı olarak realize edildiğini, oluştuğunu ifade ediyor Allah Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki: "O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur." diyor. Peygamberlerin Hatemül Enbiya, Hatem mühür kelimesinden geliyor. Hatemül Enbiya, Enbiya Nebi kelimesinin, peygamber kelimesinin çoğulu. Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, mühürü demek. Onunla peygamberlik kapısı kapanmış durumda. 1400 senedir dünya peygambersiz, kıyamete kadar da dünyaya peygamber göndermesi Allah-u Teala'nın hiçbir şekilde mümkün değil. Ve ona bakıyoruz. O ve ona tabi olanlar ne yapmışlar? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, güzellerin en güzeli olanına tabi olurlar. Onların hepsi Allah'a ruhlarını teslim ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra öteye geçiyor Allah Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani sahabe, biz hepimiz veçimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Habibim sor bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine, onlardan da fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişti. Ama burada Allah Teala bir defa daha vurguluyor onu. Sahabenin sadece fizik güçlerini değil, ondan evvel de ruhlarını Allah'a teslim ettikleri Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle bir defa daha kesinlik kazanıyor. Sonra mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olduğu anlatılıyor. Sonra diğer peygamberlerin, Hazreti İsa'nın, Yakub'un, onların torunlarının ve diğer peygamberlerin Allah'a teslim oldukları, nefslerini de Allah'a teslim ettikleri ifade ediliyor. Ve Bakara 136'da da Allah sahabeye diyor ki, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenleriz. Ne gördük sevgili öğrenciler, üniversitemizin değerli öğrencileri, sevgili izleyenler, bizi bilgisayardan izleyenler, sevgili dinleyenler, radyomuzu ve uydudan bizi dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hazreti Adem, bütün peygamberler ve son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onlara tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah-u Teala teslimden bahsediyor. İşte bu İslam'dır. İslam kelime manası itibariyle teslim olmak demektir. Öyleyse Arapça'da Allah'a teslim olmanın standardı İslam kelimesiyle anlatılıyor. Her dilde bunun bir karşılığı var. Sevgili kardeşlerim, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere devamlı Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeden. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler onu inkar ettiler. Kıyamete kadar da böyle olacak diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de baştan inkar edilmesi, onca sıkıntıya maruz kalması aynı sebeple. Şeytan herkesle meşgul. Bütün insanları Allah'ın nesillerine karşı kışkırtmak üzere şeytan daima harekettedir. Öyleyse din adına ne gördük şu anda? Hangi peygamber Allah'ın peygamberliğini üstlenmişse o ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu. Din sadece bir tek dindir. Allah'a teslim olma dini. Öyleyse tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ı yaşamanın adıdır. İlk insandan bu tarafa hep İslam yaşanmış. Bütün o insanlar İslam'ı yaşamışlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler.
İşte sevgili kardeşlerim, İslam dediğiniz şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün sahabe ehli tasavvuftu. Hepsi Allah-u Teala'nın Allah'a teslim emrini gerçekleştirdiler. Ve bu yaşantı zamanımıza iki koldan ulaştı. Birinci kolda Hazreti Ebu Bekir var. Hafî zikrin sahipleri Hazreti Ebu Bekir'den bu tarafa gelen kolu. Cehri zikrin, açık zikrin, sesli zikrin sahipleri Hazreti Ali'den bu tarafa gelen kolu ifade eder. Öyleyse ne yapmışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe? Tasavvufu yaşamışlar. İslam olmanın Allah-u Teala tarafından emredilen standartlarının hepsini gerçekleştirmişler. Ve İslam olmayı başarmışlar. İnsanlar zamanımızda İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştiriyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar. Kelime-i şehadetle getiriyorlar ve diyorlar ki biz İslam'ın standartlarına sahibiz. Bu muhtevada İslam Allah'a teslim olmak demektir. Madem ki 5 şartın ibarettir, biz de bu 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Sevgili kardeşlerim, burada her şey bir büyük eksikliğin arkasından bir karanlığa gömülüyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını temin eden 28 tane basamağın hepsini sahabenin yaşadığını görüyoruz. Öyleyse o yaşantının sahipleri sahabe Allah'a onunla olan ilişkilerindeki bütün vazifelerini yerine getirerek layık olduklarını ispat etmişler. Ve zamanla dinin temel hükümleri ne yazık ki unutulmuş. Şimdi tasavvuf yaşantısının, İslami yaşantının başlangıcına gelin beraberce bakalım. Başlangıcında ne var? Bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün peygamberler bununla başlamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe de bunun gereğini yapmışlar. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri şöyle. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Bu misaklerini, bunlar misaklerini yerine getirenlerdir diyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bu ulaştıranların kimler olduğunu merak ediyorsak bir sonraki ayet-i kerimeye ulaşmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala orada وَيُحَافُونَ سُرَى الْحِسَابِ Kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar onlar diyor. وَيَحْشَوْنَ رَبِّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Allah'ın zatına ulaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse diyorlar ki eski köye yeni adet. Bu da nereden çıktı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden çıktı biliyor musunuz? Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
Ülâike mevâhimün nârı bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır diyor. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden diyor gafil olanlardır, ayetlerimizi bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve diyor onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın niçin Kur'an-ı Kerim'de devamlı hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sözünü tekrar ettiğini hiç düşündünüz mü? Neden acaba o kadar çok kullanıyor bunu? Son derece basit. Bir insan eğer bilirse ki Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulacaktır mutlaka. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ama şimdi söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennem ise o kişi Allah'a ulaşmayı dilemez mi o zaman? Niçin diler? Bildiği için Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayetler. Allah Teala diyor ki Rad 20'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaşmasını ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılmasını üzerimize 11 defa farz kılmış. 14 asır sonra bunların hepsi unutulmuş. Ve sahabeye bakıyoruz. Hepsi demin söyledik ayet-i kerimeyi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ruhlarını teslim etmişler. Yetmemiş, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yetmemiş nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Çünkü hepsi farz. Sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı her şeyi gerçekleştirmişler. Allah'ın mürşitleri olmuşlar ve cennetin en üst boyutunu elde etmişler. Öyleyse insanlar eğer dilselerdi ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği anda mutlaka cennetin garantisini Allah-u Teala'dan alır. Öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Vel asr surenin adı. Allah-u Teala buyuruyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların gidecekleri yer cehennemdir. Genel çerçeve içerisinde bütün insanların gideceği yer cehennem. Dört tane istisna koyuyor Allah Teala Vel Asr suresine. Bir, illellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor. Sırf bu dileğin sahibi oldukları için onlar diyor benim cennetime girerler. Birinci aşama. Ve amilü salihat diyor. Ne zaman ki bir insan mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, o zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte nefs tezkiyesinde de nefsi ıslah edici ameller, bu amilü salihat olarak geçiyor. Nefsi ıslah edici ameller olarak açıklıyor Allah-u Teala. O zaman ne oldu? Evvela 7. basamağa işaret verdi Allah Teala. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi de 14. basamağa işaret ediyor. Nefsi ıslah edici amellere başlamak. Onunla bitiyor mu? Hayır. Ruhunuzu mürşidinize ulaştığınız an
kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. Ve Allah'a göre de mümin oluyorsunuz. Biz insanlara göre mümin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle düşünür insanlar. Ama Allah-u Teala kabul etmiyor. Böyle bir dizaynı kişiyi mümin kılacak olan bir dizayn olarak kabul etmiyor Allah-u Teala. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki onlara hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Tövbe etmişsiniz. İslam dairesine girmişsiniz. Ama siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı diyor. Öyleyse ne zaman kalbinizin içine iman yazılır? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhla onları yed ederiz, destekleriz. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman kelimesini yazarız diyor Allah-u Teala. O ruhu onların başının üzerine gönderdiğimiz gün. İşte bir insanın bu dizayn içerisindeki muhtevasına baktığımız zaman kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara Allah-u Teala mürşitlerini gösterir. Onların irşat makamına karşı duydukları nefreti yok edecek olan bir olguyla kişiler karşılaşır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Onlarla irşat makamının arasında Hicab-ı Mesture adlı bir perde vardır. Mürşitten nefret ederler. Bütün insanlar. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah o kişinin üzerinde rahim esması ve tecelliye başlar. Hep kalbimize bakar. Acaba kalbimizde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay tahakkuk ediyor mu? Acaba Allah'a ulaşmayı dileyecek miyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman bizim için söz konusu olan şey Allah-u Teala tarafından bunun derhal görülmesi, bilinmesi ve işitilmesidir. Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması ve tecelliye başlıyor. Bu tecelli 10 tane ihsanla noktalanıyor. Birinci ihsanı rahim esması ile tecelli. İkincisi irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mesture adlı perdenin Allah-u Teala tarafından alınması. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakranın alınması. İrşada müteallik hususları anlamamıza engel olan bir engel bütün insanların kulaklarında var. Allah-u Teala ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu engeli alıyor. Kalbimizde idrake mani olan bir ilahi kompütür var. Adına ekinnet diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ekinneti alıyor Allah-u Teala nefsimizin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. İşte Allah'ın 5 tane ihsanı. Ne yapmışız? Biz mi sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz? Allah rahim esmasıyla tecelliye başlamış. Bir, Hicab-ı Mesture'yi kaldırmış, nefrete sebebiyet veren perdeyi. İki, kulaklarımızdaki ekinlik, kulaklarımızdaki vakrayı almış. Üç, kalbimizdeki, nefsimizin kalbinde bulunan ekinleti almış. Dört, yerine ihbat koymuş. Haç 54. Beş. 5 tane ihsan. Onunla da yetinmemiş. Allah kalbimize ulaşmış ve kalbimizin nur kapısını, başlangıçta şeytana dönük olan, aşağı dönük olan nur kapısını kalbimize ulaşan Allah-u Teala kalbimize hidayet koyduğu zaman Allah'a çevirmiş. Allah'ın 6. ihsanı kalbimize
ulaşması ve hidayeti koyması. Yedinci ihsanı kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürmesi. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Ve bu ihsandan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Kim Allah'a, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Ne oldu? Allah'ın 6. 7. ve 8. ihsanları. 9. ihsan, Allah Teala zikir yaptığımız zaman gönderdiği rahmet ve faz isimli iki tane nurun kalbimize ulaşması için göğsümüzden kalbimize demin söylediğimiz ayet-i kerime gelince, Enam 125 gelince yol açmıştı. Allah'tan gelen bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşabilsin diye. Bu yolu takip eden nurlar kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bütün insanların kalpleri doğuştan itibaren mühürlü. Bütün insanlar için birinci özellik. İkinci özellik çok daha kötü. Bütün insanların kalbinde küfür yazıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayın. Bütün insanlar hali fıtratıyla doğarlar. Tabiatlarında Allah'a ruhlarını da vecihlerini de nefslerini teslim edebilecek olan bütün özellikler Allah Teala tarafından konulmuştur. Ama kalplerinde de küfür kelimesiyle doğmuşlardır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. İşte Allah Teala'nın göğsümüzden kalbimize açtığı bu yol sebebiyle zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen, göğsümüze gelen rahmet ve fazl partikülleri göğsümüze gelir. Göğsümüzden o şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır ve bakar ki kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri giremezler ne rahmet ne de fazl. Ama rahmetin bir özelliği var. Sızma özelliği. Nefsimizin kalbine sızabiliyor. Bu sızma biraz zikir yaptığımız zaman %2'yi çabucak bulur. Huşu sahibi oluruz. Hac suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşunun temel şartlarını veriyor Allah Teala. Huşu sahibi oluyoruz. Allah'ın 9. ihsanı. Bundan sonra Allah Teala kalbimizdeki o hicabı mesureyi alıp da irşat makamına karşı sevgiyi yok edip muhabbet koyduğu için kalbimize mürşide ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala bize mutlaka 10. ihsan olarak mürşidimizi gösteriyor. O gösteriyor. Diyor ki وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرُ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Diyor ki Allah-u Teala mürşidinize ulaşmak için Allah-u Teala'dan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İsteyin diyor. Farz kılmışızdır bize. İsteyin. Bu zor bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kim o huşu sahipleri? Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Buna yakin hasıl ederek inanırlar diyor. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide
ulaşmayı zaten kişi istiyor. Kulaklarındaki vakıra alınmış, irşadın ne olduğunu öğrenmiş, kalbindeki ikindet alınmış, irşad makamına karşı nefreti sevgiye dönmüş, muhabbete. Ve kişi ulaşıyor mürşidine. Önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, el öpüyor. Tabi oluyor. Bu sefer Allah-u Teala o kişiye tam 10 tane de nimet veriyor. Allah'ın genel kaidesi, kim diyor hangi günah işlerse sadece onun misliyle oraya kaydederiz diyor. Bir derecelik bir günah işleyen kişinin amel defterine, yani rakamlı hayat filmine eksi bir derece yazılır. Sadece bir dereceye karşılık bir derece misliyle. Ama kim bir derecelik sevap kazanmışsa onun hayat kitabına, yani hayat filmine 10 derece yazılır. Her bir derecesine karşılık mutlaka 10 derece. Bu en aşağıdaki tatbikattır. İşte mürşidine ulaştıktan sonra bu 1'e 10'luk ihsan 1'e 100'lük nimete dönüşüyor. Şimdi kişi ulaştı, önünde tövbe etti, Allah'ın emrettiği şeyleri söyledi, tövbe etti. Ne olur tövbe edersen? Bu tövbenin akabinde devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bu Allah'ın nimetidir. Âl-i İmran 164'te Allah-u Teala bu devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesini bir nimet olarak vasıflandırıyor. Bundan sonra Allah'ın bütün ihsanları nimete dönüşüyor. Birinci nimetle. İlk nimet devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesidir. Ne demek istiyoruz devrin imamının ruhu? Allah'ın huzurunda her gün tam 7 vakit namaz kılınır. Bu namazın imamı hay olmak, hayatta olmak mecburiyetindedir. Öldüğü anda kişi eğer huzur namazının imamı ise derhal görevinden alınır. Hayatta olan yeni birisi o göreve derhal tayin edilir. Hiçbir namaz yoktur ki Allah'ın katında o imamsız kılınan. Ve kalp sesiyle namaz kılındığı için orada Allah'ın huzurundaki binlerce, on binlerce ruh hepsi aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girirler. Sünnetlerde de, farzlarda da. Sünnetlerin farzlardan farklılığı sadece farzlarda imama uydum demeleri. Yoksa sünnetler de aynı anda kılınır. Sıranın kilometrelerce sonunda bulunan insan ruhları da aynı anda kalpleri yeşittikleri için işitirler. Aynı anda rükûya, aynı anda secdeye girdiler. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip derhal yerleşir. Hangi kişinin? Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalbindeki ikindeti aldığı, yerine ihbat koyduğu, göğsünden kalbine yol açtığı birçok özelliğin sahibi olan kişiyi, o kişi tabi olduğu anda birinci işlem, devrin imamının ruhu ilk nimet olarak kişinin başına üzere gelir yerleşir. Bundan sonra Allah'ın insanları nimet adını alacaktır. İkinci nimeti Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Dördüncü nimet kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kişi bu noktadan itibaren mümin olmak şerefine erer. Burası 14. basamaktır. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara
Allah Teala bunu nasip eder. Kişi dilemez. Herkes kendi iradesinin sahibidir. Dilediği gibi davranmakta serbesttir. Ama Allah'ın hem mükafatı var hem de cezası var. Öyleyse kişilerin buradaki dizaynına dikkatle baktığımız zaman ne görüyoruz? 14. basamakta insanlar mürşitlerine ulaşıyorlar.

Bu takvaya müminler takvası diyor Allah-u Teala. Kişi mümin olmuş 14. basamakta tabi olduğu an kalbinin mührünü açıyor Allah-u Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor. İçine imanı yazıyor. Şimdi anladınız mı? Niçin Allah-u Teala Hücurat 14'te diyor ki siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İşte burada yazılıyor. Kalbin içine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Ve kişi mümin oluyor. Peki şeytan insanları neye kandırmış? İnanmayan kafirdir, inanan mümindir. Böyle diyor iblis. Herkes de inanıyor ki, inanıyorlar diye mümin olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, kadın olsun, erkek olsun, mümin suresi 40 numaralı suredir. Bunun 40 numaralı ayet-i kerimesi. Kadın olsun, erkek olsun, nefs tezkiyesi yapanlar müminlerdir. Ve onların hepsini, bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacaktır diyor. Bütün müminlerin gideceği yer cennet. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Arkasından da diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme yerleştireceğiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanın palavrasına o zaman kim inanır ki? Düşünün, kişi diyor ki ben mutlaka cennete gireceğim. Niçin gideceksin kardeşim cennete? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorsam müminim. O takdirde madem ki Allah Teala bütün müminleri cennetine alacak, ben de cennete gireceğim. Şimdi soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diledin mi? Yok. O da ne demek diyor. İyi ama bak diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cennettir, cehennemdir. Diyoruz ki yahu kardeşim bu kadar kolay bir konu bu. Sadece bir dileğin olacak Allah-u Teala'dan. Geri kalanını sen yapmayacaksın. Demin sizlere anlattığım gibi Allah'ın size 10 tane ihsan vermesi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Son ihsanına dikkat edin. 10. ihsan mürşidinizi gösteriyor. 2. adım atmanız için. Attınız. Gene 1'e 10. Mürşidinize ulaştınız. Önüne diz çöküp tövbe ettiniz. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu nimetlerden sadece bir tanesi kalbinize yazdığı iman kelimesiyle sizi mümin yapmak, ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Çünkü artık siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsiniz. Allah, kalbinize Allah'ın imanı yazdığı kişisiniz. Öyleyse gerçek anlamda Kur'an'a göre mümin oldunuz. Öyleyse bu da cenneti kesinlikle hak ettiğinizi gösterir. Şimdi düşünün. Allah-u Teala diyorsa ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanları ve cinlerin çoğunu mutlaka cehenneme koyacağız diyorsa ve şeytan bizi inandırmışsa mümin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Allah bütün müminleri cennete koyacaktır. Çevirin bakalım. Caddeden geçen 100 kişiyi sorun. Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? 90'dan fazlası size inandığını söyleyecek. İsterseniz deneyin, daha yukarıda çıkar rakam. Ama aşağı düşmez. O zaman insanların %90'ının cennete girmesi lazım. Ama insanların o kadarının %90'dan daha fazlasının cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Nerede söylüyor? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan

0: bir tek fırka kurtuldu. Onun dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular. Gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sahabe derhal soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor, gerçekten bir tek fırka kurtulacak. Peki hepsi kaç fırka? 73. Yani 72 tane fırka cehenneme gidecek. Sadece bir tek fırka mı? Müminler mi kurtulacak? Evet diyor, sadece müminler kurtulacak. Peki bu müminlerin özellikleri ne? Sizin ve benim gibi onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bakıyoruz. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz olayı. Diyor ki Allah Teala sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkaların, 72 fırkanın hiçbirisine tabi olmayın ki bütün o fırkaların hepsi sizi mutlaka cehenneme götürür. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi vasıf veriyor. Vasıf mümin olmak. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi onların standartlarını söylüyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan? İşte kimin mürşidine ulaşması söz konusuysa kalbine iman yazıldığı an o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Devrin imanının ruhu başın üzerine geliyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi vücudu terken. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'a ulaştıracak olan yolu sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir ruhen. Onun ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Meab olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz, vücudumuzu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaştıran yola sırat-ı müstakime ulaşıyor. O andan itibaren müminiz. Allah-u Teala bununla da yetinmemiş. Birçok delil vermiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Hayır öyle değil diyor Allah-u Teala. Kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu andan itibaren mümin olur ve onun bütün günahlarını sevaba çeviririz ve o müminler mutlaka nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bir insan yaşat makamına ulaşmadan Allah-u Teala kalbinin içine imanı yazmıyor. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Ve kişi mümin olamıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah'a inanan mümindir diye bir ifade geçmiyor. Allah'a inanmak mümin olmanın 7 tane inanç şartından sadece bir tanesidir. Birinci şart Allah'a inanmak. İkinci inanç şartı Allah'ın peygamberlerine inanmak. Resullerine inanmak. Üçüncü şart meleklerine inanmak. Dördüncü şart kitaplarına inanmak. Beşinci şart bazı ba'del mevte yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğimize inanmak. Altıncı şart hayrın Allah'tan şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak. Yedinci şart da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın üzerimize farz olduğuna inanmak. Ve bunların yedincisi artık unutulmuş insanlar tarafından. Neye en çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an-ı Kerim'in bugün tatbik edilmeyen, unutulmuş ama 14 asır bütün sahabe tarafından tatbik edilen temel hükümleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere hepsi bunların hepsini tatbik etmişler. Ve en üst cennetlere kadar bütün sahabe ulaşmış. Şimdi bu muhtevada mürşidimize ulaştık. Ne oldu? Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirdi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Tabi olduğunuz an diyor, biz hepinizin bütün günahlarını sevaba çeviririz. Öyleyse bu dizayn içerisinde bir işlevle karşı karşıyayız. Allah Teala 5. nimeti olarak günahlarımızın sevaba çevrilmesini söylüyor. 6. nimeti ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Yani ruh hidayete başlıyor. 7. nimeti fizik vücudumuz, şu vücudumuz şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçiyor. Kendi hidayetine başlıyor. Ve nefsimiz, nefs tezkiyesi adı verilen bir temizlik ameliyatına başlıyor. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlıyor. Nasıl doluyor? Allah'ın nefsimizin kalbine, göğsümüze gönderdiği rahmet, faz ve salavat zikir yaptığımız zaman gelir Allah'ın katından ve o yolu, şifreli yolu takip ederek göğsümüze ulaşır, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü artık açılmıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat bu mührü kalbin alt boyutuna indirir. Orada zulmani kapı var. Şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine soktuğu kapı. Bu kapıyı kapatır mühür. Ve şeytan zikir boyunca karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderemez. Nefsimizin kalbi zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın içeri girmesi için hazır hale gelmiştir. Neden? Rabbani kapıyı, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı örten mühür oradan ayrılmıştır. Bu mühür zulmani kapıyı kapatmıştır. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsimizin kalbine giremez. Hepsi kapı kalbimizden kapı dışarı edilir. Ama Allah'ın nurlarından fazıllar, faziletler Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesi tarafından toparlanmaya başlanır. İman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nasıl güneş dünyamızı çekiyorsa, nasıl dünyamız ayı çekiyorsa, kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi de fazılları kendisine çeker, etrafında biriktirmeye başlar. İşte böylece nefs tezkiyesi, tezkiyetin nefs, nefsimizin temizliği başlar. Afetlerden, pisliklerden nefsimizin kalbi temizlenir. Temizlendikçe ruhun hasretleri oraya faziletler adıyla yerleşmeye başlarlar. İlk %7'nin ruhu hekimi nefsi emmare. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci gök katına ulaşabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, nefsimizi kınadığımız kademe, ruhumuz ikinci gök katında. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Buna fenafillah diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması, yok olması. Burası evliyalık mertebelerinin birincisidir. Fenafillah makamı. İşte buraya ulaşana kadar nefsimizin kalbinde her %7 nur birikimiyle 7 defa tahakkuk etti. Bu %51 nur, %49 nur birikimi oluştu. Huşuda kazandığımız rahmet partikülleriyle birlikte sonuç %51. Yani nefsimizin kalbindeki nefsin afetleri %100 iken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, yasak ettiği her fiili işlemek eğilimi gösteriyorken Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde buraya vardığımız zaman nefsimizin, kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır olan, yasak ettiği hiçbir fiili asla istemeyecek olan hasletlerle donatılmış. Ve artık hakimiyet şeytanın hüküm ferma olduğu nefsin afetlerine değil, şeytan nefsimizin yalnız afetlerine tesir edebilir. Ama bu noktada afetler %50'den aşağı düşmüştür. Hasletler, faziletler sıfırken %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. İşte burası bir dönüm noktasıdır. Bu nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatında fani olduğu, fena fillah demek, fena fani olmak, yok olmak demek, fi içinde, fillah Allah'ın içinde ruhumuzun yok olması muhtevası. Burası velayetin birinci makamı. Sonra Allah Teala bize bir saat ihsan eder, ikinci makamın sahibi oldunuz. Birinci teslimi burada tamamlamışızdır. Sonra Allah Teala bizi zühd sahibi yapar, zikrimiz günün yarısını aşar. Daha sonra şu vücudumuz, fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamında. Sonra beşinci makam, ihlas makamı. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmıyor. Böylece nefsimizin kalbi halis oluyor. Böylece adımız muhlis oluyor. İşte beşinci makam, ulü'l-elbab makamı. Daimi zikrin sahibiyiz, hikmet sahibiyiz. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin kalbi pür olmuş. Yalnız Allah'ın nurlarından ibaret olmuş. Ve Allah gök katlarını birer birer göstermeye başlıyor. Ne zaman son kata ulaşabilirsek, 12. kata, 7. kata ulaşabilirsek, görüntü itibariyle Allah'ın kalp gözümüze gösterdiği gök katları itibariyle 7. katın 7 tane alemini de gösterecektir. En son göstereceği yer Sitret-ül Müntaha'dır. Orasını gördüğümüz zaman Allah Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh böylece gerçekleşecektir. Tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Niçin mümkün değil? Çünkü nefsimizin kalbinde tövbemizi bozmamızı isteyen afetlerden hiçbirisi kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle hepsi terk edip gitmiştir kalbimizi. Tekrar kalbimize dolmaları da mümkün değildir. Öyleyse bu muhteva içerisinde nefsimizin kalbi pür olmuştur. Sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbi. Bu sebeple ne nefsimiz ne de ruhumuz Allah'a verdiğimiz tövbe-i nasuh isimli tövbenin bozulmasına müsaade etmez. Her ikisi de tövbenin devamından yönelir. Hiçbir talep içimizden gelmeyecek tövbeyi bozmak istikametinde. Çünkü afetler yok. Daimi zikir sebebiyle bütün afetler kalbimizi terk etmiş. Kalbimizin içine faziletler tamamen yerleşmiş. Fazilet yerleştiği an karanlık oraya bir daha giremez. İman kelimesinin etrafı böylece müzeyyen oluyor tamamen Allah'ın nurlarıyla tanınıyor. Ve kişi tövbe-i nasuh'a davet ediliyor Allah-u Teala tarafından. Dikkat edin. Bir, kişinin kendi kendine yazdığı, yaptığı tövbe var. İki, kişinin mürşidin önünde yaptığı tövbe var. Üçüncüsü, kişinin daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediklerini tekrar ederek yaptığı tövbe var. Bu üçüncüsünün adı tövbe-i nasuh. Bizi salihlerden kılar. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci mertebesi Allah-u Teala başımızın üzerine salah nurunu verir. Yunus'un içim dışım kürnür oldu dediği bir noktaya ulaşırız. Dışımız da başımızın üzerindeki salah nuru sebebiyle aydınlanmıştır. Sonra üçüncü mertebe, Allah bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Velayete, mürşidimize ulaştıktan sonra da işlediğimiz günahlar söz konusu, o günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi. Daha ötede ne var? Dördüncü mertebede kişinin irşada ulaşması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde açıkça anlatıldığı gibi hepsi irşada ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki işte onlar o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Sonuç mu? Bu irşada ulaştığınız noktadan itibaren Allah Teala sizden talep bekler. Eğer Allah'a kul olmanın ötesine geçmek istiyorsanız, Allah'a köle olmak istiyorsanız, burada sizin talebiniz gerekli. Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, Ya Rabbi, ben kul olmanın ötesine geçmek, senin kölen olmak, esirin olmak istiyorum. Benim irademi al, senin iradene bağla. Böyle bir talebiniz varsa, Allah-u Teala 6. ve 5. mertebede iradenizi bağlar, 6. mertebede iradenizi kaldırır, ref eder. Artık Allah'ın iradesine bağlanmış olursunuz. Her an Allah-u Teala'dan devamlı emir alırsınız. Ne yapacağınızı adım adım size söyleyecektir. 7. mertebede ise sadece devrin imamı bulunabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatlerce anlatılacak olan bir konuyu bir saatte size özetlemeye çalıştık. Özel bir sohbet, tasavvuf sohbeti. Burada bu noktadaki kişi cennet saadetinin 7. katına, dünya saadetinin de bütününe sahip olur. Bu kişi iç aleminde sonsuz bir iç dünya huzurunun sahibidir. İç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiştir. Nefsi ruhunun aynı özelliklere sahip olmuştur. Nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmışlardır. Kişi dış dünyasında mutludur. Başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. Başka insanlar ona düşman olabilirler. Ama o herkese dost olmayı başarmıştır. Üçüncü açıdan kişi şeytanla kavgasını, şeytanın hiçbir dediğini yapması imkanı olmayan bir standartta bitirmiştir. İblis artık ona hiçbir şekilde tesir edemez. Ve bu sebeple kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir dünya saadetini sırf ve sükun içinde yaşama yetkisinin sahibi olmuştur. İşte cennet saadetinin en üst boyutu, işte dünya saadetinin en üst boyutu burada salih makamının sonunda yaşanır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Ey yüce Allah'ım, bizlere sana sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz, Allah diyorsunuz, hafif zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var, hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af dileyeceksin Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derece kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah-u Teala'nın indinde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepiniz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazlısınız ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl saatinin yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım demiş. Cevap, evet onlarla da gittim. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah-u Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. o iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunu zannettiniz veya zannetmediniz önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşur. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın yolunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın yolunda değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yöneltmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarında. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay görülüyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebilirim. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın iradenizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi, Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Tarikası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sanatları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetlisiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetlisiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerlerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı arkasının önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Ha, sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine dedik. Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız, olayları değerlendirdiniz, hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak, ikincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirmediniz, muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya. Ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz. Siz de onu da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki İnam suresinin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Asr-ı saadeti yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Onun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu. Falanca bana mani oldu, peşmeken şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen muhlebi dediğiniz

0: Arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah'ı temsil ediyorsunuz, hem ruhunuzda Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Aklınız adeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığımdan bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey, unutmayın, bu izlerdir. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki, sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin, aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimizde farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Birer cümleyle anlatırsak, birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, üçüncü basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak dördüncü basamakta Allah rahmet ve tecelli eder. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. Sekizinci basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah Resulü'nden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve

%2'dir bir kimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önünde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimiz de, yani devrimizin sadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah Teala hidayeti, yani bir başka açıdan musladı tarif ediyor. İnner hidallah. Âlimden 73. İnner. Muhakkak ki el hida, hidayet, hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir, yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21, 20, 21, 22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Ki
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 70'de Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerine gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah Teala'ya tezkiye edeceğine dair. Tezkiye olacağına dair. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor. Biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümer-i Zat ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala ikinci ayette Rum 31 minibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 fekirru ilallahi diyor Allah Teala, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun. Sonra Yunus, sonra Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi Vettebi sebilâ men enâbe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor, seyri sülük emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Allahu yedu darussalamu yehdi men yeşâhu ilâ sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 158 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını,
biz hayattayken ulaşması üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunu yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, yani vuslatı, yani seyri sülûkü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri Sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu Seyri Sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün, yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki, onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki, ve ketebe fî kulübühümün imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah muhammedin resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve avar. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi
Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iptal eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri suluka başlamıştır. İşte kişinin seyri suluka başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152, Allah Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol iptal edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu seyri sülüktür. Allah-u Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin 6. şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki 7. şart gerçekleşiyor. 1. şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması 1. İhbatı koyması 2. 3. sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 4. Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. 5. %2 nur birikimiyle zikrin sonunda
hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve 6. İslam gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizden. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. 7 tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirler Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat içinde 3 ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi yükselirse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun birinci gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefs-i levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimeyi sağlar. Allah'tan ilham alma başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainneyi sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz dördüncü gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, beşinci kademe, ruhumuz beşinci kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. Altıncı kademe, ruhumuz altıncı kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz yedinci gök katına fetih gerçekleştirir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının 7 tane elini geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. 7 tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun 7 katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah-u Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık. Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçiliyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i Sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza meab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmi hakkı femen şa'ittaze ila ramiri me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna
ne yapılır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş. Bizim ruhumuza demiş ki senin yevmüttelakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol o sıranın en solunda gidici bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sondakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşmamız hali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergahtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda Hanım Sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi Hanım Sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra bu olay sabah namazından sonra cereyan eder söylediğimiz seyre sunup mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar. Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sathına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğimiz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar. Secdeye gelirler. Secdeden sonra da secde sülük başlar. Altın kapı sağ kanat velisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat velisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf
sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyr-i sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyr-i sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyr-i sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyr-i sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte, derinlikleri de o kadar ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurulmuş, su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat gerisi sağda olmak üzere, dışarıdan bakıyorsak odaya, hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat ilerisinden başlayarak yine aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki suvarılma havuzları bölümüne uçarak giderler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada suvarılma havuzlarının 2,5 metre yayapı yükseklikteki suvarılma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Suvarılma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün evliya namzetleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gidilir. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki suvarılma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin
olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak suvarım ağızlarına gelirler. Sağ kanat velisi bunun yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat velisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, suvarılma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat velisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat velisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat velisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat velisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlerine dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını biraz daha bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat velisi, sol kanat velisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün evliyanın hazretleri de suvarılma işlemine tabi olanların hepsi suvarılma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye sahibidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan zemin kattan başlayan 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar 7. katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti zamanın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya sırat-ı müstakimin başlangıç kapısından altın kapıdan içeri girip birinci kata giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki 6. kata kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanif Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama 7. kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından 7. kata kadar çıkartılıyor. Bunlar
Bu ikinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar, her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda, üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Mepesi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbratullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar ümür kitaba ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay suvarılma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kara siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün suvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katın üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak Niyeng menfezine ulaşılır. Niyeng menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya bir metre, şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucunu, ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var.
Beşinci kat Beytül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden saflar oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları, onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında, yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar, oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor. Ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde trabzon var sağda sol tarafında. Ya trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var.
kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında. Ve bu zincirler, 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzede gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün 4 tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor, bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı İlla İlahi'de de kılınıyor.
İndi ilahide kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölüm

0: Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitedin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor, o ruh yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meab oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ve uzifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evvabin hafim. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşidileşmiş olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir. Yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinizi ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle Fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah Allah Allah Allah Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun onu kulağınıza takın ve unutun orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.

Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin ve rahmanirrahim ve maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Sıratal sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir büyük noktada o beraber olan o büyük sevgili Allah'tan bahsetmenin, anlatmanın ve dinlemenin, Allah'ı anlatmanın ve Allah'ı dinlemenin usulü getirdiği o büyük sevgi, bir defa daha yaşamak üzere bir aradayız. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Allah'ımıza. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ı hiç unutmuyorsunuz değil mi? İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir İslam değildir. O şartların hepsi vardır, geçerlidir. Ama İslam sadece o şartlar değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın belki 5 şartı yerine 5 tane safhasından bahsetmek daha uygun bir çözüm. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. Ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek, 3. Fizik vücudu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek, 4. Nefsi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak teslim etmek, 5. 5 tane safha. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis ağlarını örüyor. Muhtevaya dikkatle bakın. Bir bütün Kur'an-ı Kerim ortada dururken, bütün sahabenin tatbikatı belliyken, hem Kur'an hükümleri gereğince belliyken, hem sünnetler gereğince belliyken, İblis insanlara bütün güzellikleri unutturmayı başarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nedir İblis'in dizaynı? Orada bir başka muhteva var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için İslam'ın temel faktörlerini yok etmeyi kafasına koymuş ve ne yazık ki bunu insanların en azından kafalarındaki imajlar açısından başarmış durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en üstteki çok rengi aç biraz, hafiflet yani. Kıpkırmızı olmuş siyah gibi. Arkadaki fanı siyah tutma, şunun ötekinin rengine bir kere aç. Tamam, oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı hep beraber gözden geçirelim. En güzele ulaşmanın standartlarını yaşayalım beraberce. Ve her şey en güzel olsun diye düşünüyorum. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam ancak Allah'ın izlerinin alındığı yerine getirildiği bir ortamdır. Yoksa insanın mutlu olması hiçbir şekilde, hiçbir şart altında mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte insanoğlunun Allah ile olan ilişkisi sonucunda Allah'ın insanoğlundan beklediği şey mutluluk. Ama bir de bakıyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler,
haftalık meselesi İblis tarafından yok edilmiş. En azından insanlara inandırılmış. Öyle şeylere insanlar inanmışlar ki o inandıkları şeylerle kurtuluşları, cennet sayesinde ulaşmaları mümkün olmadığı gibi tabiat ilanın çok ötesinde bir olgu olan dünya sayesinde ulaşmaları hiçbir şekilde mümkün değil. İblis fütursuzca Allah'ın fazlarını devre dışına çıkarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu nasıl bir olgu ki İblis bunu başarıyor. İşte insanlar Allah ile olan ilişkileri ve bu dizaynın neticesi. İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İblis onlara unutturmayı başarmış. Asırlar boyunca insanların söyledikleri şeyler, insanların yazdıkları kitaplar ve bütün cemaatleri cennete ulaşamaz bir hale getirmiş. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın 5 tane safhası yok artık. Onlardan hiç bahsedilmez olmuş. Ama bunlar olmayınca cennet nasıl da oluşmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunlar yoksa hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim 4 hükmünü birbiri ardından koyuyor, farzını koyuyor. Bu farzı yapmayanın cezasını ortaya koyuyor. Farzı gerçekleştirenin mükafatını ortaya koyuyor Allah-u Teala. Ve bütün sahabenin emre, Allah'ın farzına itaat ettiğini, mutlaka o farzı yerine getirdiğini buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte meselemize bu açıdan baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük müşidine ulaştıklarını, hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırarak teslim ettiklerini, hepsinin fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini, hepsinin nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini kesin olarak görüyoruz. Tabiatıyla hepsinin de hem cennet saadetini hem de dünya saadetini kazandığı kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride ulaşmak ve ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bunların üçü sevgili izleyenler, dinleyenler, üç kademe insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girer. Mürşidine ulaşan hem mümin olduğu için hem de erken kurtulduğu için iki defa daha cennete girme hakkını kazanır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olduğu için ruhunu Allah'a ulaştırdığı için dördüncü defa cennete girme hakkını kazanır. Dört ayrı cepheden cennete girme hakkını kazanır. Fizik vücudun Allah'a kul olması dünya saadetinin %90'ını temin eder. Ama daimi zikir dünya saadetinin %100'ünü temin eder. Ve daimi zikirle beraber nefsin de Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Nefsteki bütün afetlerin yok olması ve yerlerini ruhun hasletlerinin alması. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, A'dan Z'ye İslam bu. İslam kelimesi silim çökünden geliyor ve en büyük manası teslim olmak. İnsanoğlu üç ayrı cesetten yaratan Allah-u Teala, onun mutlaka Allah-u Teala'ya teslim olmasını,
farz kılmış. Ruhunu Allah'a teslim edecek, fizik vücudunu Allah'a teslim edecek ve nefsini Allah'a teslim edecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde İslam'a baktığımız zaman İslam'ın dört başı mamur bir mutluluk vasıtası olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın bir mutluluk içerisinde olduğu, bir mutluluk davetiyesi olduğu ve bir mutluluk garantisi olduğunu görüyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar bildiği bütün kitaplarda farz kılmış. Hazreti Musa'nın dediği Tevrat'ta da, Hazreti Davud'a indirdiği Zebur'da da, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'de de, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hep İslam'ı farz kılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ruhun, fizik vücudun, yani ve için ve nefsin teslim olmasını. İşte böyle bir insan sevgili izleyenler ve dinleyenler bir kurtuluş basamağı olarak Allah'a ulaşmayı dilediği noktada cennet saadetinin sahibidir. Birçok insan la ikrahe, la rahate fi dünya derler. Dünyada rahat yoktur. Dünya hep üzüntülerle, sıkıntılarla geçecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunlar Kur'an-ı Kerim'in lafzının da bir kısmını sadece bildikleri için bu kadar söylüyorlar. Ama aslında sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in bütünü hem cennet saadetini içerir, hem de dünya saadetini içerir. İblisten insanoğlunun Allah'a dönük kesimini tamamen kurtarır. Yani bugün bizim dünyamızın dışında daha birçok gezegende, pek çok gezegende hayat var, bizim gibi insanlar yaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan meseleye baktığımız zaman hepsi için hedef mutluluk, hepsi için hedef saadet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn içinde yaşıyor İslam'ı yaşamış olanlar, yaşamakta olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ı yaşamanın adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse kim İslam'ı yaşarsa o mutasavvuftur. Tasavvuf erbabıdır. Hangi İslam'ı yaşarsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların yazdığı kitapların bugün söylediği İslam'ı mı? İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'daki İslam'ı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşadığı İslam'ı ve onunla birlikte sahabenin yaşadığı İslam'ı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hepimizin mutlaka İslam olmasını istiyor. Yani Allah'a teslim olmamızı ve üzerimizde farz kılmış. Öyleyse o farz kıldığı şeye dikkatle bakalım. Gelişme noktalarını ayet oldukları basamakları itibariyle değerlendirdiğimiz zaman
bir müfeci olay görüyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'ın insanlara verdiği bütün emirlerde aynı hedefe yönelttiğini görüyoruz insanoğlunu. Allah'a teslim olmaya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak İslam olmaktır. Allah'a kul olmak İslam olmaktır. Allah'a teslim olmak İslam olmaktır. Mutlu olmak, cennet bir dünya saadetine sahip olmak İslam olmaktır. Yaşantının adı ise tasavvuftur. Bu konuda birçok masal anlatırlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tasavvufu İslam'ın dışında mütalaa etmeye çalışırlar. Hint fakirlerinin yaşadığı hayatı da tasavvuf diyen insanlar olmuştur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dışında tasavvuf yoktur. O yaşanılan hayatın adına sufizm denir. İslam yoksa, Allah'a teslim olmak yoksa orada tasavvuf yoktur. Allah'a ruhun, fizik bedenin, nefsin teslimi söz konusu olmayan bir yaşantı, Hint fakirlerinin yaşantısı mesela. Mesela Budist dininin manastır rahipleri olan monkların yaşadığı hayat, o da sufizmdir. Ama sufizm İslam yaşantısının adı değildir sevgili dinleyenler. İslam'ı yaşamak ruhu, fizik bedeni, nefsi Allah'a teslim etmek, o tasavvuftur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın zikirsiz bir tasavvuf düşünmeyin. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki farzlarının en büyüğü, en muhteşemi zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da Allah'a göre daha büyük bir ibadettir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, oraya dikkatle bakın. Muhteva en güzeli oluştursun. Eğer ruh Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuyorsa, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaşamamışsa, neyse aynı standartlara, fizik vücudun standartlarına ulaşamamışsa, yani nefsin kalbindeki afetlerin hepsi yok olmamışsa, o kişi tasavvufi yaşantının muhtevasına tam olarak sahip değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne bu düzümde, ne bu rahmanizmde ruhun Allah'a teslimi diye bir şey olmadığını düşünürler. Oysa ki eğer zamanla insanlar tarafından değiştirilmiş olsaydı, onlar da aynı hedefe yönelik olacaklardı. Ruhlarında, fizik bedenlerinde, nefslerinde Allah'a teslim olacaklardı. Öyleyse tasavvuf nedir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Tasavvuf, Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. 22. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. 25. basamak.
Nefsi Allah'a teslim etmektir. 27. basamak. Böylece Allah'a kul olduktan sonra daha üst kademeye geçmek isteyen bir kişi iradesini de Allah'a teslim etmek ister. İradesinin bağlanmasını, öyle fedilmesini talep eder. Allah'a kul olmak ona yetmez. Daha öteye geçmek istiyorum der. Sana köle olmak istiyorum. Sana esir olmak istiyorum. Ya Rabbi der. İşte tasavvufun en üst boyutu orada gerçekleşir. Bu salah makamının sondan üçüncü ve ikinci basamaklarıdır. En üstteki tasarruf makamına ise her devrede sadece bir kişi ulaşabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe de tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'daki İslam'ı. Onların yaşadıkları İslam, zamanımızın İslam'ı zannedilen, zamanımızda İslam olduğu zannedilen, İslam'ın beş şartının çok ötesinde vasıflar içerir. Tabiatıyla tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı bütünüyle içerdiği için bugünün insanı da sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamak diye bir mükellefiyetin altında kendini hissetmediği için, kendisine öğretilenler öyle olduğu cihetle hissetmediği için ne demek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bugün insanlara İslam'ın beş tane şartını yaşayın deniyor. Ve İslam'ın beş şartını yaşadığınız zaman İslam'ı yaşamış olursunuz diyorlar. Çünkü İslam teslim demektir. İslam'ın da beş tane şartı olduğuna göre o beş şartı yerine getiren insan mutlaka Allah'a teslim etmiştir. Mantığa bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın farkları hiç hesaba katılmıyor. İslam teslim demek, biz böyle olduğunu söyledikten sonra onlar da aynı şeyi söylemeye başladılar. Güzel. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim demek olduğuna göre, İslam'ın da beş tane şartı olduğuna göre, beş şartı yerine getirin, Allah'a teslim olmuştur. Bildiğiniz zaman, o zaman ipleri kopardınız. İslam'ın bacaklarında, kollarında kestiniz. İslam'ı bitkisel hayata mahkum ettiniz. Nasıl bir İslam ki bu? İnsanı ne cennet saadetine ulaştırabilir, ne de dünya saadetine. Sevgili izleyenler, dinleyenler, işte 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani tasavvufu yaşadılar. Yaşadıkları hayatın adı tasavvuftu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tasavvufun 9. asırda ortaya çıktığı iddia edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz bundan 9 asır önce ortaya çıktığı iddia edilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe 14 asır önce yaşadılar. 14 asır önce Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Tasavvufu yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Kur'an'daki İslam nedir? Beş defada olgunlaşan bir meyve. Sonucu mu? Tasavvufun ruhun da veçin de nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse üçü de teslim olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem de nefsinizi
Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinde farz, aynı zamanda sizin için bir hak. Çünkü bunları vererek, gerçekleştirerek, bunları Allah'a vererek, teslim ederek mutluluğu alıyorsunuz. Cennet mutluluğunu ve dünya mutluluğunu. Dikkat edin. İslam olmanın ne olduğunu tasavvufa insanlara adım atmadan öğrenemezler. Yaşayamazlar. Üçüncü bin yılın en büyük problemi sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların Allah'ın söylediklerinden çıkarılması lazım gelen hükümleri artık çıkaramamasıdır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e okuyor. Diyorlar ki bunu anlamak zor. Ve insanların el yazması, kitaplarını insanların yazdığı, adım adım Kur'an'daki esasların değiştirildiği ve bugüne kadar ulaşıldığında insanların ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşması mümkün olmayan bir İslam'ı insanlara lanse ettikleri bir dizayn kitapların dizaynıdır. Kur'an'ın dizaynı değildir sevgili izleyenler, dinleyenler. Kur'an'ın dizaynı daha üçüncü basamakta insanoğlunu Allah'ın cenneti için ehil kılar. Bu kadar basit ve kolaydır İslam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür sevgili izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn, insanları harekete getiren böyle bir dizayn sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk adım. İlk adım yoksa sonraki adımların gelmesi zaten söz konusu değildir. Öyleyse tasavvuf erbabı, ehli tasavvuf kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler? Gerçek İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam Allah'a teslim olmak, bir insan için temel faktördür ve teslimin omurgasını zikir adı verilen bir müessese var. Zikir yoksa İslam olabilmek yoktur sevgili izleyenler, dinleyenler. Hiç kimse İslam olamaz. Zikirsiz İslam olmak mümkün değildir. Zikir yoksa ruhunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edemezsiniz. Nefsinizi de teslim edemezsiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler. O zikir ki ibadetlerin Allah-u Teala'nın insanlara verdiği, mutlaka yerini getirsinler diye farz kıldığı en büyük
ibadettir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili dinleyenler. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Utluhuhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat tenha anil fahşai ve münkeri ve lezikullahi ekber." Diyor ki Allah Teala: "Habibim, sana vahyettiğiniz o ayetler var ya Kur'an'daki, o Kur'an'daki ayetleri onlara oku, sahabeye oku ve anlat. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Bu üç ibadet şeklinin hepsinin adı zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir." Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek de bir zikirdir, zikrullah'tır. Allah Teala böyle zikrullah-ı ekber diyor ayet-i kerimenin sonunda. Ve en büyük ibadet Allah'ı zikretmektir diyor. Zikrullah, Allah'ı zikretmek diğer iki ibadetin daha büyüktür, ibadetlerin en büyüğüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, göz göre göre İslam'ı mahvetmişler. İnsanların kurtuluş ümitlerini çürütlemişler. Siz kurtulacaksınız demişler. Ama onlara öyle şeyler bırakmışlar ki kurtuluşları gerçek anlamda mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf mutlaka Allah'la bütünleşmeyi mertebasına alır. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında ikna olacak, yok olacak. Ruhunuz Allah'ta olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktaya ulaştığınız zaman bu sadece birinci teslimdir. İlk teslimimiz. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Tasavvuf nefsin tesliminin de daha ötesine kadar, ondan sonraki son basamak olan salah basamakına kadar gider. Onu da motivasyonu alır. İrşada ulaşır kişiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İrşada ulaşmak başka şeydir. Mürşid olmak başka şeydir. İrşada ulaşmak bir mürşid tarafından irşad edilmek anlamına gelir. Ama mürşid olmak, bir mürşid tarafından eğitildikten sonra, irşada ulaştıktan sonra Allah-u Teala tarafından da eğitilmeyi gerektirir. Allah-u Teala o kişinin kalp kulağını açar, ona söyleyeceklerini söyler. Kişi Allah'ın söylediklerinin hepsini kalbindeki kulakla işitir. Allah-u Teala ona fizik ötesi pek çok şey gösterir. Sonra da gösterdiklerinin Kur'an'daki ayetlerini gösterir. Ve o kişi Allah'la konuşur. Ve böylece kişi artık sağır değildir. Allah'ın söylediklerini işitebiliyor. Kör değildir. Allah'ın gösterdiklerini görüyor. Dilsiz değildir. Allah ile konuşabiliyor. Mesela tasavvufun hedefi nedir? Sağır, dilsiz ve kör olmayan insanlar yetiştirmek. Tasavvufun hedefi nedir? Cennet saadetinin
ve dünya saadetine sahibi kılmak insanları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu uzun bir kültürdür. Her gün müktesebatınıza biraz daha fazla bir şeyler alırsınız, öyle olgunlaşırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İblis tuzağını kurmuş ve insanları 14 Mısır'da yine insanların yazdığı yüzlerce, belki binlerce kitapla tuzağına düşürmüş. Ve insanlar gerçekten İslam'ın 5 tane şartıyla kurtuluş olacaklarını zannediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ulaşamazlar. Kurtulmak mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok zor bir şey olarak kabul ettikleri Allah'ın cennetine ulaşmak hiç de zor bir şey değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir tek dileğin sahibi olduğunuz zaman hedefe ulaştınız demektir. Bu bir tek dileğe iyi bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman cennet sahibimiz mutlaka olarak Allah-u Teala tarafından garanti edilir. Ve Allah size namazı sevdirir. Allah size zikri sevdirir. Allah size zekat vermeyi sevdirir. Bütün güzelliklere o sizi adım adım yaklaştırır, ulaştırır ve alıştırır. Her şeyi o dizayn eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığımız zaman, sahabenin hayatını incelediğimiz zaman Allah Teala ne söylemişse onların hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. İşte bu Kur'an'daki İslam'ı yaşamak muhtasavvuftur. Bütün sahabe ehli tasavvuftu. Bütün boyutları ve tasavvufu hepsi yaşadılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarımıza, fizik vücutlarımıza, nefslerimize Allah'a ulaştırmıyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, Habibim de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek

Allah'a davet ederiz. Ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret gözüyle kalbin kalbimizdeki Allah'ı görecek olan gözle, basiretle, kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Kimlerin sevgili izleyenler? Benim ve bana tabi olanlarım diyor. Allah Teala öyle söyletiyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in var ve ona tabi olanlar var. Adları mı? Sahabe. Peki bir de tabi'in var. Onlar da tabi olmuşlar ki adları tabi'in. Tabi olmuşlar. Ama Peygamber Efendimiz'e yetişememişler. Ondan sonraki devreyi oluşturuyorlar tabiiyetleri. Peygamber Efendimiz'den ve dört halifeden sonra olanlar. Ya da tabiiyetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduktan sonra sahabeye tabi olarak gerçekleşenler. Hazreti Ebu Bekir de sahabedendi. Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de, hepsi sahabeden, sahabenin arasındaydılar. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sahabeyle olan insanların yaşadığı güzellikler, sahabenin yaşadığı güzellikler, bütün güzellikleri ihtiva ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dünya saadetini bütününü elde etmişler. Her cennet saadetinin bütününü elde etmişler. Allah'a kendilerindeki bütün emanetleri teslim etmişler. İslam olmak şerefine ermişler. Ve tasavvufu yaşamışlar. İşte tasavvufu yaşayanların muhtevalarından birisi Allah'a çağırmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanlar Allah'a insan ruhunu ulaştırmaktan sizleri men ediyorsa, insanlara men ediyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar kurtulamazlar. Kendilerini bile bile ateşe atıyorlar. Bile bile demekten kastımız ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Bütün sahabe yaşamışlar. Bu büyük şerefin sahibi olmuşlar. Ondan sonra gelen nesiller de yaşamış. Mesela tabi'in ihsanla tabi olanlar, sahabeye ihsanla tabi olanlar, tabi'in, onlar da yaşamış. Tebe-i tabi'in, onlar da yaşamış. Ve zamanımıza gelinceye kadar bütün cemaatlerin içinde giderek küçülen bir azınlık hep Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Allah'a teslim olmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu teslimiyet noktayı nazarı tasavvufu ihata eder. Biliniz ki hiç kimse daimi zikre ulaşmadan gerçek anlamda Kur'an-ı Kerim muhtevasında İslam olmak şerefine eremez. İslam teslim demektir. İslam üç teslim demektir.
Doğumunuzu Allah'a teslim etmek, birinci teslimdir. 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, ikinci teslimdir. 25. basamakta gerçekleşir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, üçüncü teslimdir. 27. basamakta gerçekleşir. İşte tasavvuf ermanında 28 basamağında yaşayanlardır. Bundan 14 sene evvel bütün sahabe 28 basamağı yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler.

ve hepsi için beş aşamanın da kesin olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tasavvufun birinci safhasını hepsi yaşamış. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar. Tasavvufun ikinci safhasını da hepsi yaşamış. Kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a göndermişler ve sevgili izleyenler ve dinleyenler Allah'a teslim etmişler. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatında ikna olmuş. Yok olmuş, teslimini tamamlamış. Sonra fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsin, ruhun, fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. En son teslim eden, teslim olan nefstir. Öyleyse bütün insanlar için güzellik işte bu açıdan geçerli sevgili izleyenler ve İnsanların Allah'ın emirlerini yaşaması, hayatına tatbik etmesi ve onların arkasında olan mutluluğu yakalayıp kendisine mal etmesi. Öyleyse bütün sahabe ehli tasavvuftu. Osmanlı'nın ilk 400 yılında sahabenin çok büyük bir kısmı, Osmanlı'nın çok büyük bir kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar bu sebeple örnek bir toplumu sergilediler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte beş safhadan bahsediyoruz. Ve bütün sahabenin beş safhanın hepsini yaşadığını kesin olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir defa sevgili izleyenler ve dinleyenler matemayı anlatabilmek için şuradan başlamamız lazım. Bütün Kur'an, bütün sahabe acaba ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp hidayete erdiler mi? Hepsi hidayet almışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala açık ve kesin bir ifadeyle bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini. Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki onların hepsi bütün sahabe hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, hidayete ermiş. Sözün en güzelini dinlerler diyor. Ahsen olanı dinlerler. Ve ahsen olan söze itaat edenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onların hidayete erdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdığını. Öyleyse bakalım sevgili izleyenler ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. İşte Rad suresinin 20-21-22. ayetleri Allah Teala buyuruyor اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ İleyhi raciun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ayet-i kerimenin birleşmesi buraya ulaşıyor. Acaba
sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı sualinin cevabını Kur'an-ı Kerim kesin olarak biliyor. Hepsi bunu başarmışlar, hidayete ermişler. Bu hidayete erenlerin, Allah'a ruhlarını ulaştıranların aslında Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri ifade ediyor. Allah Teala Rad 20-21 ve 22'de şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِالْعَهْدِ اللّٰهِ فَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah ile olan ahitlerini, yeminlerini, misaklerini de, fizik vücudundan ahitlerini de hepsini yerine getirdiler. فَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Misaklerini, ruhlarını Allah'laştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Mutlaka yerine getirirler. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسَلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Bütün sahabe bunu yapmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırdıkları için sahabe. Sadece onlara sahabe diyoruz. Ötekiler sahabenin içinde yaşayan mürahiler, sahabenin içinde yaşayan münafıklar. Ayeti devam ediyoruz. Ve yuhafine su hesap, onlar kötü hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşerne Rabbenin ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çerabenin onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse kimler bunlar? Allah'ın zatını dileyenler. Yani hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki ne yapmışlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala sevgili izleyenler. İşte bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarına göre demek ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve cennet hepsinin olmuş. Hem Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde, 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Hem de Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Araf 157'de diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi hidayete, onların hepsi felaha erdiler. Kurtuluşa erdiler. Cennetlik oldular. Buyuruyor Allah-u Teala. Tevbe'inde de bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine cennetin hediye edildi. İhsan edildiği ifade bulunuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her güzellik Allah-u Teala tarafından sizin yaşamanız için var edilmiştir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabenin muhtevasına dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hepsi tabi olmuşlar. Tabi oldukları için iki sebepten daha cennete gitmeyi garanti etmişler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'ın cennetine ulaşmışlar. Ama onun ötesinde İslam, affedersin, iman sahibi oldukları için, mümin oldukları için cenneti hak etmişler. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştıkları anda kalplerindeki çukur kelimesi alınmış. Kalplerine iman yazılmış.

İkinci boyutta yaşamışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşide ulaşarak. Üçüncü boyutta ruhun Allah'a ulaşması var. Baştan ifade ettik. Onun için bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani bir insanı cennet saatine ulaştıracak olan üç tane temel faktör: Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabeye, sahabe adını verdiğimiz kişilere nasip olmuş. Sonrası da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini, nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş mi? İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim, ulemalara ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu ve içkimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım ulemalara ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a tabi olanlar, Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer olsaydı, mecimiz bakar ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Hidayet ermiş olacaklardı. Eğer bütün sahabenin zaten hidayet ermiş olduğunu gördük. Ama bu ayet-i kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiğini söyledikten başka, hidayete erdiklerini ve onların Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba sahabe nefslerini de Allah'a teslim ettiler mi? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ali İmran suresinde 132. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki onlar, o sahabe, ey sahabe, onlar size onlarla yaptığınız bir muayeneyi bozarak bir yanlış davranışlarda bulunurlarsa onlara deyin ki muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız. İşte buradaki teslim bütün bir teslimdir. Tamamın teslimidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala sahabeye diyor, ey sahabe, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe bu standart teslimde yaşadılar. Önce Allah'a teslim oldular, sonra ölüler. Bu son teslim nefsin teslimi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir nefsin teslimi daimi zikre ulaşmadan hiç kimse için mümkün değildir. Sahabeye baktığımız zaman hepsinin daimi zikre ulaştığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler. Net olarak sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin müllelvap olduğunu söylüyor. Ve Ali İmran Suresi'nin 190-191. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, li ullelvap yeşkülallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûhîm. Ullelvap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Onunla kalmamışlar. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Yani ihlas makamında geçmiş, salah makamına ulaşmışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün

0: sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu açıklıyor. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve hepsinin de Fevzül Azim'in sahibi olduğu cennete mutlaka gidecekleri ayet-i kerimenin sonunda açıklanıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Bu teslimlerini en güzel standartlar içinde gerçekleştirdiler. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Tövbe-i Nasuh'a çağrıldılar. Ve daimi zikrin sahibi olmakta kalmadılar. Tövbe-i Nasuh'a çağrılarak irşat makamının sahibi kılındılar. Dört başı mamur bir İslami yaşantı onlar tarafından gerçekleştirildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. İlk insanla beraber, Adem Aleyhisselam'la beraber bir grup tasavvufu yaşamışlardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önce bu noktaya ulaşmışlar. İnsan oradan bütün mutluluğunu bu dizaynla gerçekleştirdiğini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabenin bu saadetli yaşadığı bir vaka, onlar gerçek anlamda İslam'ı, yani Kur'an'daki İslam'ı, yani tasavvufu yaşamışlar. İslam'ın 5 tane safhasını gerçekleştirmişlerdir. Ve İslam'ı yaşamanın adı, Kur'an'daki İslam'ı yaşamanın adı, tasavvuftur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki tasavvuf sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz.
1: As-salavat, Allah'ıma salala Muhammed, İzzetullahi Aleyhisselam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanir Rahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah-u Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Fikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanın için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi, bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle, bütün bu kainat, evvela bu dünya, siz bu dünyadasınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet-i kerime, başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah-u Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine Angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum, öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazında vakti gelse de akşam namazında kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın, sizden bir şeyleri Allah'a göndererek kanitim olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın, zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrencilerine ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları. Sevgili evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunuzu neden Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak ameni olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. İkinci safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü. Ama birinci kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil. Onlara anlatın. Bırakınız daha ötesini. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi de değil, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kur. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına. Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestura onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hastası mı mühürlü? Mühürü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içinize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz, Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Saydığım ihsanları veriyor. Mürşidinizi ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz, gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah 10 adım attı, 10 tane ihsanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta, 10 tane ihsan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi, birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız. O noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %2 tane %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. bire 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi, üçüncü kattasınız, 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuz da Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar, dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu li'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk bunlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek iki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. İki kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırırsa 3. kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsinizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde. Faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Her şey ne kadar güzel. Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor. Benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bu durumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize. Dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet kelimesine ne diyordu Allah Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah-u Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah-u Teala? Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve lahum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehümül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız? Daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar. Ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki, cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden, nasıl gidiyorlar? Allah-u Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse, oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki, o benim canım kardeşim. Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik kuvvetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa, yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki, cennet mi? Allah-u Teala diyor ki, kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım, onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor, ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve zatı rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerim? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki, o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın. ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi sadece ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah-u Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi sadece amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum. Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor cennet sahnesi dediğinin ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine o merasim sırasında orada

bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sayeden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka şat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki sevgi hepinize karşı. İnsanları sevin. Hem cennet saadeti sizlerin olsun, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yönüdür. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler, bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka beaz edilmiş durumda.
Hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirine ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Ve bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru zannettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina eradu bil hayatet dünya vatme enni biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahümün naru bima kanu yetibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cilden oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin 7 safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah-u Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor iblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler. İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı
olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan, hangi yaşta ölse olsun Allah'a ulaşmayı dinlemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani?
Ne münasebet, yapılmayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa her gün 2 günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az 2 kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar, her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların 3. safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah-u Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor. Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme getirdiğini kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk insanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler. (Gülüyor)
Sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları yedi kat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz.
hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsinin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd ederim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte o konuda biz bir araştırma yaptık bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız.
ibreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve misaki bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman foyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık. O Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık. Orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz.
haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu. Onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam. Hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ashab

bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onlara öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, değil şu zavallı dünyamızda, bütün kainatta tek bir din olmuştur sadece. Sadece bir tek din. Allah'a teslim olmaktan ibaret olan bir tek din. Ve Allah'a teslim olmak 28 basamaktan oluşan bir bütündür. Dünya üzerinde birçok din varmış gibi görünür ama Kur'an-ı Kerim'i tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki sadece bir tek din vardır. Allah-u Teala Hazreti Adem'e ne söylemişse, ilk insan ve ilk peygamber olan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı şeyleri söylediğini buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala kendisine Tevrat'ı verdiği, Hazreti Musa için de aynı emirleri verdiğini söylüyor. Allah'a teslim olma. Hazreti İsa için de aynı emri verdiğini söylüyor. Allah'a teslim olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı emri verdiğini söylüyor. Ve bütün dinlerin esası sadece bir tek dindir. Onun için Kur'an-ı Kerim İnsanların dinler dediği ama Allah'ın din dediği tek bir dinden bahsediyor. Bu din Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi, Allah'a fizik bedeninizi teslim etmeyi, Allah'a nefsinizi teslim etmeyi içerir. Bir bütündür. Allah sizi bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Takva sahibi olacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Allah'ın ona teslim olmuş bir kulu olmak şerefine ereceksiniz. Bu size ne mi yapar? Sizi daha birinci etapta cennet saadetinin mutlaka sahibi kılar. Sadece bir dilekle sonunda mı cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaştırır. En üstün cennetlere, dünya saadetinin de en üstününe. Unutmayın Allah-u Teala, siz insanları bu kainatın en üstün mahlukları olarak yaratmış. Kainatta insandan başka neyi yaratmışsa hepsini sizin için yaratmış, insan için. Diyor ki, وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Cemi'an minhu. O yüce Allah'tır ki bütün arzlarda ve bütün göklerde yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldırıyor. Her şey insan için yaratılmış. O zaman Allah katındaki öneminizi idrak edebiliyor musunuz? İnsan olarak yaratıldığınız için siz Allah'ın katında kainattaki en değerli mahluklarsınız. Sizden başka Allah-u Teala ne yarattıysa hepsini sizin için yarattığını söylüyor. Peki o zaman diyeceksiniz ki güzel de o zaman biz niçin yaratıldık? Biz de Allah için yaratılmışız. Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Allah içiniz. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Hepimiz Allah için yaratılmışız. Kainatın bu en üstün mahlukuna yani kendinize dikkatle bakın. Bir ruhunuz, bir nefsiniz, bir fizik vücudunuzla üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Ve en kıymetli olan sizsiniz. Bu sebeple Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün meleklere, cinlere, şeytanlara ondan evvel var ettiği bütün mahlukatına önünde secde edilmesini emrediyor. Ona diyor ruhumdan üfürdüm. Onun önünde hepiniz secde edeceksiniz.
Sadece iblis secde etmiyor, herkes secde ediyor. Ve bu insanın üstünlüğünün nişanesi oluyor. İşte bu sebeple, sadece bu sebeple bile olsa, bırakınız Allah'ın size verdiği sonsuz zenginlikleri. Sadece bu sebep için bile ne kadar Allah-u Teala'ya şükretseniz, hamd etseniz azdır. Kainatın en üstün, en değerli mahluk olarak yaratılmışsınız. Hiçbir mahlukta bulunmayan, Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına dönecek olan Allah'ın bir yaratığıyla müşerrefsiniz, ruhunuz. Düşünün, bu kainatta bu kadar cins mahluk var, melekler var, cinler var, hayvanlar var, insanlar var ve bitkiler var. Hepsi bunların canlı mahlukat. Ama bunların arasında ruh adı verilen bir ayrı vücut sadece insana müyesser olmuş. Sadece o Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın bir mahlukudur. Ve bu tekrar Allah'a, sizin Allah'a döndürmenizle dönecektir. Eğer döndürmeyi dilerseniz. Dilemediniz, Allah'ın evliyası olamazsınız. Ama ölümünüzle birlikte ruhunuz Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a tekrar geri götürülür. Öyleyse siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileseniz de, dilemeseniz de ruhunuz ait olduğu mekana, Allah'ın zatına geri dönecektir. Marifet, şu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın evliyasından olmak, cenneti ve dünya saadetinin büyük kısmını elde etmek. Sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla. Evet, ötesi de var tabii. Daha sonra fizik vücudunuzu, en sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sadece teslimlerden oluşan Allah'ın tek dini. Kur'an-ı Kerim boyunca hangi peygamberin, hangi Resulün adı geçtiyse Allah-u Teala onların ve onlara tabi olanların hepsinin mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in temeli teslimlere dayalı. Hangi peygamberine kitap vermişse, Hazreti Musa'ya Tevrat vermiş, Hazreti İsa'ya İncil vermiş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i vermiş, aynı şeyleri emretmiş. Diyor ki, bana ruhunuzu teslim edeceksiniz, bana fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz, bana nefsinizi teslim edeceksiniz. Herkes yaşadığı devirde mutlaka kendisine bunları öğretebilecek olan birileriyle birlikte yaşar. Ve ezelde hepimiz beraberdik. Mürşitlerimizle birlikte. Ve dünya üzerinde yaşayan insanlar ne yazık ki Allah'ın o devrede kendilerinden aldığı yemini, misaki, ahdi, Allah'a teslim olma vaatlerini hep unutmuşlar. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ruhunuzu, Allah'a fizik bedeninizi, Allah'ın nefsinizi teslim etmekle mükellefsiniz. Bu dizayn üzere zincirin halkalarını gözden geçirdiğiniz zaman 24 basamağın 2 tanesinin, sadece 2 tanesinin insanları cehenneme götürdüğünü görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için gidecek yer sadece cehennemdir. Bunlar 1. ve 2. basamağı oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. İnsanların arasında, olayların arasında yaşarlar. Onları mukayese ederler, muhakeme ederler, değerlendirirler. Ama bir türlü Allah'a ulaşmaya dair bir karara ulaşamazlar. Böyle bir dileğin sahibi olmayan hiç kimsenin kurtuluşunun mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle buyuruyor Allah-u Teala. Yunus suresidir 7 ve 8. ayetleri. Öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla varsınız. Fizik vücudunuzu çok iyi tanıyorsunuz.
Nefsinizi de yüzlerce defa, binlerce defa gördünüz. Her gece rüya gördüğünüz vücudun adı nefs adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Gecelerinizi hatırlayın. Rüyanızda aynaya baktığınızda o gördüğünüz sizsiniz. Yani sizin nefsiniz. Düşünün ki o sırada fizik vücudunuz uyku halinde. Öyleyse Allah onun kulları ve kullarının Allah'a teslimi. İşte söz konusu olan bunlar. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileme kararına ulaşamazsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Böyle bir karara ulaştığınız takdirde 28 basamağın geri kalan 26'sı sizin için açılacaktır. Yoksa açılmaz. Hiçbir zaman ikinci basamaktan yukarıya çıkamazsınız. Kurtuluşunuz da hiçbir şekilde mümkün olmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Diyelim ki böylesiniz. Bunu dilediğiniz anda Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, tayin esmasında tecelliye başlarsınız. Bu tecelli üzerinizde üç ayrı tesir husule getirecektir. İrşat makamıyla herkesin olduğu gibi sizin de bir mürşidiniz var. Ezelde onu tanıyorsunuz. O mürşidinize ulaşmanız için Allah-u Teala onunla sizin aranızda bulunan, ondan ona sevgi duymamanızı sağlayan hicab-ı mesturatlı bir gizli perdeyi derhal sizden çeker olur Allah-u Teala. Böylece beşinci basamağa ulaşırsınız. Kulaklarınızda vakra var. İrşada müteallik şeyleri bu sebeple anlayamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe anlamanız da mümkün değil. Dilediniz Allah'ın ikinci işlemi kulaklarınızdaki vakrayı almak, anlamanızı temin etmek. Üçüncü işlemi kalbinizde bir ekinnet var, bir ilahi kompütür sistemi. İdrakinizi önlüyor, idrak edemiyorsunuz. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala o kompütür sistemini alır, yerine başka bir kompütür sistemi koyar. Başka bir ilahi kompütür. İdraki sağlayan bir müessese. Yedinci basamaktasınız. Sonra Allah Teala kalbinize ulaşır. Sekizinci basamak. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma döndürür. Dokuzuncu basamak. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığınız zikirle Allah'ın rahmet ve fazl isimli iki nuru bu yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ama kalbiniz mühürlü. Kalbinizden içeri giremezler. Ama rahmet ve fazlından rahmet partikülleri kalbinizden içeriye sızabilir. Bu sızma %1 derken %2'ye ulaşır. Huşu sahibi olursunuz. 12. basamaktasınız. İşte bu noktada Allah'tan sorduğunuz zaman Allah size mutlaka yaşat makamını gösterecektir. 13. basamaktasınız. Ulaştınız. Önünüzü çöküp tövbe ettiniz. El öptünüz. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah dediniz. 14. basamaktasınız. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini alır dışarı çıkarır. Ve kalbinizde imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. Unutmayın, eğer Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazmazsa Kur'an-ı Kerim'e göre mümin sayılmıyorsunuz. Diyor ki Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman kelimesi girmedi. İşte sevgili kardeşlerim, bu mümazire 14. basamağa ulaştınız. Allah kalbinizin içine imanı yazdı, mümin oldunuz. Neyle başladı macera? Allah'a ulaşmayı dilemenizle. Dilemediniz ama 5 vakit değil, 10 vakit namaz kılıyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz.
her şeyi yapıyorsunuz ama kurtulamazsınız. Hangi boyutta yaparsanız yapın kurtulamazsınız. Çünkü Allah Teala kanununu koymuş. Siz Allah'ın 11 defa üzerinize farz kıldığı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi olmadıkça cehennemden kurtulmanızı mümkün kılmıyor Allah Teala. Buna müsaade etmiyor. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar sizin için. Nefsinizin kalbine gelen Allah'ın zikir yaptığınız zaman, nefsinizin kalbine gelen Allah'ın rahmeti fazlı ve 3 ayrı nuru, rahmet, fazl ve salavat, nefsinizin kalbine ulaşır, kalbinden içeriye girer, mührü aşağıki kapıya ulaştırıp şeytanın kapısını kapatır. Üzerinde 3 nurun, 3 enerjinin baskısı sebebiyle ve zikir yaptığınız sürece nefsinizin kalbindeki iman kelimesi çekim gücü ortaya koyar. Bu çekim gücü nefsinizin kalbindeki kalbine ulaşan fazılları iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bu dizaynda sizin ulaşmanız lazım gelen muhteva nefsinizin kalbinde bir güzelliğin başlamasıdır. Adına nefs tezkiyesi diyoruz. Nefsinizin kalbi başlangıçta afetlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka reddeden, asla yapmayan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi olan 19 tane afet nefsinizin kalbini %100 doldurur. Bütün insanlar başlangıçta bu yapıdadır. İstisna yok. Ve nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları %7 yerleştikçe karanlıkların yerini onlar almaya başlar adım adım. Ve bu nurlar nefsinizin kalbini işgal etmeye başlar. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiil işlemesi mümkün olmayan bir standart içinde nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi başlar. Her %7 nur birikiminde göğsünüze ulaştığınız gün vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru bir yolculukta göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarına birer birer ulaşır. 7. katın 7 tane alemini geçer ve Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde huşuda kazandığınız %2 nur, 7 defa %7 kazandınız, 49 artı 2 eder %51. Nefsinizin kalbinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde gerçek yapmayan nurlar %51 oluşturur. Manası ne? Manası şu, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ne demek bu? Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmeyecek olan, yasak ettiği bütün fiilleri özellikle işleyecek olan afetler nefsinizin kalbini %100 doldurur. Bu noktada şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için nefsinizin kalbine bütünüyle tesir etmektedir. İşte böyle bir tesir giderek azalacaktır. Her %7 karanlık azalışında nefsinizin kalbindeki şeytanın tesiri de azalacaktır. 7 defa 7. kademeye ulaştığınız zaman, ruhunuz 7. gökyüzünü aşıp Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %50'den daha fazla Allah'ın nurları oluşur. Öyleyse burada bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah'ın güzellikleri söz konusu. Artık şeytan nefsinizin kalbinin %51'ine tesir edemiyor. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaşıp teslim olduğu yer. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm kökünün başta gelen manası teslimdir. Öyleyse ruhunuz Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci teslimini gerçekleştirdiniz. Sonra beka makamını, züht makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ve nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz.
İşte o zaman İslam olabilirsiniz. O tek dinin, Allah'a teslim olan dininin, Allah'ın emrettiği bütün vecibelerini yerine getirmiş olursunuz. Böylece 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Teslimler tamamlanır. Bir salah makamına davetiniz kadar davet edilirsiniz. Neticede 28. basamakta sahibi olursunuz. İşte size çok kısa bir zaman aralığında anlattığım bu 28 tane basamağın standartları. Takva kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Kul olmakla ifade ediliyor. Hidayetle ifade ediliyor. Teslim olmakla ifade ediliyor. Ama hepsi o 28 basamağın içinde cereyan eder. Öyleyse bu basamaklara baktığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ön takvanın sahibisiniz. Başlangıç takvasının sahibisiniz. Üçüncü basamaktasınız. Mürşidinize ulaştığınız an 14. basamakta birinci takvanın, ön takvanın sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 21. basamaktasınız. Gerçek anlamdaki takvaya burada ulaşırsınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvaya, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvaya ulaşacaksınız. Ruhunuzu tesliminiz 22. basamakta. Fizik vücudunuzu teslim ediniz. 25. basamakta. Nefsinizi tesliminiz 27. basamakta gerçekleşir. Ve takvalar bu boyutlarda sizi tamamen kaplar. Biliyorsunuz takva kelimesi çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde ne zaman takva kelimesi geçse hep sakınmaktan bahsediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrendikleri zaman bakıyorlar ki aynı sakınma kelimesinin muhtevası insanları 3. basamaktan alıyor 28. basamağa kadar götürüyor. Hepsi de takva sahibi. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz kulluk içinde başlangıç kulluğu, ön kulluk, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman birinci kulluk, fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk, ekber kulluk ve nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluk oluşuyor. Teslimlerin de muhtevasına baktığınız zaman bu birinci kulluğun, ikinci kulluğun, üçüncü kulluğun oluşmasına paralel bir teslim meselesi var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken ulaştırıp onu teslim etmedikçe teslimlerden hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Bu birinci tesliminizdir. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim ettiğinizde ikinci teslimin sahibi olacaksınız. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim ettiğinizde üçüncü teslimin sahibi olacaksınız. İslam olmak şerefine ancak Allah'a kul olduğunuz zaman, yani azim kulluğun sahibi olduğunuz zaman, azim takvanın sahibi olduğunuz zaman ve teslimlerin sonuncusuna ulaştığınız zaman sahip olacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in 6213 ayet-i kerimesinde bütün boyutlarıyla Allah'ın anlattığı dizayn, işte bu dizayn. Allah Teala ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı, böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi değil, daha ötesini de istiyor sizden. Sadece onu istemiyor. İşte Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslemu lehu min kavle iyetiyeküm azâbe sümmelâtun sorun. Üzerinizde o azap günü gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve sonra da yetmez bunu yapmanız, Allah'a teslim olun, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse Allah Teala
burada Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde açık ve kesin bir şekilde teslimi emrediyor. Demin anlattığım takva standartlarının, Allah'a kul olma standartlarının hepsi bundan bir evvelki ayet-i kerimeden başlayarak 61. ayet-i kerimeye kadar bu ayetlerde hepsi birbirinin içinde olmak üzere dizayn edilmiş. Bize hem takvayı anlatıyor, hem mümin olmayı anlatıyor, hem kul olmayı, Allah'a teslim olmayı, hepsi birbirinin arkasından gelen ayetlerle şekillenmiş. İşte bugüne kadar her zaman kullandığımız Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinin dışında diğer ayetlerle Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına şimdi beraberce bakalım. Zümer 53'ten başlıyoruz. Zümer Suresi 53. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la taknetu min rahmetullah innallâhe yâfiruzzunûbe cemî'a innehu huvel gafururrahîm. Allah Teala diyor ki ey nefsleri üzerine israf eden kullarım, müsrif olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahlarınızın hepsini mağfiret eder. Sevaba çevirir. Muhakkak ki Allah gafurur rahimdir. Günahları sevaba çeviren ve rahmet gönderendir. Allah Teala ne demek istiyor? Peki diyor ey kullarım, Allah mutlaka bütün günahlarınızı mağfiret edecektir. Böyle bir dizaynda ne anlarsınız? Yani kim olursak olalım, hangi şartlar içinde olursak olalım, Allah günahlarımızı affedecek. Ama Allah Teala gene diyor ki sakın şeytan benim affımla, affıma güvendirerek sizi ifade etmesin diyor. Şeytan ne diyor? İşte gördünüz ki Allah bütün günahlarınızı affedeceğini söylüyor. Öyleyse siz günahları alabildiğine işlemeye devam edin. Böylece neticede nasılsa Allah Teala sizi affedecek. Hatırlıyorsunuz şeytanın bir başka hilesini, yani transandantal meditasyondan, reenkarnasyondan bahsedildiği zaman reenkarnasyoncular diyor ki Allah Teala insanı yüzlerce defa bir dünyaya gönderecek. Her seferinde ruhunuzun bir iki bozuk tarafı düzelecek. Ruhun hiçbir bozuk tarafı yok, düzelmesi mümkün değil ama zaten düzelmenin en son safhasında yaratılmış. Olsun, onlar öyle diyorlar. Ama sonucu son derece önemli. Bakın ne diyor İblis. Öyle bir gün gelecek ki diyor gelecekte. Bütün insanların ruhları bütün afetlerden kurtulacak. Hepsi hasletlerden oluşacak. İşte Allah o zaman kıyameti koparacak. Herkes de doğru pozda cennete girecek. Ya mağazanın böreğin. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Allah Teala diyor ki Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Gene Allah Teala buyuruyor ki cehennemi insanlarla ve cinlerle mutlaka dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsinin gideceği yer cehennem oldu. 73 fırkadan bir tanesi sevgili kardeşlerim. Sadece onlar kurtulabilecek. Öyleyse niçin bunları anlatıyorum? Şeytanın palavralarına dikkatinizi çekmek için. Çünkü birçok insan şeytanın yalanlarına inanmış durumda. Bunun müdafileri bize diyorlar ki Allah bazı insanları sakat yaratıyor, bazı insanları hasta yaratıyor, bazılarını fakir yaratıyor. Onlara bir hak taraması lazım Allah'ın. Öyleyse nasıl tanıyabilir? Tekrar tekrar dünyaya getirmekle. İyi de Allah Teala diyor ki dünya üzerinde ilk ölümden başka ölüm yoktur. Bir defa daha yaşayıp ölemezsiniz diyor şu dünya üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde şimdi bakıyoruz.
Allah Teala diyor ki Allah bütün günahlarınızı mağfiret edecektir. Yani bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir. Bunu garanti ediyorum. Herkes de diyor ki yani ben nasıl yaşarsam yaşayayım Allah Teala mutlaka benim günahlarımı sevaba çevirecek. Ama eğer Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine bakarsanız Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki ama diyor tövbe edenler, bir mürşidin önünde tövbe edenler, bu tövbenin neticesinde mümin olanlar, bu tövbenin neticesinde nefs tezkiyesine başlayanlar var ya diyor, amel-i salat yapanlar, ben diyor onların günahlarını sevaba çeviririm, onlara mağfiret ederim. İşte Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesiyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamak, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini öğrenirse, 13. basamak, onun önünde diz çöküp tövbe eder, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der ise, başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir ve o zaman Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Üç nevi tövbeniz var. Bir, normal tövbe. Bir günah işlersiniz. Allah'a yalvarırsınız, yakarırsınız. Ya Rabbi benim günahlarımı affet. Ben bu günahı işledim. Beni bağışla. Allah Teala bağışlar ya da bağışlamaz. Kendine has şartları var. O günahı tekrar işlememeye kararlı olmanızdan başlayarak işlememe konusunda azami gayreti sarf edip etmediğiniz önem kazanır. Affeder mi, affetmez mi garanti vermiyor Allah Teala. Ama kendi kendinize yaptığınız bu tövbenin garantisini vermeyen Allah Teala eğer mürşidinize ulaşırsanız onun önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman, el öptüğünüz zaman işte o zaman Allah Teala bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelseler, sahabeden bahsediyor, sahabenin başlangıç hali. Hepsi büyük günahkarlar. Önünde diz çöküp tövbe etseler, benden mağfiret dileseler günahlarının affını. Sen de onların Resulü olarak onlar için benden mağfiret dilesen, Allah'ın her iki mağfireti de kabul edip onlara mağfiret ettiğini, yani onların günahlarının sevaba çevirdiğini göreceksin diyor. Ne oldu? Allah bir garanti verdi. Kesin garantisi var Allah Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu temel şart. Bu şart yoksa hedefe ulaşamazsınız. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka bir dilek olarak oluşturmanız lazım. Dilerseniz bundan sonraki kapıları açabilirsiniz. İlk kilit Allah'a ulaşmayı dileme noktasına vurulmuş. Dilemezseniz kurtuluşunuz ne yazık ki mümkün değil. Ama dilerseniz Allah Teala bütün günahlarınızı sevaba çevireceğini garanti ediyor. Kendi kendinize yaptığınız bir tövbede Allah affeder mi affetmez mi bunun garantisini vermeyen Allah Teala bu ayetle Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesiyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesiyle bir garantiyi kesin olarak veriyor. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, ona ulaşmışsa, diz çöküp tövbe etmişse, işte o zaman yedi şahit önünde onun kalbindeki Allah'a ulaşma talebi görülür, işitilir ve bilinir. Ve onun üzerine devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelir. O kişinin ruhu vücudunu Allah'a ulaşmak üzere terk eder. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için harekete geçer. Üç işlem aynı anda başlar. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah'ın ifadesi tövbe ettikten sonra mümin olmak. Neden? Allah Teala kalbinizin mührünü açıyor, içindeki küfrü dışarı alıyor, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz.
zikir yapıyorsunuz, nefsinizin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. Kim nefs tezkiyesi yaparsa onun adının mümin olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ne yapıyor Allah-u Teala? O gün bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Başınızın üzerine devrin imamının geldiği gün, tövbe ettiğiniz gün, günahlarınızın sevaba çevrilme günü. Ne oldu? O anda ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. O günden itibaren Allah'ın öyle büyük ihsanları geliyor ki size, zaten cehenneme gitmeniz giderek zorlaşıyor. Neden? Çünkü o güne kadar size 10 katını veren Allah Teala her kazandığınız derece için o günden sonra 100 katını vermeye başlıyor. Ve bu 100 katı 700 katı kadar da yükseltiyor. Nefsinizin her %7 nur birikiminde 1'e 100 iken 1'e 200'e, 300'e, 400, 500, 600, 700 kata çıkartıyor. Ve böylece adeta bir insanın her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi mümkün değildir. Mümkün olsaydı onlar da cehenneme giderdi. Ama böyle bir şey fizik olarak mümkün değildir. Matematik olarak mümkün değildir. Allah-u Teala bütün insanlara kurtuluş standartlarını veriyor. İşte diğer ayetlerle bir beraberliğin içine girdiğinizde yanlış anlamaların önlenebilmesi için söylüyorum. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah bütün günahlarınızı mağfiret edeceğini, yani sevaba çevireceğini garanti ediyor. Tıpkı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi. Ama bu herkesin günahlarının sevabı çevrileceği, mağfiret edileceği anlamını taşımıyor. Allah-u Teala o konuda açık bir şekilde bir garanti vermediğini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin 100 defa tövbeni bozsan, 1000 defa tövbeni bozsan gene gel. Bu dergahımın sizler dergahı değildir derken neyin arkasında olduğunu buradan ortaya koymalısınız. Çünkü geldikleri zaman tövbe edecekler Mevlana Celaleddin Hazretlerinin önünde. Tövbe ettikleri an Allah-u Teala bütün günahları sevaba çevirecek. O zaman ümitsiz olmak için sebep kalıyor mu? Kişi o anlıyorsa mutlaka Allah'ın cennetine gidecek. Sevapları günahlarından fazla olduğu için. Öyleyse konunun başlangıç noktası bu. 53. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın söylediği şey de ki ey nefsleri konusunda müsrif olan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahlarınızın hepsine mağfiret eder. İşte zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu söylediği andan itibaren ona tabi olanların hepsi tabi oldukları anda bütün günahları sevaba çevirenler. Konunun bu tövbeyle alakalı olduğunu bir sonraki ayet-i kerime %100 kesinleştiriyor. Allah-u Teala diyor ki başta da söylediğimiz gibi ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kabre en yetiyekümün azabı üzerinize. Ölüm günü, kabir azabı günü gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün. Tabi olun mürşidinize. Onun önünde ruhunuz vücudunuzdan ayrılsın, Allah'a doğru yola çıksın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. İki ayet gördüğünüz gibi birbirini tamamlıyor. Bundan sonra yapılacak olan tövbe merasiminde ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması söz konusu. İşte Nebe 38'de Allah-u Teala tövbe merasimini anlattıktan sonra Nebe 39'da şunları söylüyor. Zâlikel yevmül hakkı femen şâ itteazze ilâ rabbihime âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yol itaz eder. Ruhu Allah'a ulaşan herkes için Allah o ruha sığınak olur, me'ab olur diyor. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatı ruha sığınak olmuştur. Allah'tan gelen ruh sahibi olan Allah'a geri dönmüş, tekrar Allah'a sığınmıştır. Elli beşinci
ayet-i kerimede Allah Teala bu olayın dünya üzerinde olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki ve tebiu ahsene ma unzile ileyküm min rabbiküm min kable en yeteykümün azabı bateten ve entüm la teşkurun. Diyor ki Allah Teala size Rabbinizden indirilen şeyin Kur'an-ı Kerim'in ahsenine tabi olun. Ahsene ulaşın Kur'an-ı Kerim'e uyarak. Size farkına varmadan ansızın azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce. Bu ayet Zümer suresinin bu 55. ayet-i kerimesi hepinize bu olayın irşat makamına teslim olma olayının mutlaka dünya üzerinde azap gelmeden, ölmeden evvel gerçekleştirilmesi lazım geldiğinin kesin işaretini taşıyor. Ve Allah Teala konuya devam ediyor Zümer 56 ile. Nefsin Allah'ın da ifrata gittiğim için yazıklar olsun. Muhakkak ki ben sahirlerdendim diyeceği günden sakının diyor Allah Teala. Allah'ın diniyle alay edenlerden, şeytanın özellikle ilmine ortak olanlardan biriydim ben muhakkak diyor kişi. Unutmayın sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim. Sadece iki yolda olabilirsiniz. Ya Allah'ın yolundasınız veya tenezzül etmiyorsunuz Allah'ın yoluna girmeye. O zaman şeytanın yolundasınız. Bir tanesindeysem ötekinde değilim diye düşünebilirsiniz. Ama ikisinde de olmuyorum diye düşünemezsiniz. Eğer, tekrar ediyorum, Allah'ın yolunda değilseniz sadece ikinci yol kalıyor geriye. Şeytanın yolundasınız. Düşünün bir defa. Şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinizin bütün afetlerine %100 kumanda etmek, onlara tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın yoluna girmeyen bir kişinin nefs tezkiyesi yapması, nefsinin afetlerini azaltması veya yok etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Hal böyleyse nefsinin afetlerine %100 tesir eden bir şeytan o insanları devamlı aldatıyor. Nasıl aldatıyor? Bir düşünün bakalım içinizdeki kavga nasıl cereyan ediyor. İki tane ses duyarsınız hep içinizde. Birisi size Allah'ın emirlerini yaptırmaya çalışır. İkinci de yapmamanızı temin etmeye çalışır. Birisi size Allah'ın yasaklarını asla işlememenizi söyler. İkincisi ise mutlaka işlemenizi ister. İşte bunlardan ikinci dediğim sesler iblisin sesidir. Sizin düşüncenizdeki o sessiz sesiniz var ya düşünürken kelimeleri birer birer hücre getirdiğiniz o sessiz sesiniz onu çok güzel taklit etmesini başaran iblis size kendi düşüncenizi sizin düşünceniz gibi yutturmayı başarır her zaman. Ve hep zannedersiniz ki ben böyle düşündüm, bu tarzda bir tatmine ulaştım, bu tarzda bir fikir yapısına sahibiyim. Hayır, siz değilsiniz o. Orada iblis var ve İnsanlar hep Allah'ın yoluna girenlerin beyinlerini yıkandığını zannederler. Oysa ki yola girilmediği sürece şeytan bütün insanların beynini mutlak olarak yıkar. Yüz üzerinden yüzde korkunç bir sahtekardır. Kıyamet günü ne diyeceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki iblis Allah da size vaatte bulundu. Ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanım. Vaadimi yerine getirmiyorum. Bana neye kızıyorsunuz diyor İblis. Sizi zorla mı diyor Allah'ın yolundan ayırdım? Zorla mı Allah'ın yoluna girmenize mani oldum? Hayır, ben teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın, nefslerinize kızın diyor. İşte böyle bir dizaynda İblis'i görüyoruz. İnsanları birinci derecede aldatan bir mahluk. Muhtevada açık ve kesin bir hüviyet görüyoruz. Burada bunu söyleyen kişi ben muhakkak ki sahirlerdendim.
Sihir yapanlardandım, büyü yapanlardandım, şeytanın yolunda olan biriydim. Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın Resulleriyle alay edenlerden biriydim. Diyenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Ve bu ayetle, Zümer 56 ile Zümer 54'te söylediği olayın söz konusu olan azabının kabir azabı olduğu burada bir defa daha kesinleşiyor. Yani hayatta olan birisine Allah-u Teala onun serbest iradesiyle, cüz'i iradesiyle bu kararı verip Allah'ın yoluna girmesini, ruhunu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken göndermesini açık ve kesin bir şekilde emretin ispatı sadedinde bu ayeti kullanmış. Öyleyse bu işlemi dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü öldüğünüz zaman eğer ruhunuz vücudunuzdaysa vücudunuzdaki elektrik akımları sona ereceği için, mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyeceği için manyetik alanlar da sona erer. Nefsinizi ve ruhunuzu çekmekte olan fizik vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar sona erdiği anda nefsiniz ve ruhunuzu, vücudunuzu terk edecektir. Eğer vücudunuzun içindeyse Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alıp Allah'a ulaştıracaktır. Ruhunuz, siz onu Allah'a ulaştıracağınız zaman Allah'a ulaşır. Bir, bunu yapmazsınız, ölümünüzde Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır. Öyleyse böyle bir dizaynda eğer siz kendinize için görevi yapamazsınız, Allah'ın evliyası olamazsınız, kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki sadece kabir azabı değil, cehennem azabı da sizi yakalar. Öyleyse Zümer 53'ün, 54'ün, 55'in ve 56'nın söylediği şey, bu ulaşma işleminin dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesi olayı. Zümer 57'de Allah Teala diyor ki Ev tekule lev ennallâhe hedâni lekuntu minel muttakîn. Veya eğer Allah Teala beni hidayete ulaştırsaydı ve böylece tekvar sahiplerinden olsaydım. Böyle bir gün, bir ölüm günü, bir insanın ancak ölümle anlayabildiği bir husus, takva sahibi olmak ve hidayete ermek. Konumuzun başında söylediğimiz gibi üç hidayetiniz var. 22. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ruhunuzu hidayete erdirirsiniz. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir standardın sahibi olur. Ve böylece ahsen olur. Ve ikinci hidayete ulaşırsınız. Fizik vücudunuzun hidayetidir bu. Teslimlerden de ikincisidir. 27. basamakta ise nefsiniz de ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Çünkü daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Bir daha da gelmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte o noktada hepiniz için üç tane teslimin gerçekleşmesi, üç tane hidayetin tamamlanması söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala burada iki kelimeyi birden kullanmış. Hem hidayete ermek, keşke ölmeden evvel hidayete erseydim, yani üç vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim edebilseydim veya takva sahibi olsaydım, takva sahibi olanlardan olsaydım, minel muttakin, gene üç vücudumu da Allah'a teslim etseydim. Ne zaman? Ölmeden önce.
58. ayete baktığınız zaman ev tekule hine terel azabe lev enne li kereten feekune minel muhsinin. Diyor ki Allah Teala ve azabı gördüğü zaman keşke ben tekrar yani bir defa daha dünyaya dönsem de böylece muhsinlerden olsam diyeceği günden sakının diyor. Firavun öldüğü sırada Allah Teala diyor ki işte keşfini açtık. Artık görüşün keskindir. Firavun diyor ki ya Rabbi beni bağışla. Ben Allah olduğumu iddia ettim. Büyük günaha girdim. Beni tekrar dünyaya döndür de sana ne kadar muti bir kul olduğumu, nasıl itaat ettiğimi ispat edeyim. Allah Teala diyor ki bunu yaptıktan sonra kişinin kalp yüzünü açıp da hakikatleri gösterdikten sonra hiç kimseyi geriye hayata göndermedik, göndermeyiz de. Ama diyor seni bütün bu dünyaya ibret olasın diye yaşat, son anındaki halinle, secde etmiş haline, şu halinle öldüreceğim ve seni gelecek bütün nesillere binlerce yıl ibret kılacağım diyor. Bu Firavun'un cesedi şimdi British Museum'da, Londra'da ve secde etmiş vaziyette 3000 yıldan beri vücudunun hiçbir yerinde hiçbir eksiklik oluşturmamış Allah Teala. Vücudunda hiçbir tahnit eseri yok. Hani mumyaları tahnit ederler ya, ilaçlarlar. Hayır. Vücudunun hiçbir yerinde hiçbir tahnit eseri yok ve vücudu sanki dün ölmüş birisi gibi bütün alemlere o kendisine Allah'ım diyen, ben Allah'ım diyen Firavun'un kendisine hangi şekli verdiğini Allah Teala bütün alemlere ispat ediyor. O Firavun'un öldüğü anda secde halindeki haliyle kalan vücudu İngilizler tarafından oraya götürüldü. Londra'daki British Museum'da sanki dün ölmüş gibi vücudunda hiçbir tahnit eseri yok. Bütün alemlere secdenin 3000 sene evvelde, 30 bin sene evvelde, 300 bin sene evvelde var olduğunu Allah'ın göstermesi standartları bunlar. Zümer 59'da Allah Teala diyor ki Bela, hayır öyle değil. Kat caetke ayati fekezzette biha besteklerte ve künte minel kafirin. Hayır diyor, öyle değil diyor Allah Teala. Sana ayetlerimiz geldi diyor. Herkese söylüyor bunu. Ve Allah Teala'nın indinde bu dizayn bir bütün oluşturuyor. Onu diyor inkar ettin. Ayetlerimizin gereğini gerçekleştirmedin ve kafirlerden oldun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Gerçekleştirseydi ne olacaktı? Zümer suresinin bu surenin 58. ayeti girmesini söylediğimiz bu surenin 54. ayeti girmesindeki teslim işlemi gerçekleştirilmemiş oluyor. Kişi mürşidine ulaşmamış. Ona tabi olmamış. Olmayınca Allah Teala kalbinin mührünü açmamış. Kalbinin içindeki küfür kelimesini çıkarmamış. Kalbinin içine de iman kelimesini yazmamış Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynı Allah Teala tahakkuk ettirmemişse bu dizayn içerisinde bir başka müessese var. Kişi istemiyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek, mutlu olmak istemiyor. Çünkü bilmiyor. Bunun için Allah Teala hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her zaman dinliyorsunuz insanları. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan İslam, ondan evvel Hazreti İsa zamanında, ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşanan İslam, Allah'a teslim olma bugün tamamen unutulmuş. 5 safhadan ibaret olan bu dizaynın bugün hiçbir safhası artık mevcut değil. İnsanlar ne Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ne mürşitlerine ulaşıyorlar, ne ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ediyorlar, ne fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, ne nefslerini Allah'a teslim ediyorlar.

Sana getirenin mükafatını söylerim diyor üçüncü esas. Ve sahabeyi mutlaka örnek olarak veririm diyor. Çünkü diyor ben ne emir verirsem onların hepsi onu yerine getirirler. Allah'tan ki Kur'an-ı Kerim'e dokunulamamış şeytan hiçbir şeyini değiştirmeyi başaramamış Kur'an-ı Kerim'in. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu beş safhanın beşini de bütün sahabenin gerçekleştirdiği açık ve kesin bir şekilde yer alıyor. Mükafatları mı? Cennet saadetinin yedinci en üst kattaki cennet, dünya saadetinin tamamı. İşte bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyenlerim. Şimdi böyle bir dizaynda 14 asır deriye geliyoruz, bugüne bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cennettir. Mürşide ulaşmayı dilemek ne kelime, ulaşmak ne kelime diyorlar ki mürşit yok diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber irşat müessesesi bitiriyorlar. Bir öteki kaide, böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bunu göreceğiz. Öyleyse bir bütün dizaynı Allah ile ilişkilerimizde ortaya koymak zorundayız. Ve Allah'a ruhun teslimi, Allah'a fizik vücudun teslimi, Allah'a nefsin teslimi hepsini sahabenin gerçekleştirdiği kesinlik kazanıyor. İşte burada ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın ahsen olmak diye vasıflandırdığı şey ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü Allah'a teklif edenlerin yüzleri kapkaranlık olur, müsvete olur. Onların büyüklenmeleri için cehennemde bir durak mı yok? Ve 61. ayet-i kerimesinde bulunuyor ki ve takva sahiplerini Allah necata, kurtuluşa erdirir. Ve yüneccillâhü lezî nettekav bi mefâzetihim lâ yemessûmüsü ve lâhüm yahsenûm. Ve onlar mahzun da olmazlar. Onlara korku da yoktur. Öyleyse Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinden 61. ayet-i kerimesine kadar devam eden bu ayetler dizisi bize aynı zamanda sahabenin hayatını anlatıyor. Hepsi bu safhaların hepsini tamamlamışlar, hepsini bitirmişler ve hedefe ermişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık unutulan bir İslam dininden bahsediyorum. Bugün 14 asır sonra yaşanan din adına yaşandığı denilen şey hiç kimseyi ne yazık ki kurtuluşa ulaştıramam. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Daha buradan itibaren her şey berbat oluyor. Onların cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Mürşide ulaşmak kesinlikle unutulmuş. Ulaşmayanın cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Ruhun Allah'a ulaşması unutulmuş. Bunu gerçekleştirmeyenin cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Bu insanların dalalette olduklarını, bu insanların küfür üzere olduklarını ifade ediyor. Ve fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesi halinde onların üst seviye bir dünya saadetine ulaşmasının mümkün olamayacağını söylüyor Allah-u Teala. İşte şu dünya hayatı, işte bunların olmaması sebebiyle İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün ayetlerin zamanımızda unutulmuş olması sebebiyle İslam'ın bacaklarını kesmişler. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ayetlerin unutulması sebebiyle İslam'ın kollarını da kesmişler. İslam bir bitkisel hayata atılmış. Ama ümitsiz olmak için sebep yok. Çünkü Allah-u Teala'nın bir tane Kur'an-ı Kerim'i var. Onda da bütün söylediklerimiz var. Öyleyse herkese yüzlerce defa ispat ettiğimiz gibi 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bugün bizler tarafından yaşanıyor. Herkes kurtuluşa ulaşabilir. Ve
kurtuluşun başlangıcı bir tek dilektir.

0: hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek ve Allah'ın sizlerden beklediği görevlerinizi yerine getirerek hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamu aleyhi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Kim sırata lezzine inan talihim. El-Mahdubi aleyhim. Amin.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir sohbet, sizlerle bir olmak, bir merhaba demek, bir hatır gönül sormak ve bir güzelliği birlikte yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları Allah'ın yoluna girsinler de mutlu olsunlar diye yaratır. Herkese daveti açıktır. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ister. Herkesin daha öteye geçmesini ister. Mürşidine tabiyetini, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Buraya kadar olan dönem, eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, o kişi için mutlaka cennetin üçüncü katı vardır. Dünyada da mutluluğun yarısı sağlanmıştır. Bu mutluluk müessesesinin yarısı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah-u Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah'ın kendisine ulaştırdığı insanlar var. Bu insanlara bakıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu insanlar nasıl insanlar? Bunların Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bütün insanların başlangıç özelliği bir dilektir. Sadece bir dilek. Deminki ayet-i kerimeye dayalı olarak kim Allah'a mülaki olmayı, yani kim Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar dalalettedir. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar dalaletten hidayet safhasına geçerler. Dalaletten hidayete geçmek. Dalaletteyken hidayet üzere olmak. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir metire. Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. 14. basamak. Allah 14. basamakta o kişinin mürşidine tabiyetiyle ruhunu onun vücudundan ayırır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir yolculuğun sonunda o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Bu muhteva içerisinde, bu 7-8 aydan çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç korkmayın. Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala
mutlaka sizi kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım demekle bu noktada kime hitap ediyoruz? Konuşmamızın bu anında Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenleri kastediyoruz. Onlara hitap ediyoruz. Onlar kurtuluşa mutlaka erecek olanlardır. Hani Hazreti Nuh ne diyordu? Ben bu yanımda olanlar, yanımda olan amin olanlar var ya, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onları yanımdan kovacak değilim diyor. Ve onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaktır diyor. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olandır. O ayetler dizisinde Hazreti Nuh'a tabi olanlardır. Yani birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemek mutlaka tabiyetle sonuçlanır. Kişi tabi olduktan sonraki sonuçta daha çok, daha açık bir şekilde bellidir. O kişinin ruhu mutlaka tabiyetle beraber vücudundan ayrılacaktır. Ondan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala'nın zatına bir insanın ruhunu ulaştırması. Hayır, ifade çok doğru değil. Her ne kadar kişi bu konuda gayret ediyorsa da, mesela zikir yapıyorsa da, namazlarını kılıyorsa da, ibadetlerini gerçekleştiriyor ise de, ruhu kendisine ulaştıran Allah'tır. Sadece Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi değil, Rum Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allahü yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediğini seçmesi, insanlardan %95'ini seçmesi demek. Herkesi seçer. Sadece seçmediği bir grup insandır. O insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmayı dilerlerse ve bu istikamette bir gayretin sahibi olurlarsa, işte onları seçmez Allah-u Teala. Sadece onları. Hem insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler, bu yetmez. Hem de başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışacaklar. İşte böyle bir grup insan Allah-u Teala tarafından seçilmez. Öyleyse ayete bakalım şimdi tekrar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse kendisine seçtikleri insanların hepsine çok yakını, %95'inden fazlası, ama kendisine ulaştırdıkları mutlaka o seçtiklerinin içinden gelecek. Çünkü seçmedikleri ulaşmayı dilememekle de kalmayıp başka insanları da bu yoldan caydırmaya çalışanlar. Onlardan bir ümit yok. Onları devre dışı bırakıyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. İşte o seçtiği insanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini aşan ruh her kademede bir gök katı yükselir. 7 tane gök katı var. O 7 tane gök katını aşan ve Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilekleri karşılığında mutlaka bunu garanti ediyor. Garantisi altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hemen hemen herkesi kendime seçerim. Başka insanları benim yolumdan ayırmaya çalışanları, benim yolumdan men etmeye çalışanları, sadece onları seçmem.
onların dışındaki insanlar ki bunlar %95'in ötesinde, hepsini seçerim diyor. Ama o seçtiklerim ben seçtim diye bana ulaşmazlar diyor. Bana ulaşmak için diyor, bana ulaşmayı dinemeleri lazım. Önce dilek, sonra bu dileğin üzerine diyor, onlar bana ulaştırmazlar ruhlarını diyor. Ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım. Yani o adamın istediği kadar eksiği olsun. O kadının, o kişinin, her kimse, her kademeden insan, akil ve balik olmak kaydıyla, yani 15 yaşın ötesindeki herkes sorumluluğu taşır. Bu noktadan itibaren bütün insanlar sorumludurlar. O noktada sübyan sınıfını aşmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bunları öğretti de biz de sizlere öğretiyoruz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya kavuştuktan sonra rahmet-i Rahman'a kavuştuktan sonra, rahmetli olduktan sonra daha 2 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımı bütün boyutlarıyla devam etmiş ve sahabe ve sonradan sahabeye katılanlar, onlardan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in, ondan sonra onlara da tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, 200 yıllık bir devre söz konusu. Ondan sonra insanlar iman konusunda tartışmalara girmişler ve de Allah'ın istediği şeyin imanın ötesinde olduğunu, inanan insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kimsenin cehennemden kurtulamayacağını unutmuşlar. Ve din adım adım muhteva itibariyle küçülmüş. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla birinci devresi sona eren, bu Allah'ın garantisinde olan kesim. Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Bundan sonra 4. safa geliyor. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. 6. safa muhlis olmak. Yani tövbeyi nasuhla tövbe etmek. 7. safhada iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. İşte İslam ve din adını verdiğiniz ne varsa, Hristiyanlık, ondan evvel Musevilik, indirilen kitaplara baktığımız zaman Hazreti Musa'ya Tevrat'ın, Hazreti İsa'ya İncil'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini görüyoruz. 3 peygamber. Ve peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'le sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bu ilmi bize öğretmiş. Muhakkak ki Allah her şeye kadir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Demin saydığımız 7 tane safa, ki bunlardan üçüncüsü Allah'ın zatına ulaşmak, hepsi yok edilmiş. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bu tarafa 14 asır geçti. Ve Kur'an unutulmuş, her şey hadislerin üzerine bina edilmiş. Hadislerin üzerine bina edilmesi kötü bir şey mi? Elbette değil. Eğer hadisler sahih ise Kur'an'a mutlaka tam olarak intibak eder. Ama ne yazık ki binlerce hadis uydurulmuş bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dendir diye. Hatta şimdi ismini hatırlayamadığımız birisini uydurduğu 3000'den fazla hadis sebebiyle asmışlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bu hadis tek başına bir bütünü ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ne konuşursam beni Allah söyletir. Allah'ın söylettiği de yalnız Kur'an-ı Kerim'dendir. Yani eğer bir ayetten bahsetmişse, bir hedeften bahsetmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 safa 4 teslimi anlatmış sahabeye. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti İsa 7 safa ve 4 teslimi anlatmış. Tıpkı onun gibi ondan evvel Hazreti Musa kendi kavmine 7 safa 4 teslimi anlatmışlar. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra duruma bakıyoruz. Ne olmuş? Önce Museviler unutmuşlar. Hazreti İsa'nın söylediklerini ve büyük kısmı bu 7 safayı yaşamak yerine din adına başka şeyleri yapmaya başlamışlar. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti İsa'yı görevli kılmış. O kendisine indirilen İncil'le öğretmiş etrafındakilere. 7 safa ve 4 teslim hepsi yaşamışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanların hepsi onunla birlikte 7 safa 4 teslimi yaşamışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir süre sonra büyük kısmı dejenere olmuş. Onun bütün bu 7 safa ve 4 teslim hakkındaki söyledikleri unutulmuş ve kiliselerde yapılan bir takım ayinlere dönüşmüş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O ve sahabesi 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Ondan sonra da bir süre ona tabi olanlar, onlara tabi olanlar yaşıyorlar. Sonra toplumun büyük kısmı bir tartışmanın içine giriyor. Bir defa
7 safa ve 4 teslim, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, muhlis olmak. Altıncısı, muhlis olmak ve irşad olmak aynı şey. Ondan sonraki kademe, salih makamına ulaşıp, iradeyi teslim edip, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmek. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar gelen devrede bunu yaşayan bir grup insan bütün devirlerde var olmuş. Bugün de var. İşte biz de onlardan biriyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi ne yapmışsa biz sadece onu yaparız. Ne yaparız? Günde 5 kere oruç kılma, günde 5 kere namaz kılmayız. 5 vakit namaz kılmayız. 7 vakit kılarız. Öyleyse o ne yapmış? Perşembe günleri oruç tutmuş. Biz de tutarız. O neyi yaptıysa biz ve kardeşlerimiz onları gerçekleştiririz. Kuşluk sünneti kılmış, biz de kılarız. Teheccüd sünneti kılmış, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılmış, sabah namazı ile öğlen namazı arasında kuşluk sünneti kılmış. Aynen gerçekleştiririz. Ne yapmış? Daimi zikrin sahibi olmuş, öteye geçmiş. Tesbihin de sahibi olmuş. Bizim de hamdolsun Allah-u Teala bizi oraya ulaştırdı, tesbihe. Kardeşlerimizden de ulaşanlar var. Ve bütün kardeşlerimiz de daimi zikre ulaşmak için bir büyük çabanın içindeler. Bu çabanın içinde olup da bu noktaya ulaşanlar var mı? Tarikatlar boyunca, ki tarikatlar hiç bitmemiştir, bugün de aynen yaşıyorlar. Birçok kişi o tarikatların içinde bu hedeflerin hepsine ulaşmışlardır. Bugün de ulaşıyorlar. İşte onlar Allah'ın gerçek dostlarıdır. 7 safa 4 teslimi gerçekleştirenlerdir. Gerçekleştiren ne olur? İrşada memur ve mezun kılınır. Onlar başkalarını irşad etmekle vazifelendirilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. İşte bu sonuç, yani ruhun ve çin nefsin ve iradenin Allah'a teslimi neyi ortaya koyar? Bir insanın nefsinin kalbinde hiçbir şey kalmamasını. Önce bunu gerçekleştirir. Sonra o kişinin tövbe-i nasuha çekilmesini gerçekleştirir. Sonra o kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle Allah iradesini teslim aldıktan sonra o kişinin bu göreve tayin eder. O güne kadar daimi zikirde olan kişi o noktadan itibaren zikir, iradenin bir mahsulü olduğu cihetle artık iradesi olmadığı bir vaka olduğundan bu kişinin tesbihi
külli irade tarafından gerçekleştirilir. Daimi zikirdedir yine kişi dizayn olarak. Yani her an gece gündüz 24 saat Allah'ı zikretmektedir. Ama kendi iradesiyle değil. Külli irade vasıtasıyla da Allah'ın iradesi de, ilahi irade de diyebilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tarikatlar içerisinde böyle insanlar her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor öyleyse ona bakalım. Problem bu 7 Safa ve 4 Teslimi İslam'ın 5 şartına indirgeyenlerde. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diyorlar. İslam'ın şartı 5'tir. Bu 5 şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hemen bir uydurma hadis geliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmiş ve ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona demişmiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Söylediklerin arasında bunlar mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap da bunlarla beraber mutlaka o kişiye söylenmiştir. Ama burası atlanıyor. O zaman hatırlayın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir şeyim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün sahabesine Allah-u Teala'nın verdiği emir açık ve kesin olarak 7 Safa, 7 Safa ve 4 Teslimi de farz kılıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin üzerlerine farz kılınan 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsinin sahabe adını verdiklerimizin gerçekleştirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Öyleyse eğer 7 Safa 4 teslimin hepsi farzsa, eğer bugün bütün o farzlardan elde kalan İslam'ın 5 şartıysa, insanlar şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir tuzak. Din adamlarımız okullarında İslam'ın 5 şartını temel bir ilim olarak alıp öğretime üye oluyorlar, öğretim üyesi oluyorlar. Üniversiteyi bitiriyorlar. Devam ediyorlar çalışmalarına. Üniversite öğretmeni olmak üzere evvela asistan oluyorlar bir profesörün yanında. Sonra doçent oluyorlar imtihanı verip. Ondan sonra da profesör oluyorlar. Ve hepsi İslam'ın 5 şartından ibaret bir muhtevayı insanları kurtaracak olan bir hedef kabul ediyorlar. İşte burada büyük bir yara almıştır İslam. Bu yara felç edici bir yaradır.
Hamdolsun ki İslam'ın bir kısmı İslam'ın gerçek boyutuyla yaşıyor. Bütün tasavvuf ehli bunu gerçekleştirendir. Ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi Kur'an'da farz olan 7 Safa ve 4 teslimi de yaşamışlar. Bugün 7 Safa ve 4 teslim sadece tarikatlarda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu gerçek buysa, 7 Safa'nın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirmişlerse, o zaman İslam aleminin de bu dizayn içerisinde üzerimize farz olan bütün farzları yerine getirmemiz gerekmez mi? İşte yerine getirmediğimiz için Allah-u Teala'nın cezalarıyla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin de teslimine kadar uzanan, ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimine kadar uzanan, onu da kapsayan bir dizi işlev Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Ve bütün bu kademelerden insanı aşırtacak olan şey zikirdir. Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Bu nurlar göğüse gelir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin göğsünü Allah-u Teala mutlaka yarar. Allah Teala buyuruyor ki biz onların göğsünü yararız. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açarız diyor. Onların göğüslerini teslime açarız diyor. İşte teslimi açmak ne demek? Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine. Göğsünden kalbini Allah-u Teala niçin nur yolu açıyor kişinin? O kişi zikir yapacak. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapacak. Veya iç sesiyle dilini de kımıldatmadan zikir yapacak. Bu yaptığı zikre paralel bir standartta Allah'ın katından önce sadece rahmetle faz gelecek, rahmet nurları kalbe girecek. Sonra rahmet, faz ve salavat gelecek. Rahmetle faz, rahmetle salavat gelecek. Ve gelen fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra o kalpte %7 birikime başlayacak. İşte bu birikimdir ki kişiyi nefsin kalbinde %49 fazla ulaştıracak. Böyle bir faz birikimi %2 rahmetle toplandığı bir araya getirildiği zaman %51 nur eder. Bu %51 nuru yerli yerine oturtalım. Herkese Allah-u Teala bunu garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Her %7 nur birikimde, fazıl birikiminde, başlangıçta %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin ruhu bir kat yükseleceği için 7 katı tamamlayacaktır kişinin ruhu. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Allah'ın zatına sitetini müntahaya ulaşan zikir serisini tamamlamış olan ruh ulaşacaktır. Sitetini müntahaya ulaşacak.
Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın ruh zatına ulaşacak. Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok olacak. İşte olay budur. Zaten ruhu Allah üflemişti. O üflediği ruhu tekrar geriye istiyor. Bu ne ifade eder? Bu yolun yarısını ifade eder. Mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Cennetin üçüncü katını ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman üçüncü basamaktasınız. Birinci kat cennet sizin. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin. 14. basamaktasınız. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştırdığını görüyoruz. Kişi sadece zikirlerini arttırıyor. Allah da kendisine düşeni yapıyor. O kişi son derece mutlu bir hayat içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bütün bunlar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir süreç içerisinde normal standartlarda gerçekleşiyor. Ve kişi ulaşana kadar, Allah'a ruhunu ulaştırana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu kapıyı açmış. Hadi gelin diyor, sizi bekliyorum diyor. Sizden diyor bir şey istemiyorum. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dilersiniz diyor, siz bana ulaşmayacaksınız. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ben sizin ruhunuzu vücudunuzdan çıkararak kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuzda diyor otomatik olarak sizi terk eder. Ve bana doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a mutlaka ruhlarını asgari standartlarda mutlaka ulaştırmasını istiyor. Daha o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü takva sahibi olmuştur. Rum 31 öyle söylüyor. Menibine ileyhi ve etteku, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Sonra tabiyetle beraber ruhu vücudundan ayrılır. Allah vücuttan ayrılan o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin bütün eksiklerini kapatır. Hiçbirini varmış gibi göstermez, hepsini yok eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ulaşmak söz konusu. Bunu siz yapmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı isteyeceksiniz. Allah da ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte mutluluğun yarısını elde ettiniz. Neden? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla doldu. Ve geriye kalan kesim %49 karanlık, afetlerle dolu. Bu yarı yarıya dünya mutluluğu demektir. Ama cennet katlarından üçüncüsündesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, daha ne olsun? Allah Teala size daha ne versin hediye olarak? Bir hiç karşılığı sadece bir dilekle hepinizin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ki öldüğünüz zaman istemeseniz de ruhunuz Allah'a zaten ulaşacaktır. Siz göndermediyseniz
ruhunuz mutlaka öldüğünüzde Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınacak. Eğer ruhunuz sizdeyse alınacak ve Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu kadar açık ve kesinse, bir tarafta cehennem varsa sonsuza kadar devam edecek olan bir işkenceler dizisi, bir tarafta cennet varsa sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaksınız. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz bir milyarlarca senelik bir yaşam. Sadece mutluluktan oluşan bir yaşam. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğiniz size bu yaşamı sağlayacak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, affedersiniz. Birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sadece bir dilekle, tabiiyetle ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Sizi mürşidinize ulaştıracak olan siz değilsiniz, Allah. Yetmez. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman sizden ayrılan ruhunuzu Allah'ın zatına ulaştıracak olan gene Allah. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve de bunu sanki siz yapmışsınız gibi sizi mükafatlandıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için sadece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya temizlendiği için dünya mutluluğunda sadece %51'ine sahip olacaksınız. %49 dünya mutluluğunu yaşayamayacaksınız ama %51 yaşayabileceğinize göre, üçüncü kat cenneti de elde ettiğinize göre, bu Allah'ın çok büyük bir lütfu keremi değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Allah Teala'ya dua ediyoruz inşallah. Öğreticiler de bu büyük hakikatleri söylemeye başlarlar. Böylece herkes kurtuluşa ulaşır inşallah. Allah Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor. Manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda ihsanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Ma kana Allahu li yezrel müminine ala ma entum aleyhi hatta yemizel habise minet tayyibi. Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar, habisi tayyipten ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Ve ma kânallâhu li yutliâkum alel gaybi. Ve kâne ve ma kâne değildir. Kânallâhu Allah değildir. Li yutliâkum. Sizi ına ulaştıracak, ıttılağınıza sunacak değildir. Gayb üzerinde, alel gaybi gayb üzerinde, yani gaybten, gaybı ıttılağınıza sunarak, bilgilerinize sunarak sizi bilgi sahibi edecek de değildir. Velakin Allah'a yeştevi min rusuluhi ben yeşâ'ı. Fakat, lakin Allah'a, fakat Allah yeştevi seçer. Min rusuluhi, Resullerinden men kişiyi, yeşâ'ı, dilediği kişiyi seçer. Fe aminu billahi, öyleyse Allah'a aminu olun. Allah'a iman edin. Ve Resulihi ve onun Resullerine de iman edin. Ve in tu'minu, eğer aminu olursanız ve tetteku, takva sahibi olursanız feleküm ecrün azim. O zaman sizin için ecrün azim, büyük mükafat vardır. Bu gaybten haberdar etmemek konusunun ilişkili olduğu bir başka ayet-i kerime, Cin suresinin 26. ayet-i kerimesi. Alimül gaybi. O Allah gaybı bilir. Fela yushiru ala gaybihi ehada. Gaybi bilen Allah فَلَا يُسْرُ. O zaman o takdirde ishar etmez, açıklamaz. عَلَى غَيْبِهِ, gayb üzerine olan, gayb üzerine olanı, gayb konusundaki ilmi ehada hiç kimseye. Cin suresinin 27. ayet-i kerimesi اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ. Ama Resullerden rızaya ulaşanlar hariç.

فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإنه محقق onların önünden ve arkalarından, yedeyhi önlerinden ve min halfihi ve arkalarından resada muhafız gönderir. O Resullerin önlerinden arkalarına kadar uzanan bir muhafızlar muhtevası vardır başların üzerinde ve onun başının üzerinden arkaya kadar olan kesimi kaplarlar. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor? Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir.

bizdemizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir diyor Allah Teala. Ama ayet-i kerimenin sonunda onun resullerine, Allah'a ve onun resullerine iman edin diyor. O zaman iman da Allah Teala'nın ayrı bir saklı hüviyeti gizli. Bu hüviyet eğer Allah'a inanmak olsaydı Allah Teala müminleri kelimesini baştan kullanmazdı. Veya sonunda resullerine iman edin demezdi. Öyleyse oradaki yukarıdaki müminlerden muradının onların henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş oldukları daha sonraki cümleden çıkıyor. Eğer iman eder ve takva sahibi olursanız diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a karşı takva sahibi olur. Bu zaten birinci takvadır. Öyleyse yukarıdaki müminler dediği kişiler daha birinci takvaya ulaşmamış ama sadece Allah'a inanmış insanlar. Allah'a ve onun resullerine imanı Allah'ın istediği boyutta gerçekleştirememiş insanlara sesleniyor Allah Teala. İman edin diyor. Allah'a ve resullerine iman edin. Buradaki muhteva hem Allah'a iman edecek kişi amin olacak, yani mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, hem de resullerine iman edecek, yani o resule tabi olacak. Sahabe zamanında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında Allah Teala resulleri çoğul kullandığı için bütün peygamberler zamanında bu olayın tahakkuk etmesi söz konusu. Şimdi olayın büyüklük boyutuna geldik. Allah Teala eğer amene olursanız Allah'a amene olursanız ve in tu'minu eğer amene olursanız ve tetteku ve takva sahibi olursanız ve o zaman leküm sizin için ecrün azim en üst seviyedeki ecir, ücret söz konusudur. Bir kişinin en üst seviyedeki ücrete ulaşması için onun ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Dört tesliminde gerçekleşmesi temel şarttır. Ancak o kişi için ecrün azim veya hazül azim veya fevzül azim söz konusu olabilir. Ecrün azim, hazül azim, fevzül azim bunların her birisi adın cennetinin müjdesini verir. Her birisi iradenin de teslimini içerir. Kim ecrün azimin sahibi ise adın cennetlerinin sahibidir. O mutlaka ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala kayıptan insanları haberdar edecek de değildir diyor. Acaba Resullerin durumu ne? Gene gayb konusunda Allah Teala bir sonraki Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Alimül gaybi. O Allah gaybın alimidir. Gaybı bilir. Fela yushiru ve gaybı bilen o gaybı bilir ama

Açıklamaz. La yesürü ala gaybihi, o gayb üzerine olan ilmi ahada, hiç kimseye la yesürü açıklamaz. Gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Bir sonraki ayet-i kerime cin 27. İlla men irteda min resul. Ama rızaya ulaşan kişiler olan resuller hariç. Resullerinden rızaya ulaşan kişiler hariç. Fe innehu yesluku, muhakkak ki o Allah süluk eder. Gönderir. Min beyni yedeyhi, onların önlerinden, ve min halfihi, ve arkalarından rasada muhafızlar, rasat ediciler. Öyleyse Allah Teala'nın bu bapta söylediği şey gaybın bilinmesi. Resullerin de, kavim resullerin de büyük kısmı gaybın bütün boyutlarını bilmezler. Onlardan sadece devrin imamı olan resul Allah'ın gaybine müyesser olur. Öyleyse Allah Teala ve gayb müessesesi. Allah gaybın gerçek sahibidir. Allah için gayb yoktur. Çünkü gayb bize göre, mahlukata göre gayb olan şey Allah'ın zaten bir yaratığıdır netice itibariyle. Öyleyse Allah'ı düşündüğümüz zaman her şeyi yaratan bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Kendisine ibadet edilmesi mutlak olarak zaruriye olan Allah. Her açıdan yarattıklarından farklı. Evvela bütün insanlar için bir baş, bir de son vardır. Doğumları ve ölümleri. Allah'a göre ne baş vardır, ne son vardır. Allah ezeli ve ebedidir. Zamanla da verilen bu faktörün neresine giderseniz gidin, başına veya sonuna, zamanın biteceği bir gün gelecek. Kıyamet günü zaman bitecektir. Ve biten zaman kıyametle birlikte tersine dönecektir. Başa doğru yola çıkacaktır. Ve bütün insanlar yaşadıkları devirlere zaman ulaştıkça tekrar hayata geri döneceklerdir. Sonra da herkes için mahkeme-i kübra söz konusudur. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanma, nefslerin fizik vücutlarının içine girmesi, sonra nefsler ve fizik vücutlar birlikte indi ilahideki kendi hayatlarını gösteren hayat filmlerini seyretmek için gideceklerdir. Hayatları boyunca onların filmleri çekilmiştir. Üç boyutlu olarak. Hem düşüncelerinin filmi, hem de

hayatlarının fizik standartlarda vücuda getirdiği her şeyin her sahneye alınmış filmi üç boyutlu olarak hangi düşünceye dayalı olarak kişi ne yaptı? Suç veya derecat kaybetme veya derecat kazanma olayını tahakkuk ettirecek olan şey taammüttür. Kişinin isteyerek yaptığı hususlar. Hangi konuları kişi taammüt olarak gerçekleştirmiştir, taammüden gerçekleştirmiştir? Bir misal verelim. Gecenin saat 3'ünde bir adam pusuda bekliyor elinde tabanca. Öldürmek istediği kişi oradan geçecektir. Geçerken çıkıyor karşısına. Tabancadaki bütün kurşunları kullanıp adamı öldürüyor. İşte bu taammüden işlenmiş bir cinayettir. Önceden tasarlanmış ve sonra da tasarlanan tatbik mevkine getirilerek, bilerek, isteyerek birinin hayatına son verilmiştir. Bir de yine bir cinayet düşünelim ya da birinin ölümünü düşünelim ama bu sefer ölüme sebebiyet veren kişi bunu isteyerek yapmamıştır. Misal olarak veriyoruz, tabancasını temizlerken birisi bahçesinde bir tek kurşun varmış içinde, tabanca düşüyor yere, tetik bir yere takılıyor, tabanca ateş ediyor diyelim. Ve de yoldan geçen birisinin kalbine isabet edip vuruyor. Ve kişi ölüyor. Şimdi tabancasını temizleyen kişi o kişiyi öldürmek istemedi. Öyleyse taammüt yok. Yani kişi bilerek, isteyerek o kişiyi öldürmüş değil. Ne olmuş? Elinden tabancayı düşürmüş. Birçok arka arkaya tahakkuk eden dizide tetiğin yere dokunması, silahın ateş alması, mermiden çıkan kurşunun oradan geçmekte olan kişinin tam kalbine isabeti, bunların hepsinin böyle olduğunu kabul ediyoruz. Ve de bir olayla karşı karşıyayız. Bu olay o kişi tarafından husule getirilmiş bir cinayet olayı değil. Kasıtlı olmaksızın bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek. Burada ihmal vardır. Burada dikkatsizlik vardır. Ama taammüt yoktur. Öyleyse bu kişinin cezası da Allah-u Teala'nın katında diğeriyle birlikte elbette olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, orada kıyamet günü herkes hayat filmlerini iki hayat filmi olarak ve üç boyutlu olarak görür. Birisi işlediği bütün fiiller, kazandığı ve kaybettiği dereceler. İkincisi hayalinde tahakkuk ettirdiği şeyler. Onlar için derece söz konusu değildir. Ama ayrı bir mizan tutulmaz bu konuda ama kişinin taammüt miktarına göre kaybettiği dereceler, kazandığı dereceler artar veya eksilir. Ve bakılacak olan mizan tek bir mizandır. Sol tarafta kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla, sağ tarafta kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. İkisinin arasındaki fark önemlidir. Fark ya pozitif çıkar, kişinin kazandığı dereceler fazladır, o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. İşte Allah-u Teala'nın buradaki muhtevası
Buradaki kişinin kazandığı dereceler, iradesini de Allah'a teslim etmiş birisinin kazandığı derecelerdir. Ve bu kişinin iki defa günahları sevaba çevrilmiştir. Bir, mürşidine ulaştığı zaman, önünde de söküp tövbe ettiği zaman, Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Başladığı anda bütün günahları sevaba çevrilecektir. Günahları örtülecektir. Bir defa daha aynı dereceler verilecektir. Kısaca o kişinin günahları sevaba çevrilecektir. Allah Teala mürşidine tabi olan bir kişinin bütün kaybettiği derecelerin sevaba çevrileceğini ifade ediyor Furkan 70'te. Kim diyor tövbe ederse, mürşidin önünde bir tövbe ederse ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlarsa, ki nefs tezkiyesi mürşide tabiyetten önce gerçekleşemez. Sadece %2 rahmet birikimi gerçekleşebilir mürşit aranması için. Allah'ın bir yetki vermesi gerek. Onun kalbine gönderdiği %2 nurla kişi huşu sahibi olacaktır. Huşu sahibi olmayan bir kişinin mürşit talep etmeye hakkı oluşmuyor. Huşu sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip huşu sahibi olacaktır. O zaman Allah Teala ona %2 nur gönderiyor ki huşu sahibi olsun diye. Huşu sahibi olursa ne olur? O zaman mürşidini isteme yetkisi doğar. Bu kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Tabi olduğu zaman Allah o kişinin tüm günahlarını sevaba çevirecektir. Burası 14. basamak. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşmış. Ulaşınca Allah Teala onun günahlarını örtmüş ve aynı dereceyi bir defa daha vermiş, sevaba çevirmiş. Bunu en açık yazan ayet-i kerime Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir deyip bitiriyor işi. Günahlarını sevaba çeviririm diyor. Öyleyse burada sevgili kardeşlerim, Allah insanları gaybten haberdar etmez. Ama Resullerinden dilediği bir tanesine gaybı da haber verir. Gaybten haber verir. Cin suresinin 26 ve 27. ayet-i kerimeleri de aynı şeyi söylüyor. Allah gaybı bilir ama gaybı kimseye bildirmez. Yalnız Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç. İşte Allah'ın Resullerinden rızaya ulaşan bir tek Resul vardır bütün zamanlarda. O kişi devrin imamıdır. Eğer bir nebi varsa, hayatta olan bir nebi varsa, devrin imamı mutlaka nebi olur. Risalet, nübüvvetin altında bir makamdır. Nübüvvet, insanlık tarihinin en üstün makamıdır. Peygamberlik. Allah Teala peygamberlere
şeriat kitabı verdiğini söylüyor. Allah Teala peygamber olmayan resullere kitap verir mi? Verir. Şeriat kitabı verir mi? Asla. Allah Teala nebi olmayan resullerine şeriat kitabı vermez. Sadece nebilere verir şeriat kitabını. Bu sebeple Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala Kur'an'a bu açıklığı getiriyor. Ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Allah Teala'nın nebiler dediği, burada nebi olarak geçenler ulul azm peygamberler. Çünkü Allah Teala aynı ayet-i kerimenin içinde biz o peygamberlerden ağır bir ahd aldık diyor Allah Teala Âl-i İmrân 81'de. Ve Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz o zaman diyor Allah Teala Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan ve senden de ağır bir ahd aldık diyor. Bu ağır ahd Âl-i İmrân 81'de de geçiyor. Aynı ağır ahd. Bu ağır ahd sadece bu 5 tane ulul azm peygamberler denen adına, azmin en üstün seviyesine sahip olanlar. Ulul sahipleri demek, azm azim sahipleri. Güçlüklerden yılmayan peygamberler. İşte gayb müessesesini hem Âl-i İmrân 179'da söylüyor Allah Teala bu izah etmeye çalıştığımız ayet-i kerimede hem de Cin 26 ve 27'de söylüyor. Bir defa daha söylüyor Cin 26 ve 27'de aynı şeyi. Allah gaybı kimseye bildirmez. Ama Resullerinden dilediği kimse rızaya ulaşanlar hariç. Dilediği kimse rızaya ulaşanlar bu tasarruf rızasıdır. Allah'ın tasarrufuna girmiş olan, rızaya ulaşmış olan Resuller, Nebi Resul de olabilir, Veli Resul de olabilir. Eğer Veli Resullerden birisi Nebi Resullerin bulunmadığı bir devrede huzur namazının imamlığına tayin edilmişse ki başka bir alternatif yoktur. Kıyamete kadar Allah'ın huzurunda kılınan, 7 vakit kılınan huzur namazının imamlığı devam edecektir. Peygamberler zamanında bir peygamber varsa mutlaka o peygamber o devrin imamıdır. Ama fetret devirleri var peygamberler arasında. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Bu süre içinde bir peygamber gelmemiştir dünyaya. 1400 küsur sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik yapmıştır. 1400 seneden beri de dünyaya başka bir peygamber gelmemiştir. Kıyamete kadar da gelmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu bildiriyor. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Yani nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada gördüğümüz şey ne? Burada çok açık bir müessese görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nevidir
nübüvvet onunla birlikte sona ermiştir. Ve kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecektir. Bizim akaidçilerin kulakları çınlasın. Nebi ve Resul kavramını Kur'an'ın ters düşen ne kadar ifade varsa hepsini kullanmışlar ve mahvetmişler. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte söylediklerimiz incelenecektir. Bugün incelemekten kaçanlar yarın onu incelemek mecburiyetinde kalacaklardır. Ve incelemek mecburiyetinde kaldıkları zaman da şu sizlere söyleyeceğimiz her şeyin doğru olduğunu acı acı anlayacaklardır. Neden acı acı diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, biz size bu hakikatleri 32 senedir söylüyoruz. Ve 32 senedir Türkiye'de birkaç milyon insan ölmüştür. Ve o ölenler Allah'a ulaşmayı dileyemeden öldükleri için onlara hiç kimse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmediği cihetle hiçbir din adamı Allah'a ulaşmayı dilemeyi söylememiştir. Tasavvufu yaşayanların dışında hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir ölenler arasında. Ve bizim din adamlarımız ne zaman hakikatleri inceleyip de bütün söylediklerimizin doğru olduğunu görüp kendilerine soranlara evet o doğruyu söylüyor derlerse, o zaman hocalarımızın ayakları suya erdiği için halkımızın da dünya insanının da ayakları suya erecektir. Ve o güne kadar ölecek olan 32 sene bugüne kadar geçti. Artık uzaklarda değil. Çok yaklaştığını müjdeleyebiliriz. O devirde, Allah'ın hakikatlerinin öğrenildiği devirde din adamları büyük bir huzursuzluk yaşayacaklardır. Ancak o zaman ne kadar büyük bir hata işlediklerini, gaf yaptıklarını ve milyonlarca insanın Allah'ın hakikatlerini öğrenemeden doğru yaptıklarını zannederek öldüklerini ama cehenneme gideceklerini, bunda da kendilerinin sorumlu olduğunu acı acı anlayacaklardır. Ama son pişmanlık, iş işten geçmiş bir pişmanlık fayda vermez. 32 senedir sözlerimizi hiç dikkate almayan din adamları, onların arasında da tabii ölenler olmuştur. Ama mutlaka sözlerimiz onlara ulaşmıştır. Onlar biliyorlar şimdi yaptıkları büyük hatayı. Ama öldükten sonra öğrendiler. Fakat yaşayanlar, şu anda dini temsil etmekte olan Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 80 binden fazla kadrosu ve İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerinin büyük kısmı Allah'ın hakikatlerini bilmeyerek saklıyorlarsa sorumludurlar. Öğrenmek gereğini duymadıkları için o kadar insanın vebali omuzlarında taşıyorlar. Eğer bilerek saklıyorlarsa arkadaşlarından, çevrelerinden, okullarından korktukları için saklamışlarsa gene kurtulmaları mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah Teala bir insan
Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri ruhlarını Allah'a teslime götürüyor. 22. basamakta. Fizik vücutlarını Allah'a teslime götürüyor 25. basamakta. Neflerini Allah'a teslime götürüyor 26. basamakta. İradelerini Allah'a teslime götürüyor 28. basamakta. Ve onlar ecrün azimin sahibi oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizin en güzeli ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kimler Allah'a ulaştırır? Bu akşamki konumuz bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ulaştıranların başında nebiler gelir. Peygamberler. Biliyoruz ki peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Allah Teala buyuruyor ki Ashab 40'ta, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hitamıdır. Nebilerin mührüdür. Nebilik müessesesi onunla birlikte hitam bulmuştur, sona ermiştir, yani mühürlenmiştir. Öyleyse Allah'a ulaştıran peygamberlere baktığımız zaman Hazreti Musa'yı görüyoruz, Hazreti İsa'yı görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyoruz en son. İlk ulaştıran Adem aleyhisselam. Ama o seviyede de Hristiyanlığa da İslam'a da damgasını vuran ulaştırıcı Hazreti İbrahim'dir. Üç kitapta da, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin o kitabın dini olduğu açıklanıyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Tevrat'ta geçerli olduğu, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin İncil'de geçerli olduğu, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an-ı Kerim'in de orada da geçerli olarak onun da esasını teşkil ettiği ifade ediliyor. Üç kitaplı dinde de Hazreti İbrahim'in Hanif dini o dinin esasını teşkil ediyor. Biz Musevilerin dini diyoruz, Hristiyanların dini diyoruz, İslam'ın dini diyoruz. Aslında böyle bir ayrıç Kur'an-ı Kerim'de yok. Tevrat'ta yok, İncil'de yok. Üçünde de dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala yeni bir din indirmemiştir. Hazreti İsa'ya da indirmemiştir. Hazreti Musa'ya da indirmemiştir. Ezeli ve ebedi dindir. Kitap verilen bu üç tane din. Ve Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. O Hanif dinine ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif'sin. Seni de Hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında ne de dinin Hanif dini olmasında hiçbir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din oldu, Hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca sadece bu dinle insanlar vazifelendirildi. Ve bütün insanlar
sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldı. Sevgili kardeşlerim, insanlar ruhtan, veçten ve nefsten oluşurlar. Ruh, fizik vücut ve nefs. Üç esas. Bu esası, üç esası kontrol altında tutan kuvvet iradedir. O da muhtevanın dördüncüsünü teşkil ediyor. Ve Allah Teala diyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve üfürdüğü ruhunu geri istiyor. Bana ruhunuzu iade etmekle vazifelisiniz diyor. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasını sağlayacak olan bir yetkili olması lazım her devirde. O bütün devirlerde devrin imamıdır. Bunların bir kısmı peygamberler olmuştur. Ama peygamberlerin yaşama süreçleri de netice itibariyle bir insanın yaşama sürecidir. Ondan sonra, peygamberden sonra Allah Teala başka bir peygamber gönderene kadar huzur namazının imamlarını hep veli resuller yapmak mecburiyetindedirler. Öyleyse Risalet müessesesi nebi resuller ve veli resuller olarak iki vapta mütalaa edilir. İki ayrı kanadı vardır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının gerçek imamı nebilerdir. Onlar imamlığı asaleten yaparlar. Ama nebilerin bulunmadığı devirde de Allah'ın huzurundaki huzur namazı devam edecektir. O zaman bu namazı kıldıracak olan, hayatta olan bir nebi olmadığı için o devrin Resulü, o devrin imamlığını vekaleten derifte eder. İşte bu, o devrin imamlığının vekaleten gerçekleşmesi halidir. Bugün de vekaleten devam etmektedir. Çünkü 1400 yıl evvel peygamberlik meselesi hitam bulmuştur. Öyleyse kıyamete kadar geçecek olan bütün devrelerde huzur namazının imamlığı devam edecektir. Ama huzur namazının imamlığını yapacak olan daima vekaleten yapacaktır kıyamete kadar. Çünkü bir daha nebi gelmesi söz konusu değildir. İşte ister veli resul olsun, ister nebi resul olsun, huzur namazının imamlarıdır ki onlar Allah'a ulaştırırlar. Diğerleri bu konuda vekildirler. Bu görevi vekaleten yaparlar. Allah Teala Enam suresinin 155. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve haza kitabın, işte bu kitaptır, enzelnahu, indirdiğimiz bu kitap mübarektir, mübarekun, fe öyleyse ittebi'uhu, ona ittiba edin, tabi olun. Vetteku ve takva sahibi olun. Lealikum turhamun. Umulur ki rahmet olursunuz. Yani Allah'ın rahmetine ulaşırsınız. Mürşidinize tabi olursunuz ve Allah'ın rahmeti
size önce ulaşır, sonra da rahmet fazla olarak bugün gidiş hep devam eder. Ahkam suresinin 29. ayeti kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve iz serefna, biz yöneltmiştik ileyke, sana o zamanki biz sana yöneltmiştik. Neferen, birkaç kişiyi, minel cinni, cinlerden birkaç kişiyi. Yestemi'unel Kur'an, Kur'an dinlemek üzere. Hani o zamanki diyor Allah Teala, biz cinlerden birkaç kişiyi sana yöneltmiştik. Niçin? Kur'an dinlemek üzere. Yestemi'un ne el Kur'an'a. Kur'an'ı dinlemek için. Felemma hadaruhu, onun huzuruna geldikleri zaman galu, dediler ki ensitu, kulak verin, dinleyin. Felemma kudiye, tamamlanınca, ta o zamanki tamamlandı, tamamlanınca vellev ila kavmihim, kavimlerine geri döndüler. Münzirin, inzar ediciler, uyarıcılar olarak döndüler. Çünkü öğrenmişlerdi ki Allah'a ulaşmayı dileyen cehennemden kurtulur ama dilemeyenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve de kavimlerine döndükleri zaman bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıran nokta nefs eskisinin tamamlanmasıdır. Yani kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Cinlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması diye bir olay yok. Çünkü cinlerin ruhu yok. Ama cinlerde de nefs tezkiyesi de var, tasfiyesi de var. İşte kavimlerine nefs tezkiyesini ve tasfiyesini öğrenmek üzere döndüler cinler ve mürşitler olarak. Onlar ne yapıyorlardı cinler aleminde? Allah'ın emrini yerine getirerek nefslerinin kalbini %50'den fazla nurla doldurmayı isteyenleri onları nefs tezkiyesine ulaştırıyorlardı. Cinler arasında ulaşılacak bir ruh mevcut olmadığı için, Allah'ın ruhu cinlerde mevcut olmadığı için cinlerin ruhlarını Allah'a ulaştırması diye bir kavram söz konusu değil. Ama cinlerin de nefslerini tezkiye etmeleri ve tasfiye etmeleri asıldır. Onlar da nefslerini tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindedirler. Ondan sonra Ahkâf 30'da diyorlar ki Kâlu, dediler ki ya kavmena, ey kavmimiz, inna muhakkak ki biz semina, biz işittik. Kitaben bir kitap, ünzile indirilen minbadi Musa, Hazreti Musa'dan sonra indirilen bir kitap işittik. Musaddıkan, tasdik eden, li içinde ma şeyleri beyne yedeyhi.
onların elindekini tasdik eden bir kitap dedik. Yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran, yani insanları hakka ulaştıran ve ila tarikin müstakim ve tarik-i müstakime ulaştıran bir kitap dinledik. Burada insanların ruhları olduğu için o ruhların tarik-i müstakime ulaşması, tarik-i müstakim üzerinden de Allah'a ulaşması söz konusu. Cinler içinse söz konusu olan şey ruhların Allah'a ulaşması değil, hidayette olmaktır. Nefslerinin %51'ini nurla doldukları zaman cinler hidayete ererler. Bu onların nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur bulunmasını işaret eder. Sonra cinler fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktadan evvel %80'den fazla bunları gerçekleştiren birileri olurlar. Sonra onlar da ulul elbab olurlar. Onlar da muhlis olurlar. Onlar da salih olurlar. Salih oldukları zaman iradeleri de Allah-u Teala'ya teslim edilir. Onlar için teslim edecekleri şey nefsleridir, fizik vücutlarıdır ve iradeleridir. İnsanda cinlerden farklı olarak teslim edilmesi lazım gelen bir başka şey, ruhtur. Ve Allah-u Teala Kur'an'ı insanlara indirmiştir. Onlara göre bir dizayndır bu. Bu dizayn ruhu 22. basamak, fizik vücudu 25. basamak, nefsi 26. basamak ve iradeyi 28. basamak Allah'a teslim etmeyi içerir. Öyleyse burada Akif 30'da ey kavmimiz biz bir münadiyi dinledik. Bu öyle şeyler söyledi ki bize Musa'dan sonra inmiş olan bir kitap. Onların elindekini tasdik eden bir kitap. Ve kitabın özelliği o insan adı verilen o mahlukların ruhlarını Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren bir özellik taşıması. Buradaki ifade yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran diyor açıkça. Hakka hidayet eden, hakka ulaştıran. Cinlerde Allah'ın ulaştıracağı bir ruh mevcut olmadığı için cinler Kur'an'ı dinledikleri yer olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundaki işlemi anlatıyorlar. Yani insanları hakka ulaştıran, insanların ruhlarını hakka ulaştıran bir Kur'an dinledik diyorlar. Araf 159'da Allah-u Teala buyuruyor ki Memin kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmetin, bir ümmet vardır. Yehtune bil hakkı, hak ile hidayete erdirirler. Ve bihi yadilun ve adaletle hükmederler.

Aleyhisselallahu Teala Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmetten bahsediyor. Musa'nın kavminden öyle bir ümmet ki Hakk'a hidayet eden, Allah'a ruhları ulaştıran bir kavim. Ebihi yadilun ve onunla yani hak ile hükmeden, Hakk'a ulaştıran ve hak ile hükmeden. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir hususu görüyoruz. İnsanlar için mürşitler var. Onlar Allah'a insanların ruhlarını ulaştırmaya vesile olurlar. Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhi vesilete." Ey amin olanlar, ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de ondan sonra kademeleri yaşayanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan bir vesile, mutlaka her insanın ulaşabileceği bir mürşit mevcut. O kişi o mürşidin kim olduğunu bilmiyor. Ne yapması lazım? Hacet namazını kılıp, gece saat 12'den sonra kalkıp, boy abdesti aldıktan sonra, hacet namazını kılıp, 4 rekatlık bir namaz, birinci ve ikinci rekatlarda birinci rekatta 3 tane ayet-el kürsi Fatiha'dan sonra ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas

3. ve 4. rekatlarında da Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Bunları okuduktan sonra kişi hacet namazını kılmış olur ve Allah-u Teala'nın talepte bulunur. Mürşidin istediğini Allah-u Teala'ya bildirir. Allah'a ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaştırmaya vesile olan mürşittir. Öyleyse Allah-u Teala

Resuller beyaz etmiş. Ve cealna minhum eymeten yehtune bil hakkı. Diyor Allah Teala, biz onlardan imamlar kıldık ve cealna minhum eymeten yehtune bil hakkı. Hak ile ulaştıran,

لما صابروا كهدايتان يهتون بالحق لما صابروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Ecaane minküm minhum eymeten, onlardan imamlar kıldık. İhtune bi emrina, emrimizle hidayet erdirsinler diye. Lema sabiru, sabrın sahibi olmaları sebebiyle ekânü bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle diyor Allah-u Teala.

Tüm zamanlarda devrin imamları bu görevi yaparlar. İster Nebi Resul olsunlar, ister Veli Resul olsunlar, mutlaka Allah'a ulaştırmakla vazifelidirler. Allah'a ulaştıranlar onlardır. Öyleyse her devirde bu olay cereyan edecektir kıyamete kadar. Arap 181'de Allah Teala buyuruyor ki: "Ve mimmen halakna ümmetin." Yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki yehtüne bil hakkı, hakka hidayet ederler ve bihi yadilun ve onunla adaleti sağlarlar. Adaletle hak dağıtırlar. Burada Allah-u Teala yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka hidayet ederler

قل هل من شركائكم sizin ortaklarınızdan var mı? Ben o kişi ki yehdi ilel hakkı, hakka hidayet eden, hakka hidayet eden kimse var mı? Kulillahü de ki Allah yehdi lil hak. Hak için hakka hidayet eden Allah'tır. Efe ben öyleyse öyle midir? Yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran kişi e hakku. Hak sahibidir. En yüttebe'a, kendisine tabi olmaya hak sahibi midir? Hak sahibidir. Em yoksa men la yehdi, hidayete ermeyen kimse mi? İlla en yuhda, kendisi hidayete erdirilmedikçe, hidayete erdiremeyen, kendisi hidayete erdirilmedikçe, kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve maaleküm, size ne oluyor? Kehfe tahkümün nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hakka erdiren, hidayete erdiren Allah'tır. Bütün insanların ruhlarını Allah hidayete erdirir. Allah Teala bütün insanlara onu söylüyor. Siz diyor bir şey yapmayacaksınız. Siz sadece bize ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan diyor biz yapacağız. Sizin ruhunuzu sizden alıp kendimize ulaştıracağız. Biz kendimiz ulaştıracağız. Siz sadece dileyeceksiniz. Ulaşma işlemi size ait değil, bize ait diyor Allah Teala. Kim olursa olsun o kişi eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişse ondaki ruhunu Allah'a ulaştıramayacak olan, ulaştırmasına engel olan bütün negatif faktörleri Allah ondan temizleyecektir. Onları pozitife dönüştürecektir. İşte bir takım insanlara mürşitler diye tabi olunuyor. Ama İrşat makamı değiller. Allah Teala tarafından bu göreve tayin edilmemişler. Zaten Allah ile konuşabilmek imkanları da yok. Allah Teala onlara o yetkiyi vermemiş. Ama biz diyorlar mürşidiz. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Kendileri hidayete erdirilmedikçe hidayete eremeyecek olan kişiler mi daha tabi olunmaya layıktır? Yoksa hakka hidayet eden, hakka ulaştıran mı? Her devirde hakka ulaştıran devrin imamıdır. Onun dışında birçok mürşit vardır. Onlar devrin imamının dergahına ulaştırmakla vazifelidir. O mürşitlere ulaşmalarına da yardım eden vekil mürşitler vardır. Kişinin bulunduğu yerde bir vekil mürşit varsa ona tabi olacaktır. Sonra esas mürşide ulaşacaktır.

Mü'min 38'de Allah Teala buyuruyor ki: "Ve kâlellezî âmine ya kâmittebûni ehdikum sebîle reşat." O âmine olan kişi, burada emin olmak manasına emin olan kişi dedi ki: "Ya kâmittebûni, ey kavmim, ni bana tabi olun. Ki ehdikum, sizi ulaştırayım sebîle reşat." İrşat yoluna ulaştırayım. Bu tabiiyet takvası. Allah Teala peygamberlerden bahsederken o peygamberleri imamlar kıldık diyor. Hazreti İbrahim demiş, Hazreti Musa demiş. Daha evvelki ayetlerde peygamber isimleri vermiş ve onları imamlar kıldık diyor. Ama secde 24'te Allah Teala'nın söylediği onlardan, yani insanlardan, her devirdeki insanlardan imamlar kıldık.

Onlardan emrimizle hidayet erdiren imamlar kıldık, kıldık ifadesi Allah-u Teala'nın bu imamları kıldığını gösteriyor. Rahman 33'te Allah Teala diyor ki: "Ya maşerel cinni vel insi istitatum en tenfuzu min aktaris semavati." Ey cin ve insan topluluğu, İçinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir? Ya maşer cinni vel insi in istitatum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardı. Tenfuz, hiçbiriniz yapamazsınız. La tenfuzu ne, hiçbiriniz yapamazsınız. İlla bir sultan, ancak bir sultanla bu işi yapabilirsiniz diyor Allah Teala. Yani devrin imamına tabi olmak, başka bir mürşide tabi olsa devrin imamının dergahına mutlaka gitmek ve oradan Allah'a kadar ulaşan bir, her gün Allah'a doğru herkesin çıktığı kata kadar çıkıp orada kaldığı ve işlerinden bir kişinin, bazen iki kişinin Hakk'a ulaştığı bir topluluk. Kim mürşidine ulaşıp tabi olursa, onun başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu gönderir. Bu ruh ona der ki, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın geldi. Vücudu terk et, artık bu vücut benim kontrolümde olacak. O ruh vücudu terk eder, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Önden arkaya doğru uzanan bir hüviyette orada yerini alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah'a insanlar kendi kendine ulaşamıyor. Onları Allah'ın mürşitleri ulaştırıyor. Allah'tan aldıkları emirle. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyenleri onlara ulaştırmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz hidayet. Hidayetin 7 safhası. Aslında hidayete ermek, ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Ama o ruhun hidayeti. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. O da fizik vücudun hidayeti. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi var. Nefsin hidayeti. Sonra irademizi Allah'a teslim etmemiz söz konusu. İrademizin hidayeti. Bunlar teslimleri ihata eden hidayet muhtevası. Ama bunlara ulaşmak için evvela Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin başlangıç noktası. Sonra mürşide ulaşıp taviyet ikinci kademe hidayet oluyor. Sonra ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Öyleyse tüm bu muhtevayı ayetlerle ortaya koyduğumuz zaman birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve tesemmu bi hablillahi cemian." Allah'ın ipine hepiniz cemian, hepiniz sımsıkı sarılın. "Ve la teferruku." Ve fırkalara ayrılmayın. Tefrika oluşturmayın. "Veskürü nimetallahi aleyküm." Veskürü, zikredin, hatırlayın. "Nimetallahi aleyküm." Allah'ın üzerinizdeki, üzerinize olan nimetini hatırlayın. "İz kuntum adaen." Siz adavet içerisindeydiniz. Düşmanlık içerisindeydiniz. Yani birbirinize düşmandınız. "Fe ellefe beyne kulübüküm." Allah, Allah kelimesini kullanmamış ama Allah beyne kulübüküm kalplerinizin arasını ellefe, telif etti, birleştirdi. Ve o öyle ki Allah Teala kalplerinizin arasına birleştirdi. "Ve asbahtüm bi nimetihi ihvana." Ve bi nimetihi, onun nimetiyle ihvana, kardeşler oldunuz. "Ve kuntum alâ şefa hufretin minen nâri." Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. "Fe enkâzukum minha." "Fe enkâzukum," sizi kurtardı. "Minha," oradan. "Kezâlike yübeyyinullâhu." İşte bunun gibi Allah beyan ediyor. "Lekum," sizin için, size. "Ayâtihi," ayetlerini. "Lealekum tehtedun." Umulur ki böylece hidayete eresiniz. Burada Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala. Bu Allah'ın ipine sarılma noktası bir kişinin Allah'a milaki olmayı dileme noktası. Çünkü sadece Allah'ın ipine sarılmayanlar fırkalara ayrılanlardır. Peki, fırkalara ayrılmayın ifadesine göre bizi fırkalara ayırmayacak olan şey nedir? Ona baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rum suresi 31. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a mülaki olmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin.
Ve böylece dilediğiniz zaman takva sahibi olun Allah'a karşı. O ilk kurtuluş, birinci kat cennet. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Rum 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte 72 fırka ayrılmış insanlar, her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi, Allah'a ulaşmayı dileyin demek. Çünkü dilemeselerdi fırkalara ayrılacaklardı. Ve de sadece bir fırka kurtulacak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, geri kalan 72 fırkanın hepsi ne yazık ki cehenneme gidecek. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Sonra bu kişiye Allah Teala yardımda bulunacak. Onun kalbine ulaşacak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak görebilecek. Kulaklarını irşat makamının söylediklerini irşat makamının söyledikleri olarak dinleyecek. Ve kalbini ve onun söylediklerini idrak edecek bir hüviyete getirecek Allah Teala. Ve sonra da o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacak, kişi zikir yapacak ve bu zikrin sonunda kalbine Allah'ın nurları sızmaya başlayacak. İşte bu nurların sızmaya başlamasıyla kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan soracak. Ancak nefsinin kalbine %2 nur ulaşıp da huşuya ulaşan kişi, Hadis Suresi'nin 16. ayet-i kerimesine göre, mürşidini sorma hakkını elde eder, irşat makamını sorar ve mürşidine ulaşır. Meryem Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, Meryem Suresi'nin 43. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh diyor ki, Hazreti İbrahim diyor ki, ya ebeti inni katcaini minel ilmi malem yetike. Ya ebeti, ya babam, ey babam, inni muhakkak ki ben katcaini minel ilmi, bana bir ilim geldi. Ma'lem yetike, ma'lem yetike ki o ilim sana gelmedi. Sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Fettebi'uni öyleyse bana tabi ol. Ehdike seni ulaştırayım, hidayet edeyim. Sıratan seviyya, sıratı seviyeye, düzgün seviyeli, yani Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Burası mürşide tabiyeti anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka mürşidini Allah'tan isteyecektir. Allah da ona hacet namazını kılıp Allah'tan istediği zaman mutlaka mürşidini gösterecektir. Ve kişi mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Sonra ne olacaktır? Bu kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlayacaktır, zikir yapacaktır. Kalbine giren fazıllar %2, %2, affedersiniz %7, %7 yükselecektir. Başlangıçta kalbine giren %2 rahmetin ötesinde
7 defa %7 nura ulaşan bu kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nur %49 eder. 2 de bunlar hepsi fazıl nurudur. %2 de rahmet nuru ile beraber bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İşte bu hidayettir. Bakara 120'de Allah Teala diyor ki: İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması hidayettir. Ne olur? Kişi Allah'ın yoluna girip de mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk eder. Sonra ne olur? Kişi zikir yapmaya başlar. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi nefsi emmaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamedir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri levamülhime mutmainne radiye mardiye ve teskiye kademelerini ifade eder. Her birisi %7 nur birikimini ihtiva ettiği için, %7 nur birikimiyle gerçekleştiği için kişinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşir. Fazıl birikimi gerçekleşir. Böylece %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Ne zaman kişinin nefsinin kalbinde nurlar karanlıklara galebe çalarsa, onlar üstün gelirse, o noktada kişi hidayete ermiştir. Bu ruhun hidayetidir. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala'nın irci'i ila Rabbiki emri gerçekleştirilmiştir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila Rabbiki. Bu ey mutmain olan nefs, nefse hitap. Sonra Allah Teala Rabbine geri dönüşü emrediyor ruha. Başlangıçtaki ya eyyetüven nefsül mutmainnetü dedikten sonra Allah-u Teala radiyeten mardiyeh diyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Ondan sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbiki. Sonra fizik bedene sesleniyor. Fethuli fi ibadi. İrci ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Ruha hitap. Fizik vücuda hitap. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Burada emare levvame mülkime mutmainne radiye ve mardiye kademeleri 5 ve 6. Burada bu ayette 5 ve 6. kademeler geçiyor. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. İşte bir insan bu 7 tane safhadan geçerek her birinde nefsinin kalbinde %7 nur birikimiyle, %49 başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle %51 olur kişinin
kalbindeki nur birikimi, bu o kişinin yarıdan fazla kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade eder. Ve böyle bir noktada kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp, ruh Allah'ın zatında yok olduğu için, Allah'ın zatına Allah'ın ruhu geri döndüğü için, kişi hidayete erer. Allah Teala innel hüda hüdallah da buyuruyor. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruh Allah Teala'ya ulaşıyor ve böylece kişi hidayete eriyor. Ruhun hidayeti bir son değildir. Daha sonra fizik vücudunda hidayeti söz konusu olacaktır. Hac 37'de Allah Teala diyor ki: "Len yenallahe lehu muha ve la dima'uha." Onun, yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Velakin yeniluhu takva. Fakat sizden ona takva ulaşır. Kezalike saharuhu lekum. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Li tükebbirullâhe, Allah'ı tekbir etmeniz için. Alâmâ hedâkum, sizi hidayete erdirdiği şey üzerine. Sizi hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbirlemeniz için. Onun büyüklüğünü söylemeniz için. Ve beşhürü muhsinun, ve muhsinleri müjdeye diyor Allah Teala. Burada anlıyoruz ki muhsinler ifadesi fizik vücudunu Allah'a teslim edenler için kullanıldığı cihetle buradaki muhteva muhsinleri ifade ettiği cihetle bu nokta fizik vücudun hidayetidir. Allah Teala burada açık bir şekilde sizi hidayete erdirdiği için. Ala ma hedakum. Sizi hidayete erdirmesi üzerine, erdirmesiyle ilgili olarak erdirdiği için. Öyleyse Allah Teala muhsinlerden bahsettiğine göre bu muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olanlar bu isimle geçiyor Kur'an-ı Kerim'e. Muhsinleri müjdeli ifadesi bunun fizik vücudun teslimi noktasındaki hidayet olduğunu gösteriyor. Çünkü sizi hidayete erdirdiği için Allah'a tekbir etmeniz söz konusu. Bu fizik vücudun teslimine ulaşmak gerçekten bir büyük imtihandır. Aşılması zor bir geçittir. Çünkü bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman Allah Teala o kişinin talebini görür, bilir ve işitir. İşte o talebi kişinin yerine getirmesi kişiye bağlı değildir, Allah'a bağlıdır. Eğer talep kalpten yapılmışsa, gerçekten kişinin
ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda kalbi bir talebi varsa, Allah mutlaka bu kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah o kişiye bütün eksiklerini tamamlayacaktır. Namazı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruca dayanamıyorsa dayanıklı hale getirecektir. Zikri sevmiyorsa zikri zevk haline getirecektir. Ve o kişiyi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, yani zikir seviyesi ruhu Allah'a ulaştıracak noktaya ulaşıncaya kadar. Ruhun Allah'a ulaşmasını temin edecek bir zikir seviyesi. Genellikle 33 bin zikir ile 41 bin zikir arasında bu hedefe ulaşılır. Kişinin biraz yavaş, biraz hızlı çekmesi söz konusuysa. Buraya kadar olan olay, ruhun Allah'a ulaşması son derece kolaydır. Neden? Çünkü Allah Teala almıştır. Bana ulaşmayı dilerseniz ben sizi kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Burada Allah'ın ulaştırması söz konusu ama fizik vücudun teslimi öyle değil. Allah'ın ulaştırması söz konusuysa Allah yardım edip mutlaka gerçekleştirecektir. Bu kolayca elde edilen bir Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Kişiye dünya mutluluğunun yarısını verir çünkü nefsinin kalbinin yarısı tezkiye olmuştur. Ve de bu noktada o kişi büyük bir mutluluk içindedir, huzur içindedir. Günün yarısı ferah feza dolaşır kişi, memnundur, mutludur ve günün yarısından daha fazla mutluluğu yaşar. Ve bu hedefe ulaştıktan sonra kendini koruyabilirse şeytandan, bu hüviyette devam edebilirse ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama bu kişi üçüncü kat cennetin de sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine ulaşıp tabiyette ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibidir. Zor olan bundan sonrasıdır. Çünkü bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah onun kalbindeki bu dileği görür. Derhal harekete geçer. O kişi kendisine ulaşıncaya kadar Allah-u Teala'nın yardımı eksik olmaz. Allah teslim olduktan sonra, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yardımı kalkar. Şeytan burada devreye girer. Ve insanların ne yazık ki çoğunu ulaştığı yerden düşürmeyi başarır. O insanları alem eder, kalem eder, tesir ederek onları hedeflerinden saptırır. Kim eğer zikrini günde 18 saate çıkartabilirse, bunun için fizik vücudun teslimine güç yok, dik yokuş denmiştir. Ancak o zaman bir kişi nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleştiği takdirde fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu teslimden sonra daimi zikre ulaşmak artık öyle zor bir şey değildir. Beşinci safhada, hidayetin beşinci safhasında Secde Suresinin 13. ayet-i kerimesi var. Velevşina, eğer dileseydik, le mutlaka ateyna, biz verirdik, kulle nefsin, bütün nefslere hüdaha, onların hidayetini. Velakin hakkal kavlu,
Fakat benim bir hak olan kavlim vardı. Benim sözüm, kavlim hak oldu. Minni le emle enne cehenneme, cehennemi imla edeceğim, dolduracağım. Minel cinneti ve nas, insan cinlerle ve insanlarla. Ecmain, bütününü tamamen, tamamen cehennemi insanlardan ve cinlerden dolduracağım. Öyleyse Allah Teala bu ayet-i kerimede bütün nefslere hidayetlerini verirdik. Yani onları, bütün nefsleri hidayete erdirirdik diyor. Nefslerin hidayeti. Nefsin hidayeti ancak daimi zikirde söz konusu olur. Onlar ulul elbaptır. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskurunallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için kıyamen ayaktayken de, kuuden otururken de ve ala cunubihim yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse kim ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de zikrediyorsa o üç halin üçünde de zikreden birisidir. Onun zikri daimi zikri ifade eder.

Öyleyse bu nefsin hidayetidir. Ve bunun sahibi olan kişi ulul elbaptır. Ruhunu teslim ettikten sonra, fizik vücudunu teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim eden kişi ulul elbap adını alır. Lüplerin sahipleri. Bunun bir başka ölçüsü o kişinin daimi zikre ulaşması halidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi bir güzelliğin sahibidir. Daimi zikre ulaşan kişi nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan bir kişidir. Ve de burada 7 tane özellik taşır o. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Ve bu kişi bunun ötesinde Allah-u Teala onun kalp gözünü açtığı için Allah'ın gösterdiği, kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilir. Kalp kulağını açtığı için Allah'ın kendisine söylediği her şeyi işitebilir. Ve bu kişi daimi zikir sebebiyle daimi zikrin sahibi olmuştur. Böyle bir insan bu seviyede hikmet sahibidir. Hem de hüküm sahibidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığında bir ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta görebilir. Bir yerde hakem veya hakim sıfatıyla karar vermek durumundaysa Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka doğruyu yapar. Bu da onun

0: bu kişi ister hakim hüviyetiyle ister hakem hüviyetiyle bir karar verecekse bu kararını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için hakkı temsil eder ve bu kişi ehli hükümdür hem de ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa o ayette eğer bir 7 safa 28 basamaktan birine ait bir özellik varsa onu derhal görür. Bu nefsin tesliminden sonraki 6. safa kişinin muhlis olmasıdır. İhlas makamının sahibi olmasıdır. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala muhlislerin hidayetinden bahsediyor. İnnellezîne âmenû. Onlar ki amel olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve amelü salat ve nefsi ıslah edici ameller işlemişlerdir. Yehdihim Rabbihim bi imanihim. Allah onları imanlarıyla ulaştırır. Tecrimin tahtihümün enharı altından nehirler akan ve cennetin naim. Naim cennetine ulaştırır. Özellikleri amelü salihat yapanlar. Nefsini tezkiye edip de onun bir sonrasındaki makam olan İhlas makamına ulaşanlar. Buradaki iman, İhlas makamındaki imanın daha ötesindedir. Burası, buradaki iman, Ulul Albab makamındaki iman seviyesinden daha yukarıda. Muhlisler seviyesinde bir imandır. Ve burası 6. hidayet noktasıdır. Kişi muhlis olmuştur. Muhlis olmanın özelliği Allah Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet edecektir. Ve Allah'ın huzurunda kişi Allah'ın söylediklerini işitecek, bilecek ve onun söylediklerini kelime kelime tekrar ederek Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Burası Naim Cenneti İhlas makamının sahipleri için geçerlidir. Burası son makam değildir. Son makam salah makamıdır. Allah Teala bu 7. safayı salah makamını Araf 159'da ifade ediyor. Diyor ki ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmet vardır. Yehdûne bil hakkı. Hakka hidayet eder, hakka ulaştırır. Ve bihi yadilun ve hak ile adaletle hükmederler. Öyleyse hakka hidayet eden kişi irşat makamının sahibidir. Bir kişinin irşat makamına sahip olması için ihlas makamından sonra salah makamına otomatik olarak kişi ulaşır. Tövbe-i Nasuh'unu veren kişi artık Tövbe-i Nasuh gerçekleştirdikten sonra salah makamındadır. Salah makamında bu kişinin günahları ikinci defa örtülür. Başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu verir. Ve bu noktadan itibaren ruhu sadece nuru öndeyken önünde ve yanında da iki nurla kişi nereye giderse o nurlarla beraber yürür. Sonra onun kişinin günahları sevaba çevrilir. Demek ki önce günahlar affediliyor. Salah makamının birinci özelliği. Sonra başın üzerine salah nuru veriliyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bunlar yazılıyor. Önce bu noktadaki işlem günahların örtülmesi, sonra salah nurunun verilmesi, sonra günahların, örtülen günahların bir de sevaba çevrilmesi. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala o kişinin dördüncü kademede, salah makamının dördüncü kademesinde iradesini de teslim alıyor. Bunun manası, o güne kadar bu kişi daimi zikirdedir. Kendi iradesiyle zikretmektedir. Zikrini daimi zikre ulaştırmıştır. Ama bu noktadan sonra onun zikri artık zikir değildir. İradesi ref olunduğu için külli irade onu kesintisiz bir zikre ulaştırdığı için bu zikrin adı artık zikir değildir, tesbihtir. Kişi kendi iradesiyle Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde 24 saat zikir yapabilseydi bu zikir olacaktı. Ama iradesini de Allah'a teslim eden bir kişi için bu bir zikir olamaz. Artık onun iradesi değil. Külli irade harekete geçip onun Allah kelimesini iç dünyasında devamlı tekrar etmektedir. Bu tesbihtir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim eden birisidir. Bundan sonraki hayatında Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaşınca irşat makamına tayin edecektir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan, Allah'ın kullandığı cümle budur. İrşada memur kılındın, yani amirin olan ben, emri verecek olan benim, sen bu emri yerine getirmekle vazifelisin. Emri yerine getiren kişi memurdur. Amir de emri verendir. Burada Allah amirdir, memur kişidir. Bir de Allah-u Teala insanları irşad etmeye memur ve mezun kılındın diyor. Yani bu konuda sana ben izin verdim diyor. Bu noktadan itibaren o kişiyi Allah istikametinde hep külli irade konuşturacaktır. Yani o Allah'tan talep edecektir. Ne yapması lazım geldiğini soracaktır. Allah-u Teala da ona her an ne yapması lazım geldiğini devamlı olarak söyleyecektir. Bütün yaptıkları artık Allah'ın emri üzerine gerçekleşecektir. Allah onun kılavuzu olacaktır, sahibi olacaktır. İşte burası irşat makamının sahiplerine aittir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İster ensar olsun, ister muhacirin. Tövbe 100'de Allah-u Teala diyor ki, o sabikun el evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsi irşat makamının sahibi olmuş ki, tabi'in onlara tabi olmuşlar. İrşat makamının sahibi ise Allah-u Teala tarafından oraya getirilen irşat makamının, gerçek irşat makamının sahibi o kişi salah makamının 5. kademesinde zikri tesbihe dönen ve de Allah'ın devamlı emirler verdiği, kişinin de devamlı Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirdiği bir hüviyet taşır. Bu nokta normal insanların yolunun sonudur. Son noktada bu vardır. Ama kavim resulleri bunun ötesinde bir dizaynın sahibidirler. Resuller ise, Peygamber resuller ise onlar hepsinden üstündürler. Öyleyse görülüyor ki burada da Allah Teala bir hidayetten bahsediyor. Hakk'a hidayet ederler diyor bu ayet-i kerimede. İşte bu kişi mürşit olmuştur. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibidir. Devamlı Allah Teala'dan ne yapması lazım geldiğini soracak. Emirleri alıp mutlaka gerçekleştirecektir. Her an Allah Teala ona ne yapması lazım geldiğini bildirecektir. Burası 7. safayı ifade eder. Burası salah makamıdır. Kişinin irşat makamına ulaşıp da Hakk'a başka insanları Hakk'a hidayet ettiği, Hakk'a ulaştırdığı o insanların ruhlarını Allah'a ulaştırdığı bir hüviyetin sahibidir. Ve de bu insanlar aynı zamanda hükmetme yetkisinin sahipleridir. Hakla adaletle emrederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de 7 safa hidayet söz konusu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle Hidayet Müessesesi'nin 7 safhasını da tezekkür etmeyi bize nasip kıldı. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hayr Rabbil âlemin. Er-Rahmanirrahim. Mâlike yevmiddîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtel-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz, babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak. Siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim. Size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun. İster onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın

insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının
en güzel tarafını söylüyorsunuz.

0: Allah-u Teala'ya. Ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah. Sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez. Yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zanna dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy, ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amenü olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez, sizin aleyhinize asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. O kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dert yeniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın, Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz, ikinci faktör. Neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde, nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya, hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez, derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun. Derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz. Ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken, aklıma bu konuda geçmişken size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah veya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız O zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs, hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah-u Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var, sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah-u Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım. Onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun. Kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu. O kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi. O anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözülmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir, ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır, veya o sırada başka bir işle meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemin arrahmanirrahimin maliki yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrul mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Devam etmekte olan bir serinin yeni bir parçasındayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Bu serinin alimler bölümündeyiz. Yani kainatın yaratılmasında içeren bir muhteva taşıyor konu. Alemler. Nedir alemler? Kaç tane alem var? Allah Teala'nın bir yaratma faaliyeti var. Evvela şunu biliyoruz. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah yokluktaydı. Şimdi de Allah var. Allah nerede? Yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah kainatın yaratıcısı, alemleri yaratmadan evvel de vardı. Sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala Rahman Suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki küllü men aleyha fan, bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve Rahman 27 ve yapka ve çu rabbike zilcelali vel ikram, sadece Zülcelal vel ikram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainat Allah'ın bir yaratığı. Allah Teala'nın alemleri yaratmayı dilemesiyle beraber bir vaka ile karşı karşıya oluyoruz. Allah evvela enerjiyi yaratıyor. Yarattığı şey zamanımız fiziğinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri. Bunlar nötrinolar, karşıt nötrinolar diye iki sınıf oluşturuyor her alem için. Her alem için nötrino var ve karşıt nötrino var. O aleme ait olan enerji ve onun zıttı olan enerji. Allah Teala biz 6 yılında kainatı yarattık diyor. Sonra da Adem'e geçtik diyor Allah Teala. Allah'ın yarattığı alemlerin dizaynında nötrinolar farklılık taşıyorlar. Enbiya suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala evvelce göklerle yerler bir idi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık buyuruyor Allah-u Teala. Ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi? Kainatı oluşturan sistemi, nötrinoları Allah Teala bir dizayn olarak yaratıyor. Her nötrino 4 enerji küresinden oluşur. Ve bütün nötrinolar çift yaratılmıştır. Yani bir sağ spinli nötrinoya karşılık mutlaka bir de sol spinli nötrino. Allah Teala buyuruyor, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey çift olarak yaratılmış. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino. Bütün enerji partikülleri bir titreşim gösterirler. Bu onların devamlı dönmelerinden kaynaklanan bir olgudur. Devamlı bir hareket, vibrasyon, devamlı bir döngü nötrinoların temel işaretidir. Bütün nötrinolar hareket halindedir. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki hareket halinde olmasın. Bu zerreler kainatın esasını teşkil eder. Elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alemin temel yapı taşlarıdır. Nötrinoların şekil değiştirmişidir. Sonsuz hızla hareket eden enerji partiküllerinin maddeye dönüşmüş halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. 4 enerji küresini oluşuyor. Birinci küre sağ spinli ise, sağa doğru dönüyorsa, onunla ilişkili olan ikinci küre sola dönüyor. Bunlar birbirinin içinde hareket eden ve birbiriyle ilişkili olan 1 ve 2 numaralı küre. 2 numaralı küre ile 3 numaralı küre arasında bir ilişki yok. Ama

enerjinin istikameti, yönü lineerdir, doğrusaldır. Ve nötrinolar, enerji partikülleri hiçbir aleme ait değillerdir. Bu sebeple Allah'ın hız kanunlarına göre sonsuz hızla hareket ederler. Nasıl bir sağ spinli nötrinoda birinci küre ve üç numaralı küre sağa dönüyorsa, sol spinli nötrinoda da birinci ve üçüncü küreler sola dönerler. İki dominant küre aynı istikamette döndüğü için hız sonsuz hızdır. Sadece iki dominant küre aynı istikamette döndüğü için değil, aynı zamanda enerji hiçbir aleme ait olmadığı için. Çünkü alemler enerjinin dönüşmüş şekli olan maddeden oluşur. Yani elektronlardan ve karşıt elektronlardan. Nötrinoları yaratan Allah-u Teala, bu nötrinoların her bir çiftini, yani bir ve iki numaralı küreyle üç ve dört numaralı küreyi birbirine ayırıyor. Sağ spinli bir nötrinoda, sol spinli bir nötrinoda da gene bir ve iki numaralı kürelerle üç ve dört numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sonra da eş değiştiriyor. Yani sol spinli nötrinonun 1 ve 2 numaralı küresiyle sağ spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küresi bir araya geliyor. Ve böylece 1 numaralı küreyle 3 numaralı küre artık aynı istikamete dönmüyor, ters istikamete dönmeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir elektrondur. Bir elektron. Allah-u Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'de zerrecikler diyor. Elektronlar birinci ve üçüncü dominant küreleri, hakim küreleri ters istikamette dönen ve bu yüzden sonsuz hızla değil, mutlaka ışık hızının altında bir hızla hareket edebilen mahluklardır, yaratıklardır ki bu nötrinolar maddenin, affedersiniz, elektronlar maddenin temelini oluştururlar. Lineer olan momentum açısal, hatta dairesel momentuma dönüşmüştür. Ve hız sonsuz hızdan ışık hızının altına düşmüştür. İki kuvvet birbirine yardımcı olarak doğrusal harekete itmiyor elektronu, tam tersine ikinci küre birinci kürenin hızını yavaşlatıyor. Böylece madde adı verilen bir sistemin temelini oluşturuyor Allah-u Teala. Öyleyse

Bunlar kainatın yapı taşları, birinci ve ikinci küreler ters istikamete dönerek kendi aralarında enerjiyi üretiyorlar. Üç ve dört numaralı küreler yine ters istikametlerde dönerek enerjinin oluşması sağlanıyor. Ve bu enerjidir ki onları var kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mesela Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala kainatı yaratmak istemiş ama önce enerjiyi oluşturmuş. Peki neden enerjiyi oluşturuyor? Çünkü enerji sonsuz hızdadır. Bir, çünkü enerji maddeyi vücuda getirebilecek olan asıl yapıdır. Sonsuz hızda olmasının önemi ne? Çünkü Allah-u Teala'nın o kainat kadar ağır, uzaysız bir tek noktadan kainatı oluşturması, sonsuzu oluşturması, kainatı vücuda getirecek olan standartları oluşturması Allah'ın ilmiyle ve muhtevayı ona göre dizayn eden Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. Alemlerin bir standardı açıklığa kavuşmamış ama biz zahiri alemin varlıkları olarak düşünelim ki Allah-u Teala birinci gün zahiri alemi yaratacak. Dikkat edin, aynı varlıklar ayrı ayrı alemleri temsil ediyor. Bizim güneş sistemimiz hem zahiri alemin güneş sistemidir, hem gayb aleminin güneş sistemidir. Hem ikisinin berzah alemlerinin güneş sistemidir. Hem emr aleminin hem de zülmani alemin güneş sistemidir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir. Şu anda bizi televizyonlarımızda veya bilgisayarlarınızda seyretmektesiniz. Diyelim ki siz bir alemdesiniz, biz bir alemdeyiz. Aramızda şeffaf bir harita olsun. Basit olarak bir Türkiye haritasının var olduğunu gösterelim. Düşünelim. Bize göre doğu haritanın aramızda ve şeffaf olarak mevcut olduğunu düşünün. Bize göre doğu bu tarafta. Ama aynı haritaya siz de bakıyorsanız size göre doğu bu tarafta. Öyleyse bir tarafta zahiri alem, bir tarafta gayb alemi. Cinler de aynı boyutları paylaşıyorlar.
bizlerle. Yapıları bizden farklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizlere göre doğu bu taraf. Şeffaf bir haritanın, bir Türkiye haritasının iki tarafa da baktığını görüyoruz. Bize göre olan doğuyla size göre olan doğu birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Oysa ki değil. Çünkü aynı haritaya bakıyoruz. Aynı aleme, ayrı ayrı açılardan aynı aleme bakıyoruz. Bakıyoruz ki bize göre doğudan doğan güneş, cinlerin alemine göre batıdan doğuyor. Bize göre batıdan doğuyor. Onlara göre gene doğu. Öyleyse ikinci bir aleme göre ikinci bir doğu var. Allah-u Teala ikisinin de sahibi. Ama böyle bir düzeyinde alemlerin iç içe olduğunu düşünün. Nerede şu anda bizi dinliyorsanız, bulunduğunuz odada, salonda, evde, bir yerdesiniz. O bulunduğunuz mekanı, duvarların çevrelediği mekanı kainat kabul edin. Orada sevgili kardeşlerim, zahiri alem var. Bir. Onun zıddı olan, zahiri aleme ait olan berze alemi var. Şu fizik vücudumuz, zahiri alemin bir parçasıdır. Bu aleme zahiri alem diyoruz. Yani baş gözlerimizde görebildiğimiz, elimizde dokunabildiğimiz, bize göre maddi olan her şeyden oluşan bir sistem bu alemi oluşturuyor. Şu bulunduğunuz salonun böyle bir alem olduğunu düşünün. Aynı salonun içinde zahiri alemle beraber ne var demiştik? Berzah alemi de var demiştik. Aynı güneş, aynı ay, aynı yıldızlar, berzah aleminin de güneşi, ayı, yıldızları. Ama onlar kendi alemlerinde kendi maddelerini hissedebiliyorlar. Berzah alemi, alemindeki ölmüş olan insanların nefsleri. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Yaşadıkları yeri mi yüzlerce defa hepiniz gördünüz. Rüyanızda eğer etrafınızdaki şeyler madde ise, yani bardağı alabiliyorsanız, tutabiliyorsanız elinizle, İçindeki suyu içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsinize göre fizik olarak yaratılmış bir alemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bize ait olan bu zahiri alemde şu gördüğünüz her şey, sandalyeler, koltuklar, masa, televizyon, duvarlar, her şey fiziktir. Neye göre fiziktir? Bizim fizik vücudumuza göre fiziktir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Allah-u Teala bir açıklama vücuda getirmemiş. Hangi gün, hangi zaman parçasında bir yevm, bir zaman parçasıdır. Gün anlamına gelir. Ama bizim dünyamızdaki gibi 24 saatlik bir zaman parçası olarak değerlendirmeyin.
Allah'a göre bir zaman parçası. Zahiri alemi yaratmış Allah-u Teala birinci gün. Diyelim ki yarattığı alem zahiri alem. Açıklama yok. Sonra ikinci gün onun zıttı olan berzah alemini yaratıyor. Yani nefslerinizin yaşadığı, hepinizin istisnasız hepinizin gördüğü bir alem. Sevgili kardeşlerim, rüya aslında fizik bir yaşantıdır. Nefsinize göre fizik bir yaşantıdır. Ve dikkat edin, nefsiniz ya fizik alemdedir, onun fiziği berzah alemi olduğu için orası onun alemidir, nefsinizin alemidir. Öyleyse insanoğlu temel unsurlar itibariyle bir berzah aleminin, bir de zahiri alemin, birbirine zıt iki alemin varlığını taşır kendi içinde. Doğuşunuzdan itibaren nefsiniz de var. Yani geceleri rüyayı gördüğünüz vücudunuz, fizik vücudunuz da var. Yani şu fizik alemde her şeyi tuttunuz, elinize aldınız, bir bardak içinde su var. Bu fizik vücudunuz, gören, işiten, düşünen bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Rüyalarınızda bazen bir şeye hayret edersiniz. İnsanlar sizi görmüyor. Bir şeye daha hayret edersiniz. Duvarın içinden geçersiniz. Bu inanılmaz gibi görünen olayı birinci defa yaşadıktan sonra artık çekinecek bir şey kalmadığını görürsünüz. Allah Teala size öyle güzel şeyler yaşatır ki ard arda yan yana olan 20 tane 30 tane ev düşünün. En başındakinin duvarından girdiğiniz zaman bir evin içindesiniz. Sonra oradan duvarı açtığınız zaman ikinci bir evin içindesiniz. Oradan üçüncü bir evin içindesiniz. Ve hiçbir duvar size engel değil. Sadece bir görüntü. Orada yaşayan insanlar da engel değil. Onlar da sadece bir görüntü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orası nefsinizin alemi olan berzah alemi değil. Bu aleme, zahiri aleme ait olan bir yerlerde dolaştırıyor Allah Teala sizi. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı o rüyayı görmek üzere, o rüyayı yaşamak üzere. Her rüya aslında çok büyük bir ihtimalle, nadiren bunun dışında olaylar cereyan eder, bir fizik yaşantıdır. Neye göre fizik? Nefsinizin algılama sistemlerine göre fizik. Nefsiniz fizik, eğer berzah alemindeyse yaşadığı alem de fizik. Ama değilse, zahiri alemdeyse, çarşılar, sokaklar, insanlar hepsi vardır ama size göre madde değildir. Onların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. İnsanlar sizi görmezler. Siz onları hem görürsünüz hem de seslerini işitirsiniz. Onların sohbetlerine karışmak isterseniz alabildiğine bağırın, kimse sesinizi duymaz. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri Allah'a yaklaştıkça hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse demek ki
bir alem zahiri alem, ikinci alem berzah alemi. Şu içinde bulunduğunuz oda veya salon var ya, iki alemi de kapsıyor. Zamanımız fiziği en sonunda bunu keşfetti. Bu alemin yer çekimiyle alakalı olmayan kara madde dedikleri bir şeyi keşfetti. Dünya ilmi. Kara madde zahiri alemin dışındaki daha beş alemi kapsayan bir sistem. Aslında alemlerin sayısı 6 yaratık olarak. Zahiri alem, şu fizik gücümüze ait olan alem, birinci alem. Berzah alemi, geceleri rüya gördüğünüz fizik vücudunuza, rüyayı gördüğünüz fizik vücudunuza, yani nefsinize ait alem, berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların nefslerinin öldükleri zaman gideceği berzah alemi, cinlerin berzah alemi 4 oldu. Gayb aleminin berzah alemi. Ruhların yaşamakta olduğu 7 tane gök katı ve özellikle 7 tane alemden oluşan 7. kat. Bu da emr alemi adını alıyor. Bir de zülmani alem var. Emr aleminin tam karşıtı. Emr aleminin de zülmani aleminde zemin katı, bu bizim kainatımızın yıldızlar sistemini oluşturur. Emr alemi yukarıya doğru 7 kat istiva eder. 7. katın sonunda indi ilahiye, Allah'ın huzuruna ulaşırsınız. Allah mı varlıklar aleminde değildir. Varlıklar aleminin bittiği yerin üzerinde yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı görmeye istekliyseniz, niyetliyseniz, o zaman onu görebilirsiniz. Allah Teala size mutlaka bu fırsatı verecektir. Yeter ki siz ona ehil olun. Liyakatiniz sizi nereye ulaştıracaksa oraya ulaşırsınız. Allah Teala liyakatinizin karşılığı olan mükafatı size kesin olarak, otomatik olarak verir. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün insanlar için liyakat eşittir, mükafattır. İhtiyakiniz Allah'a hizmet etmek yolunda, Allah'ın ilmini öğrenmek yolundaki, size gayret veren içinizdeki istekler, ihtiyak müessesesi arttıkça bu liyakatinizin, yani mükafatlara layık olmanızın artışı demektir. Arttığı an mükafatınızı Allah-u Teala'dan derhal alırsınız. İşte böyle bir dizaynda bir gün onu da göreceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizi irşat makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle davet ettiğini göreceksiniz. O zaman mürşit olmak şerefine ereceksiniz ve Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Gördüğünüz zaman da kesinleşecek hükmünüz ki Allah
bir insan değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zamanımız fiziğinin yakalayabildiği kara madde, altı alemin hangi alemde bulunuyorsanız, onun dışındaki beşi ne ait kesim sizin için kara maddedir. İşte şu anda bizi seyrettiğiniz bilgisayar veya televizyondan bakarsanız eğer, bulunduğunuz noktada siz ve sizin odanız, sizin televizyonunuz zahiri alemin birer parçasısınız. Ama aynı salon gayb aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon emr aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon zülmani alemin de bir parçasıdır. Aynı salon cinlerin berzah aleminin de, insanların berzah aleminin de bir parçasıdır. Ve siz bunun sadece altıda birini algılayabilirsiniz. Aynı hacmi paylaşan altı ayrı alemden birinde yaşamaktasınız. Fizik vücudunuzda olduğunuz süre, uyudunuz, rüyaya girdiniz. Eğer gittiğiniz yerde şartlar fizikse, berzah alemindesiniz. İşte o berzah alemi de gene bu içinde bulunduğunuz odanın, salonun bir parçasını oluşturuyor. Öyleyse etrafımızdaki iç içe olan altı tane alemden sadece birini algılayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan negatif dalga boylarının fizik vücuduyla hiçbirini algılayamaz. Algılama oranı sıfırdır. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan biz insanların sıfırın biraz ötesinden başlayıp da sonsuz kilometrelere varan dalga boylarından algılayabildiği 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir parçadır. Ses olarak, renk olarak, ışık olarak sadece bu 6 milimi algılama yetkisi verilmiş. Biz Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en değerli kullarına. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Onun şu yaratma gücünü, ihtişamını görebiliyor musunuz? Şimdi ben size sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Nasıl acımazsınız bu ateist kardeşlerimize? Bu 6 milimin altındaki 5 milimlik saha, 10 birimin üzerinde sonsuz kilometrelere kadar uzayan, dalga boylarına kadar varan bir sistemin yaratık olan insan tarafından algılanamayışı. Acaba bu ateist kardeşlerimizi bir düşünce sistemine ulaştıramaz mı? Allah'ın varlığı konusunda. Öyleyse algılayabildiğiniz alan sonsuz varlıklar dizaynının altı alemin sadece altıda biridir. Peki hep yedi alemden bahsederiz. Evet, yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Ama isimlendirmek mecburiyetindeyiz yokluğu da. Neden? Çünkü Allah orada, yoklukta.
bize sonsuz kilometreler uzakta yukarıya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi söz konusu olacak. Bu bilgilerin ışığı altında ruhunuz Allah'a ulaşacak. O zaman yokluğa ulaşacaksınız. Ruhunuz yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında kaybolacak, yok olacak. İşte böyle bir dizaynda Allah'ta fani olacaksınız. Ruhunuz Allah'ta yok olacak. Bir başka ifadeyle Allah'a rücu edecek, geri dönecek. Asıl ifadesiyle geldiği yere Allah'ın zatına geri dönecek. Hepinizin ruhu sizlerde sadece bir emanettir. Ve Allah Teala emanetini siz ölmeden evvel geri almak istiyor. Böylece sizi evliya kılacak. Evliyaullah'tan birisi olacaksınız. Bir veliyullah olacaksınız. Allah'ın evliyalarından biri. Orası yokluk. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanununa beraberce bakalım. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ne kadar elektron varsa sağ spinli, o kadar da sol spinli elektron var. Ama biz 8 alemden bahsetmiyoruz, 7 alemden bahsediyoruz. Madem ki Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, öyleyse neden 8 değil? Çünkü 7.si yokluk yaratılmamış, adı üstünde yokluk. Onun için tek alem. Eğer o da yaratılmış olsaydı 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsedilir. 6 günde, 6 yevmde Allah 6 alem yaratmış. Tekrar edelim. Diyelim ki birinci günde zahiri alemi, birinci yevmde, ikinci yevmde onun zıttını. Üçüncü yevmde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini, ondan sonra onun zıttını dördüncü günde. Beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun zıttı olan zülvani alemi. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda? Sonra diyor Allah istiva etti diyor. Arşa istiva etti. Arş yokluktaki varlığın adı. Ya da arş yokluğun adı. Varlıklar aleminin ötesi yokluktur ve Allah oradadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Peki bu yaratılan kainatta Allah Teala niçin istiva etmek, oturmak, orada bulunmak anlamına bir deyim kullanıyor? Çünkü o hep oradadır. Hep yokluktadır. Ama aynı zamanda her yerdedir. Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili öğrenciler, öyleyse görüyorsunuz ki altı tane
alem yaratmış Allah Teala. Şimdi siz bulunduğunuz noktada sadece zahiri alemin, yani bu alemin, fizik vücudunuza ait olan alemin maddesel yapısını görebilirsiniz. Ondaki sesleri işitebilirsiniz. Allah'ın size verdiği bütün hissiyat imkanlarını fizik alemin standartlarında kullanabilir, yaşayabilirsiniz. Elektronların sahibisiniz. Ve her elektronunuz 4 enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre bu aleme, zahiri aleme aittir. İkinci küre onun karşıtı olan berzah alemine aittir. Yani şu nefsinizin alemine aittir. Üçüncü küre cinlerin yaşadığı gayb alemine aittir. Dördüncü küre onun berzah alemine aittir. Bu bir zahiri alem elektronudur. Birinci küre sağ spinlidir. İkinci küre sol spinlidir. Üçüncü küre gene sol spinlidir. Dördüncü küre sağ spinlidir. Yani birinci küre ve üçüncü küre ters istikamettedir. Elektronun özelliği bu. Birinci küre ve üçüncü küre aynı istikamettedir. Nötrino'nun enerjinin özelliğidir. Nötrino sonsuz hızın sahibidir. Elektron ise ışık hızının altındaki bir hızın sahibi olabilir. Tek başına olduğu zaman. Yani maddeyi oluşturduğu zaman. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronların bir sağ spinlisi, bir de sol spinlisi var. İkisi de eşit sayıda yaratılmış. Allah-u Teala'nın yaratma stratejisinde bu alemlere ait olan dizayna baktığımız zaman, berzah aleminin elektronlarına bakalım beraberce. Berzah aleminin, yani fizik vücudumuza ait berzah aleminin, ki onun zıttı olan nefsimize aittir berzah alemi. Elektron yapısına baktığımız zaman berzah aleminin birinci enerji küresi berzah alemine ait. Berzah aleminin enerji küresi. İkinci enerji küresi zahiri aleme, bu aleme ait. Üçüncü enerji küresi cinlerin berzah alemine ait. Dördüncü enerji küresi cinlerin gayb alemine ait. Öyleyse başlangıçtan itibaren küresel yapı değişiyor. Bir cinin gayb aleminin enerji küresine baktığımız zaman birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre bizim alemimizin, zahiri alemimizin, zahiri aleme ait, dördüncü küre zahiri alemin karşıtına ait, berzah alemine ait yani. Cinlerin berzah alemindeki küre yapısı ise birinci enerji küresi cinlerin berzah alemine ait olan, ikinci enerji küresi cinlerin gayb alemine ait olan, üçüncü enerji küresi bizim alemimizin berzah alemine ait olan, dördüncü enerji küresi bizim alemimize ait olan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, emr aleminin enerji küreleri ise
zülmani alemle zıttır ve emr aleminin enerji kilesi birinci küre emr alemine, ikinci küre zülmani aleme, üçüncü küre berzah alemine, dördüncü küre onun karşısına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşısına aittir. Böylece bir dizayn görüyoruz. Zülmani alemde de tam tersi söz konusu. Birinci küre zülmani aleme, ikinci küre emr alemine, üçüncü küre zahir aleme, dördüncü küre onun karşısına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşısına aittir. Böylece her aleme ait enerji farklılıkları, küresel farklılıklar, yani enerji küreleri farklılığı ve her aleme göre farklı bir madde sinyali söz konusudur. Allah-u Teala yaratırken öyle bir şekilde yaratmış ki her aleme ait yarattığı varlıklar sadece o alemi algılayabiliyorlar normal standartlarda. Onun dışındaki alemlerle iç içe yaşadıkları halde o alemler onlara hiçbir etki yapmıyor, yapamıyor, hissetmeleri mümkün değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? 6 tane alem gördük. Peki bu 6 alemin bütünü neyi içerir? Bir küreyi mi? Bizim sevgili alimlerimiz öyle zannetmeye devam etsinler. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala sizi de bir gün kalp gözünüzle Adem'e alıp Adem'den, yani yokluktan kainata baktırırsa kalp gözünüze, o zaman bir insan vücudu, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Rengi mi? Hani yağmurlar yağdıktan sonra çamurlu sular akar ya derelerden. Sarıyla kahverengi arası bir renk. İşte o renk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yani bulunduğunuz yerde 6 tane alem iç içe. Yokluksa bunların dışı. Allah mı yarattığı bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır? Allah her şeyi kuşatır. Siz neredeyseniz Allah da oradadır. Ama Allah'ı gördüğünüz zaman onun hep yoklukta olduğunu göreceksiniz. Öyleyse o tüm kainatı her şeyiyle kaplayan Allah'ın ilmi ve rahmeti genel netice itibariyle Allah'ın bir uzantısıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmeceleri birer birer çözeceksiniz. Her bir çözüm size doyulmaz zevkler yaşatacak. Son bilmece Allah'ın zatının görülmesi.
iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz salah makamının 5. kademesinde tamamlanacak. Bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kainat sistemini yaratan, bu değişik enerji kürelerinden oluşan sistem, bir elektron sistemidir. Elektronların oluşmasından evvel Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor, nötrinoyu yaratıyor. Ve söylediğimiz gibi bir çift nötrinodan 3 ve 4 numaralı küreleri eş değiştirmek suretiyle sağ ve sol spinli bir çift nötrinodan bir çift elektron yaratıyor Allah-u Teala. Bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron yaratıyor. Peki kainatın yapı taşları, kainatın yapı taşları bütün alemlere ait, altı aleme ait olan elektronlar, karşıt elektronlar ve nötrinolar, karşıt nötrinolardır. Nötrinolar sadece maddeyi oluşturan, sonsuz hızın sahibi olan başlangıç yapı taşlarıdır. Neden başlangıçta nötrino? Allah Teala dileseydi bütün alemleri elektron, doğrudan doğru elektron oluşturarak yaratırdı. Ama ifadeye dikkat edin. Kainat bir idi diyor. Sonra biz o bir olan sistemi patlattık, mekanlarından kopardık ve böylece kainatı yarattık diyor. Patlattık diyor. Büyük patlama. Big Bang. Big Bang. Büyük patlama. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi veriyor. 1920 yıllarda, 20'li yıllarda keşfedilebilen büyük patlamayı Allah-u Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Ondan evvelki bütün kutsal kitaplarda da vermiş. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Şimdi gelelim, neden Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor? Neden maddenin yaratılması daha sonra? Çünkü gördüğünüz gibi şu zahiri aleme bakın. Rakamlar muhtelif. Diyorlar ki 250 milyar samanyolu, diyorlar ki her samanyolunda 250 milyar yıldız. Sevgili kardeşlerim, bunlar netice itibariyle farklı olabilir. Rakamlar önemli değil. Nihayet alimler rakamlar veriyor. Allah-u Teala bir rakam vermemiş. Ama sonsuz sayıda diyebiliriz. Öyleyse o muhteşem dengeye dikkatle bakın. Bu sonsuzluk içinde bizim dünyamız bir toz zerresidir sadece. Milyarlarca güneş sistemlerinden bir tanesinde de dünyada verilen bir gezegeninde biz insanlar yaşıyoruz. Canlandırabiliyor musunuz hayatınızda, sonsuzlukta ne kadar küçük bir yer işgal ettiğini dünyamızın? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, netice itibariyle unutmayın, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah'ın yarattığı mahluklarından sadece bir tanesi. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini düşünelim. Her şey çok güzel sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.
bu yaratılış noktasına geliyoruz. Allah Teala istiyor ki zahiri alemi yaratırken bütün gezegenler ve yıldızlar aynı anda oluşsun. Ama patlama noktasından itibaren sonsuz mesafeler var. Nötrino Allah'ın hız kanunlarına göre hiçbir alemin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket edebilen tek yaratıktır. Hiçbir aleme ait olmayan, canlı da olmayan bir yaratık. Nötrino. Allah'ın hız kanunları ışık hızı saniyede 300 bin kilometre, ışık hızının altındaki hızlar, 300 bin kilometrenin altındaki hızlar, o alemin varlıklarının kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle ulaşabilecekleri alt hız sınırının içinde kalırlar. Hızları hiçbir zaman ışık hızına ulaşamaz. Einstein'ın nazariyesine göre ulaşmış olsaydı kütlelerinin sonsuz olması gerekirdi. O konuda aynı şekilde düşünürsünüz veya düşünmezsiniz. Bu Einstein'ın nazariyesi. Ama şurası kesin ki kinetik enerjiyle hiçbir alemde, hiçbir madde ışık hızına ulaşamaz. İtiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Işık hızının ötesine hiç mümkün değildir. Ama ışık hızının ötesindeki sonsuz hızın sahibi olması lazım. Allah'ın yaratma standartları. Onun için büyük patlamada Allah'ın patlattığı bir enerjiler topudur. Bu enerjiler, enerji partikülleri hangi yıldızı vücuda getireceklerse oraya belki saniyenin milyonda biri bir zaman parçası içinde aynı anda ulaşmış oluyorlar. Maddenin aynı hızı göstermesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala da yaratılışı o anda tamamlamak istediği için her gezegenin ait olduğu ana maddesini, ham maddesini, elektron yapısını orada o anda hazır bulundurmak için Allah-u Teala enerji topunu patlatıyor. Ve bir saniyeden daha az bir zamanda zahiri alemin bütün gezegenleri, yıldızları patlama noktasından o noktaya ulaşıyorlar. Eğer çok öteden yaratılışa bakmış olsaydınız, bir insan vücudunun nasıl tamamlandığını görecektiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket halindeler. Ve bir anda bütün gezegenlere ulaşıyorlar. Bütün yıldızlara ulaşıyorlar. Yıldızların o bir tek noktadan çıkan ve o yıldızı oluşturacak kadar çoğalan nötrinoları oralardalar. Her biri bir yıldızın oluşmasının bütün boşluğunu varlıklarıyla doldurmuş durumdalar. Ve Allah Teala ikinci standarda geçiyor. Bütün nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini 1 ve 2 numaralı kürelerinden ayırıyor.
ve eş değiştiriyor. Bütün nötrinolar sonsuz hızlarını kaybediyor ve ışık hızının altına düşüyor hızları. Ve yerçekimi kanunlarına göre Allah Teala Künnes ve Künnes'ten bahsediyor. Buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِالْهُنَّسِ اَلْجَوَارُ الْكُنَّسِ. O merkezi çekim gücüne Künnes'e kasem ederim ki diyor Allah Teala, onun etrafında dönen Künnes'e kasem ederim ki diyor. Allah'ın kainatı yaratmasındaki temel faktör böyle çıkıyor ortaya. Nedir o? Künnes ve Künnes. Daima bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede hareket halinde bulunan, eğer merkezi güç bir protonsa, mikro alemin bir sistemi ise, onun etrafında dönen bir elektron veya birçok elektron. Eğer cinlerin gayb alemindeyse bize göre merkezde bir antiproton, onun etrafında dönen anti elektronlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün gezegenlerde, bütün yıldızlarda aynı anda enerji partikülleri yerlerini elektronlara bırakıyorlar. O Allah'ın patlattığı o nokta var ya, o nokta görevini bitirmiş değil. O noktadan, Allah'ın indi ilahisinden bütün kainatlardaki bütün elektronlara sonsuz bir enerji akını başlıyor. Nötrino akını başlıyor. Her elektrona ard arda Allah'ın nötrinoları ulaşır. Sağ spinli bir elektrona sağ spinli bir nötrino ulaşır. Ardından bir tane daha geliyordur, bir tane daha geliyordur. Ardı arkası kesilmeden sonsuz bir geliş ve geri dönüş. Allah Teala buyuruyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakın. Nedir bunlar? Bunlar nötrinolardır. Allah'ın katından, oradan yokluktan, hiçbir aleme ait olmayan bir noktadan, indi ilahiden gelen bu enerji partikülleri, nötrinolar, enerjilerini ulaştıkları elektrona verirler. Yavaşlaması söz konusu olacak olan elektron dönüşünü yavaşlatmadan yeni bir enerji alışıyla dönüşüne devam eder. Ve her elektron her dönüşünde bir ses çıkarmaktadır. Bu çıkardığı sesle bütün elektronlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Allah'ı zikretmekte değillerdir. Allah'ı tesbih etmektedirler. Öyleyse

elektronlara ulaşırlar. Birinci nötrona geldi, enerjisini bıraktı, elektron dönmeye devam etti. Yavaşlamaya meydan kalmadan ikinci bir nötrona gelir, gene enerjisini bırakır ve Allah'ın katına geri döner. Elektron yavaşlayamadan üçüncü bir nötrona gelir, enerjisini bırakır, tekrar geri döner. Böylece sonsuz bir enerji yenilenmesiyle elektronlar sonsuza kadar Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye kendi dillerince söyleyeceklerdir. Allah Teala diyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların söylediklerini işitemezsiniz diyor. Laboratuvarlarda yapılan incelemeler, elektronların devamlı bir ses çıkardıklarını, aynı sesi çıkardıklarını tespit etmiş durumdalar. Allah'ın isminin iradi yapıyla tekrar edilmesi haline Kur'an-ı Kerim zikir diyor. Allah, Allah, Allah, Allah tarzında bir ifade zikri anlatır. Siz böyle yaptığınız zaman kendi iradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn sizin için zikri oluşturur. İradi yapının Allah'ın ismini tekrarı. Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmiyorlar. Onlara dönüş hızını veren, dönüş imkanını veren gelen nötrinolardır. Nötrinolar onları döndürdüğü için ve başka bir enerjinin, başka bir kuvvetin kendilerini döndürmesiyle Allah'ın sesini tekrar ettikleri için Allah-u Teala buna zikir demiyor, tesbih diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, elektronların kainatın her zerresini oluşturduğunu gördük. Neden Allah-u Teala kainatı bir merkezden elektronlar çıkartarak yaratmamış da nötronları göndermiş, gönderdiği yerde elektrona dönüştürmüş? Çünkü istiyor ki bir anda bütün kainatı oluştursun. Nötronlar, elektronlarsa böyle bir sonsuzluğun sahibi değiller. Ve büyük patlama bütün kainatın zahiri aleminin aynı anda oluşmasını sağlıyor. Sonra mı Allah-u Teala ikinci yevmde karşıt zahiri alemi, yani berzah alemini aynı standartlarda oluşturuyor. Gene nötrinoları göndererek, ama karşıt zahiri alemi oluşturacak olan nötrinoları. Üçüncü gün gayb aleminin standartlarında aynı şey yapılıyor. Dördüncü gün onun karşıtı alemde aynı standartlar hakim. Beşinci gün emr aleminin, altıncı gün zülmani alemin standartları devrede ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra Allah yokluğa çekiliyor. Arşa istiva ediyor. Ve Allah-u Teala kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene var, gene yoklukta. Şu elektron dizaynına gelin biraz daha yaklaşalım sevgili kardeşlerim. Acaba Allah-u Teala kainatı

elektronlarla yarattıysa, künnes ve künnes kanunlarına göre nasıl bir dizayn oluşturdu? Ne demişti? Künneste bir merkezi çekim gücü var. Makro aleme bakıyoruz beraberce. Bir güneş sistemi görüyoruz. Güneş, künnestir, merkezi çekim gücü. Ay, affedersiniz, Dünya, Venüs ve bütün gezegenler her biri künnestir. Güneşin etrafında eliptik bir yörüngede sonsuz bir şekilde hareket ederler. Dünyamız Güneş'in etrafındaki devrini 365 gün 6 saat ve ondan sonraki kesirlerde dakika, saniye, salise ve salise, saniye, salise ve salise kesirlerinde gerçekleştirir. Dünya kurulduğundan, kainat kurulduğundan beri de hareketinde bir değişme olmamıştır. Bundan sonra olacağı iddia ediliyor ama boş bir iddia. Bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse makro sistemde, kendi güneş sistemimize baktığımız zaman bunun bir atom modeli olduğunu görüyoruz. Bir atomda da merkezde bir nükleus var. Güneş sistemlerindeki güneş gibi. Çevrede de elektron veya elektronlar dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyoruz. Bir atomun merkezinde bir nükleus var. En basit atom, merkezinde bir tek proton bulunan, çevresinde de sadece bir elektron dönen en basit element hidrojendir. En basit atom hidrojen atomudur. Bütün elementler iki hidrojen atomunun ve daha fazla hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle vücuda gelmiştir, oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, hidrojen atomunun merkezine, nükleusuna, çekirdeğine baktığımız zaman orada bir proton görüyoruz. Bir proton 3676 tane karşıt elektronla, ondan bir eksik sayıda 3675 tane elektrondan oluşur. Bütün sistemlerde eşitlik asıldır. Öyleyse 3676. bir elektron daha olması lazım. İşte o elektron çevre elektronudur. Yörüngede, devamlı eliptik bir yörüngede hareket halinde olan elektrondur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, oradaki dizayna dikkatle bakın. Merkezde bir proton mevcut. Elektronlar eksi elektrik yükü taşırlar. Karşıt elektronlar da, yani pozitronlar da, bu isim de veriliyor karşıt elektronlara. Onlar da artı elektrik yükü taşırlar. 3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron birbirini nötralize ediyor. Ama 3676. elektron sebebiyle çekirdeğin elektrik yükü pozitif olarak algılanıyor. Ve bunun çevresinde sadece negatif elektrik yüklü bir varlık dönebilir, bir parçacık dönebilir. Bu parçacık elektrondur. 3676. elektron
bir protonun etrafında devamlı hareket halindedir. İşte Allah'ın hünnes ve künnes kanunlarına göre vücuda getirdiği mikro alemde, makro alemde aynı kudret eli tarafından dizayn edilmiştir. Peki bu bir protondur. Nötron nedir? Nötron da 3676 tane karşıt elektrondan ve gene 3676 tane elektrondan oluşan aynı sayıda eksi ve artı elektrik yüklerinin birbirini nötralize ettiği, sıfırladığı, yüksüz müşten edilen bir özellik gösterir. Aslında karşıt elektronların da yükü vardır, elektronların da yükü vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda elektronların ve karşıt elektronların dengesi söz konusudur. Nötron bir denge unsurudur. Artı ve eksi elektrik yükleri var olan ama birbirlerini nötralize eden bir özellik gösterir. Kainattaki bütün elementler hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Ve ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya gelse ne olur? Bir helyumun nasıl oluştuğuna bakıyoruz şimdi. Ne olması lazımdı? Merkezde iki tane proton, çevrede de iki tane elektron olması lazımdı. Hayır, öyle değil. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Öyleyse ikinci çevre elektronu ne oldu? İkinci çevre elektronu merkez elektronu oldu. İşte Pauli dışlama etkisinin sonucu. Çevrede bir elektron dönüyor. Merkezde bir merkez elektronu var. İki tane de proton var. Böyle mi? Görüntüyü mü soruyorsunuz? Hayır, böyle değil. Görüntüde bütün bu sistem içindeki, yani çevresinde bir tane elektron dönen sistemde bir proton görünür, bir de nötron görülür. Çekirdekte, nükleonsta. Ve ilim zanneder ki bir helyum atomunun merkezinde bir proton vardır, bir de nötron vardır, çevresinde de bir elektron döner. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Bir helyum atomunun merkezinde bir protonla bir nötron saniyede binlerce defa değişir. Devamlı olarak protonlar nötrona, nötronlar proton nötrona, nötron protona dönüşür. Bundan sonraki bütün kalıcı sistemlerde, yani ışınma yapmayan, bozulma yapmayan, radyasyon oluşturmayan bütün dengeli sistemlerde merkezde aynı sayıda proton ve nötron oluşur. Ama nötronlar devamlı protona, protonlar devamlı nötrona dönüşür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, merkez elektronuna ve iki protondan bir tanesine birinci devrede enerji gelir. Ve protonun artı elektrik yükü dolayısıyla çekim gücü
eksi elektrik yüklü elektronu kendisine otomatik olarak çeker, yapıştırır. Sonra mı ne olur? Boş devreden sonraki ikinci enerji devresinde ikinci protona enerji gelir ve birinci protona ulaşmış olan elektron da aynı anda enerji alır. Ve birinci proton bu devrede enerji almadığı için elektron, merkez elektronu ikinci proton tarafından çekilecektir. Ve bakınız o zaman ne oluyor? Birinci defa elektronu çeken proton bir elektron ilavesiyle şu hale gelmiştir. 3676 tane elektronu vardır. 3676 tane de karşıt elektronu olmuştur. Elektron ve karşıt elektron dengesi tamamlanmıştır. Bu bir nötrondur. Proton 3676. elektronla nötrona dönüşmüştür. Birinci devre. Bu noktada duralım. Vaziyete bakalım. Ne görüyoruz? Sol tarafta eskiden proton olan nesne artık proton değildir. O bir nötrondur. Sağ tarafa bakıyoruz. Orada bir proton görüyoruz. Orada bir değişme yoktur. Birinci devredeki olay bu. Boş devre. Boş devreden sonra ikinci enerji gelişi. Sağdaki protona enerji geliyor ve aynı anda merkez elektronuna da enerji geliyor. Ve bu sefer bu elektron ikinci proton tarafından çekiliyor. Çekilince bu proton artık 3676 tane elektronu ve 3676 tane de proton karşıt elektronu olan bir nesnedir. Öyleyse artık sağ tarafta bir proton yoktur. Bir nötron vardır. 3676 tane elektrondan 3676 tane karşıt elektrondan oluşan. Peki biraz evvel birinci devrede nötron olan sol taraftaki sistem ne olmuştur? Bir elektron kaybettiği için tekrar proton hüviyetine dönüşmüştür. Üçüncü devrede olay tersine döner. Tekrar sol taraftaki proton nötron olur. Sağ taraftaki nötron ise elektron kaybettiği için proton olur. Böylece her enerji gelişte iki protondan bir tanesine geleceği için sonsuz bir şekilde bir denge unsuru oluşur. Sonsuz bir protonların nötrona, nötronların protona dönüşme olayı bütün atomların merkezlerinde oluşur. Ve dünya ilmi henüz bu büyük hakikati bilmiyor. Ama yakında nasılsa öğrenecekler. Bozulmanın olmadığı, radyasyonun oluşmadığı bütün çift birleşme noktalarında yeni elementler oluşur ve çevrede dönen elektronların sayısı 7 yörünge üzerinde giderek artar. İşte böylece madde oluşur, elementler oluşur her alemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ın kainatı yaratma dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz bir tek şey vardır. Hayranlık. Mikro alemde hünnes ve künnes
sistemleriyle elektron, karşıt elektron parçacıklarından protonları ve nötronları vücuda getiren Allah-u Teala nükleusta, yani merkezde, çekirdekte bunları yaparken yörüngede de devamlı olarak elektronlar hareket halinde. En basit olan hidrojen atomuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bu atom dizaynında merkezde bir protonun, çevrede de 3676. elektronun, bir tek elektronun döndüğünü görürüz. Bu elektron eliptik bir yörünge üzerinde harekettedir. Elektronun bu yörünge üzerindeki her noktasında hızıyla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Ve sevgili kardeşlerim, manyetik alan hızı etkiler, hız manyetik alanı etkiler. Neticede muhteşem bir tabloyla karşılaşırız. Sevgili kardeşlerim, eliptik yörüngenin merkeze en uzak olduğu iki noktada en düşük hız, en yüksek manyetik alan söz konusudur. Merkezin de manyetik alanının en yüksek olduğu nokta burasıdır. Sebebi ne acaba? Elektronun merkezi çekim gücünden kurtulup boşluğa kaçamaması için, devrini tamamlayabilmesi için. Peki merkeze en yakın olduğu noktada ne olur? Eliptik yörüngenin en dar kesiminde ne olur? O zaman da tam tersine bir işlem söz konusudur. Hız büyük ölçüde artacaktır ve manyetik alan büyük ölçüde küçülecektir. Hızla manyetik alan çarpımı birbirine mutlak bir dizayn içerisinde çarpımlarının birbirine eşitliği bozulmayacaktır. Peki buradan murat nedir? Eğer manyetik alan yüksek, hız düşük olsaydı, elektron merkez tarafından kendine çekilecekti. En düşük manyetik alan, buna karşılık en yüksek hız, merkeze en yakın olduğu noktada elektronun hareket haline geliyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her elektron eliptik yörüngenin etrafındaki bir dönüşünde iki defa enerji alır Allah-u Teala'dan, iki defa da enerjiyi geriye gönderir. Bu devrede merkezdeki, eğer birden fazla proton varsa, birinci enerji alışverişinde bütün protonlar nötrona protonların yarısı nötrona dönüşmüştür. İkinci enerji gelişinde diğer yarısı nötrona dönüşmüş, nötronlar proton olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir mikro dizayn içerisinde sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistem oluşturuyor Allah-u Teala. Öyle bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte her şeyin en güzeli onun tarafından gerçekleşiyor. Böyle bir dizaynda
Allah Teala'nın vücuda getirdiği muhteşem yaratış sistemi içerisinde zaman ve hız arasında bir ilişki görüyoruz. Hız arttıkça zaman küçülüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın yaratma sistemini muhteşem bir dizayn içinde oluşturduğunu görüyoruz. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Böyle bir dizaynda o yaratıcıdır. Sadece kendisine has bir olgu. Allah zamanın dışındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma sistemine baktığımız zaman her şeyden münezzeh olan, zamandan da mekandan da münezzeh olan Allah'ın yaratma sisteminde iki ayrı oluşum görürüz. Bir, cansız varlıklar. İki, canlı varlıklar. Allah-u Teala Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde hayat veren sadece ve sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir varlık, hiçbir yaratığımız hayat veremez diyor Allah-u Teala. Hayat vermek, canlı kılmak bizim işimizdir diyor. İşte ateistlerin en büyük öfke duydukları konu bu. Onlar canlanmanın da hayata getirilmenin de Allah'ın dışında olması lazım geldiği konusundalar. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. E tabi burada büyük bir problemle karşılaşıyorlar. Çünkü başta kendileri olmak üzere hayat var dünya üzerinde. Ve hayat veren de Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yanlışlık buradan başlar. Hala bir kısım din öğreticileri hayatın insana ruh tarafından verildiğini iddia ediyorlar. Bu ayet-i kerimeyi hiçe sayıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğruları yerine yanlışları söyleyerek nereye varacaklarını zannediyor bir kısım öğreticiler. Sadece Allah'ın söylediği doğrudur. O Allah'tır. Yaratan O'dur. Yarattıklarından dilediğine hayat veren de O'dur. Ondan başka hayat veren bir varlık mevcut değildir.
Bir başka ifadeyle sadece Allah Halik'tir. Allah'tan başka her şey mahluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman müessesesine beraberce bakıyoruz. Zaman ve hız birbirinin çok yakını olan iki boyut. Birbirine ters orantıyla bağlı. Hız arttıkça zaman kısalır. Öyleyse şu zaman dediğimiz boyutu sizin de boyutunuz olarak kabul etmek durumundasınız. Yükseklik, genişlik, yükseklik, genişlik, derinlik, ama bir de hız, bir de zaman. Beş boyutluyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın büyük patlama sırasında vücuda getirdiği müesseseye beraberce bakıyoruz. Saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün zahiri alemi Allah-u Teala oluşturmuş. Bir başka ifadeyle bütün nötrinolar, bütün enerji partikülleri patlatıldıkları noktadan hangi gezegeni vücuda getireceklerse oraya ulaşmışlar. İşte o patlatıldıkları noktadan dört bir tarafa, bütün taraflara birden aynı anda hareket halinde ulaşan bu nötrinoların harekete geçtikleri andan itibaren Allah-u Teala zamanı başlatıyor. Allah zamandan evvel de vardı. Ama zaman Allah-u Teala tarafından büyük patlamanın vücuda getirilmesiyle başladı. Bir noktadan uzaklaşan noktalar, bir noktadan uzaklaşan, harekete geçen nötrinolar ve bu hareket sebebiyle bir noktadan ayrılan nötrinoların hareketi sebebiyle zamanın harekete geçmesi sebebiyle zamanın başlaması. Nasıl bir zaman bulunduğu noktadan geleceğe doğru harekete geçen bir zaman söz konusu. Ve her alem yaratıldığı andan itibaren onların gezegenlerine, ki aynı gezegenlerden bahsediyoruz, aynı gezegen hem zahiri alemin, hem onun berzah aleminin, hem gayb aleminin, hem onun berzah aleminin, hem emr aleminin, hem de zülmani alemin bir parçasını içerir. Hepsini birden temsil eder. Böyle bir noktada Allah-u Teala gezegenleri alem alem oluşturduğu anda, ilk oluşturduğu andan itibaren o gezegene bir itiş enerjisi veriyor. O yıldıza bir itiş enerjisi veriyor. Onun diğer güneş sistemlerinden ayrılmasını temin eden bir itiş enerjisi, kinetik enerji. Ve Profesör Doktor Hubble'ın Nobel mükafatını
almasına sebebiyet veren bu da şu odur ki, bütün gezegenlerin birbirinden ayrılmakta olduklarını, bütün yıldızların birbirinden ayrılmakta olduklarını, kainatın büyümekte olduğunu ispatlıyor. Ve bütün bu bilgileri Enbiya suresinin 13. 30. ayet-i kerimesinden aldığını da saklamıyor. Bu nebal mükafatı kazanmış olan alim. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman evvela büyük patlamayla başlıyor. Gezegenler ve yıldızlar oluştuktan sonra da Allah'ın o yıldızlara verdiği kinetik enerji sebebiyle gene o aynı noktadan uzaklaşmakta olan noktalar, kainat uzaklaşma halinde olduğu için zaman devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? Allah'ın bütün güneş sistemlerine verdiği kainatı büyüten enerji sona erdiği güne kadar zaman geçmişten geleceğe doğru devam edecek. Peki sonra ne olacak? Enerjinin bittiği an sura birinci defa üfürülecek ve büyüme duracak. Bu zamanın da durmasıdır. Birinci üfürmeyle kıyametten evvel yaşamakta olan insanların hepsi zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günün hayatta olanlar da sura birinci üfürmeyle ölecekler. Sura birinci üfürmeyle bu ölme işlemi takip ettiği zaman kainatın büyümesi durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Bırakınız başka gezegenleri, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu iki büyük hakikat, bir, dünya ile güneşin birleşmesi, iki, ay ile dünyanın birleşmesi, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Gravitasyon mutlaka gerçekleşecek. Gerçekleşince ne olacak? Büyüyen bir kainat yerine küçülmeye başlayan bir kainat. Sura birinci üfürülmede geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman o zamanı oluşturan partiküllerin artık hareketlerine devam etmemesi sebebiyle zaman duracak. Bu durduğu anda da kıyamet günü yaşayanlar ölmüş olacak. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Küçülmenin başladığı anda zaman geriye döneceği için evvela kıyamet günü yaşamaktayken ölmüş olanlara yeniden hayat geriye gelecek. Çünkü o zaman parçası zaman bitmeden önce, zaman sona ermeden önce onlar hayattaydılar. O noktaya zaman geri döndüğünde tekrar hayatta olacaklar. Ama zaman orada durmayacak. Geriye doğru yoluna devam edecek. Ve zamanın her parçasında yaşamakta olan insanlar, onların hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu ana, zaman geri döndüğünde o aslında öyle olan insanlar hayatta oldukları zamana zaman geri döndüğünde zaten hayattalar, canlanmış olacaklar. Hayatta oldukları bir anda bulunacaklar ama yer çekimi kuvveti olmayacak orada. Bu sebeple kainatın tek manyetik alanı olan, çekim alanı olan
yeri, mahşer meydanı, bütün kainattaki insanlar zaman geriye doğru hızla giderken canlandıkça yer çekimi kuvveti olan yegane yere doğru, mahşer meydanına doğru bulundukları, yaşamakta oldukları, yaşamış oldukları bütün gezegenlerden ayrılacaklar. Oraya ulaşacaklar. Zaman geriye dönüp sıfırlandığında bir başka olay daha tamamlanmış olacak. Kıyamet günü Mahkeme-i Kübra oluşacak. Herkesin hayat standartları belli olacak. Yani insanlardan kimler neler yapmışlarsa o yaptıkları bütün hayat formları onlara üç boyutlu olarak gösterilecek. Kazandıkları ve kaybettikleri dereceler de orada görülecek. İşte bu dizayn, yani herkesin kendi hayat filmini ve hayat filmini oluşturan düşüncelerinin filmini görmeleri, kaybettikleri ve kazandıkları dereceleri izlemeleri söz konusu olacak. Ölümden sonra ikinci üfürüşünde herkes canlanmış olacak. Herkes bu hayat filmini seyretmek üzere oraya gelmeden önce, sura ikinci üfürülmesiyle insanlar yeniden ölecekler. Bütün insanlar. Sura birinci üfürülmesinde herkes mahşer meydanına ulaşmıştı. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor ve herkes yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor ve bütün insanlar enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmadan üzere, yaşlanmamak üzere, erkekler de kadınlar da herkes aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyorlar. Ve nefsler fizik vücutlarla tekrar birleşiyor. Ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi ve cennet ve cehennem için farklı bir dizayn. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaylar tamamlandıktan sonra zamanın bitmesini mütakip bütün insanların hayat filmleri cennete gidecekler için 7. gök katındaki illiğine götürülüp yerleştiriliyor. Ve cehenneme gidecekler için de 7. yer katındaki siccine yerleştiriliyor. Herkesin geleceği şimdiden belli. Neden? Çünkü zaman geriye dönmüş, sıfırlanmış. Sıfırlandığı noktada onlara ait oldukları yerlere yerleştirilmiş. Ama bizler daha henüz kıyamete ulaşmadık. Allah-u Teala zamanı bitirecek olan standardı yerleştirmiş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a göre zaman yok. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi hiçbir mahlukuna bu hakkı tanımamış. Zamanı sıfırlayabildiği için zamandan münezzeh, sıfır zaman aralığında, bu sebeple sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekandan da münezzeh.
Ama biz insanlar zamana da, mekana da bağlı mahluklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah bizlere dördüncü ve beşinci boyut olarak zamanı ve hızı bağışladı. Hiçbir mahluk için zamanın sıfırlanması mümkün değildir. Ama siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Düşünceniz sonsuz hızın sahibidir. Düşündüğünüz anda nereyi düşünmüşseniz, düşünceniz oraya ulaşmıştır. Ama bunu yaparken zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yaratıcıyla sizi ayıran nokta buradadır. O ne bir saniyeyi ne de onun az katlarını kullanmak mecburiyetinde değildir. Zamanı sıfırlayabilecek hız sadece o yaratıcınındır. Allah'ındır. Ama bütün mahluklar, hepimiz hem zamana hem de hıza bağımlı bir hüviyetteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada birinci muhteva tamam oluyor. Kainatın yaratılması konusunda. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, tüm dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Günahınızda da sorumluluğun fazla kötü bilgisayarlar bize ulaşmak imkanımız var. Dünyanın bir kısmına da kalmıyorsun ki yardımımızla ulaşmak imkanımız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir dönemimizde sonsuz halka şükredin. Konumuz Kur'an-ı Kerim. Tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara suresi 234. ayetle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala buyuruyor Bakara Suresi'nin 234. ayet-i kerimesinde اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّسْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُورٍ وَاَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ ecelerinde helâ cunâhe aleyküm fîmâ fealnâ fî enfsehinde bil mârufî vallâhu bimâ tâmelûne habîm. Allah Teala diyor ki sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. 4 ay 10 gün. Bu bekleme süresi sona erdiği zaman kendi haklarında ma'ruf yani teamül halini almış, Allah-u Teala tarafından tarif edilmiş ve yerleşmiş, kamil halin halini almış, tarif edilmiş bir standartta, maruf ile yaptıkları işlerden artık sizin üzerinizde bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor Allah-u Teala.

Demek ki bir takım insanlar öldükleri zaman onların eşleri 4 ay 10 gün beklerler diyor Allah-u Teala. Bekleme süresinin sonunda onların yaptıkları işlerden sizler sorumlu değilsiniz diyor. Allah-u Teala üzerinde bir günah yoktur diyor. Allah yaptıklarınızdan haberdar da diye duruyor ayetlerini. Ayet 235. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la cunahe aleyküm fima arrattum bihi min hitbetin nisa'in ev eknentum fi enfüsüküm. Alimallahu tuva'iduhunne sırren illa en tekulu kavlen ma'rufa ve la tarimu ukdeten nikahi hatta yeblügel kitabı ecele. Ve'lemu ennallâhe ya'lemu ma fî enfüsiküm fahleruhu ve'lemu ennallâhe gafurun halîm. Allah Teala diyor ki kadınlara, onunla evlenme isteğinizi üstü kapalı bir biçimde bildirmenizden veya kendi içinizde gizlemenizden, bu talebi gizlemenizden dolayı sizin üzerinizde günah yoktur. Ne demek istiyorum Allah Teala? Kadınlar eşleri ölmüş, bekleme süresi içindeler. Böyle bir kadınla evlenmeyi düşünen bir erkek, bu istikamette ona üstü kapalı bir şekilde onunla evlenmek isteyeni işaret edebilir. Evlenme isteğini biraz kapalı bir standartta ona söyleyebilir. Veya söylemez, kendi içinde gizli tutar. İkisi içinde üzerinde bir günah yoktur diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala sizin için hiç şüphesiz onları yakında anacağınızı, sevmeyeceğinizi bildi. Elbette kişi içinde de saklasa, dışarıya da dursa, Allah her şeyden haberdardır. Yani kişinin içinde saklaması halinde evlenme arzusunu Allah'a göre bir şey değişmez. Allah onu en güzel şekilde dizayn eder. Sevgili öğrenciler, Allah Teala burada bir ölçü getiriyor. Sakın diyor, onlarla gizlice sözleşmeyin. Ancak onlara maruf bir söz söyleyin. Yani bütün bunlardan çıkan mana, sakın onlarla farz olan bekleme süresi doluncaya kadar bir yakınlaşmaya girmeyin. Ve arkasından diyor ki Allah Teala farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah
aksine azmetmeyin. Ve bilin ki Allah muhakkak kesinlikle bütünü bilir. Yani bekleme sürüntüsündeki bir kadına o bekleme süresi boyunca evlenme konusundaki talebinizin ulaştırmasından başlayalım. Her alanda, her noktada dikkatli olun. Bu süre içinde diyor Allah sana sizlere bu bekleme süresi içindeki kadınlarla evlenme yetkisini vermiyorum diyor. Sakın onlarla bu süre içinde nikah yapmaya kalkmayın diyor. Onlara bir yakınlığında olmasın manasılarında beraberce çıkıyor. Artık sakının diyor Allah Teala Allah'tan sakının. Ve bilin ki Allah

Bir kadın eğer bekleme süresi içindeyse, bu 4 ay 10 günlük süre içindeyse, o zaman başka bir erkekle evlenecekler ve bu süre içerisinde bekleyecekler. Ama bu süre dolduktan sonra kadın biriyle evlenirse evlenecektir. Onunla evlenmek isteyenler için de aynı emir geçerlidir. Bu 4 ay 10 günlük süre içerisinde bir kadına nikah yapılamaz. Beklemeleri için kadına nikah yapılamaz. Onunla bir yakınlık kurulmaması gerekir. İslam kaidelerine göre. Allah Teala diyor ki 236. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. La cunaha aleyküm in tallaktumun nisa'e ma lem temessuhunne ev tefridunehunne feridaten ve mettuhunne alel musi'i kaderühü ve alel muktiri kaderühü. Meta'en bil marufi hakkan alel muhsinin. Allah Teala buyuruyor ki eğer kendilerine dokunmadığını, aranızda bir münasebetin oluşmadığı veya kendileri için bir farz olan mehir takdir etmediğiniz, aranızda bir anlaşma yaparak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinde günah yoktur diyor. Bu ayetten mehirli veya mehirsiz iki nevi evlenmenin olabileceği anlamı da çıkıyor. Ama genel anlamda genel tabir olur ki dini nikah genel anlamda mutlaka bir mehri gerektirir. Duruma girmiş asırlar boyunca devam eden teâmül sırasında. Böyle bir şey zaten eşyanın tabiatına da uygun. Eğer hanım çalışmıyorsa bir çalışma ve yeterli boyutta para kazanma mesleğinin sahibi değilse o zaman kadın zayıf durumdadır. Ona mutlaka yardım edilmesi gerekir. Ama Allah Teala diyor ki eğer bir mehir vermemişseniz ki vermemenin de mümkün olduğunu ifade etmiş oluyor Allah Teala burada. O zaman üzerinize bir günah yoktur diyor. O kadınları mehir takdir etmediğiniz kadınları boşadığınız takdirde onlara mehir vermiyorsunuz ve evlenmeniz bir günah olmuyor. Ama Allah Teala mehirin takdir edilip edilmemesi hususunu insanların üzerine bırakmasına rağmen arkasından kesinleştiriyor mehri adeta. Çünkü diyor ki ancak onları faydalandırın. Yani siz mehir olarak bir şey tayin etmeseniz bile eğer onları dokunmadan onları boşarsanız mutlaka kendilerine bir şeyler verin diyor Allah Teala. Onları faydalandırın. Yani mehri tayin etmeniz veya tayin etmemeniz önemli değil diyor Allah Teala. Mutlaka bir şeyler verin. Bu bir farz emir. Öyleyse bunun kesilmesi mühit tayin etmektir diye affedersiniz, düşünülmüş asırlar boyu ve öyle davranılmış. Mehir tayin edilmese de gene mutlaka bir şeylerin verilmesi gerekli. O zaman bu verilecek olan şeyin hem erkek açısından hem kadın açısından

miktarının önceden tayin edilmesi hali iki taraf için de kolaylık sağlar. Tayin edilmediği takdirde şu veya bu sebeple o zaman mutlaka gene onlara faydalandırın. Onlara mutlaka bir şeyler verin diyor Allah-u Teala. Maksat bu halde kadını parasız, pulsuz ortada bırakmamak söz konusu ve Allah-u Teala mutlaka bir şeyler verilmesini emrediyor. En iyisi başlangıçta bu işlemi yapmak, iki tarafın da rızasıyla bir nehir takdir etmek ve nehir takdir edildiği takdirde kadına dokunulsa da dokunulmasa da boşanılmak söz konusu olduğu takdirde o ücret mutlaka verilmesi gerekir. Eli geniş olan, yani zengin olanlar kendi takdirine, eli dar olanlar da kendi takdirine göre maruf ile faydalandırmalıdır. Yani fakir olan az bir şey verecektir. Verebildiği kadar verecektir. Zengin olan ona nazaran daha çok verecektir. O da kendi ölçülerine uygun bir miktar parayı mutlaka boşadığı kadına vermeli diyor Allah-u Teala. Burada tabii hakkaniyete riayet etmek lazım. Ne tarzı bir hayat sürülüyorsa o hayatın gereği olan uygun bir miktar paranın verilmesi söz konusu. Allah-u Teala diyor ki bu Müslümanların üzerine bir haktır. Burada hak kelimesiyle vazife olduğunu söylüyor. Başkalarının hakkının doğması istikametinde haktır diyor Allah Teala. Yani bunu vermekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. (Gülüyor)

Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, 47. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve in talaktumuhunne min kabli en temessuhunne ve kat feraktum lehunne faridatan ve nisfü ma faraktum lehünne feridaten fe nisfü ma ferattüm illa en yafune ev yafu vellezi bi yedihi ukdeten nikahen ve en tafu ekrebu littekva ve la tensevül fadla beyneküm innallâhe bima tamelûne basîr. Eğer diyor Allah Teala onlara dokunmadan, onlarla bir temas etmeden önce onları boşarsanız kendileri için takdir ettiğiniz mehrin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Mevveki ayet-i kerimede yeterli miktar verilir diyor Allah Teala. Burada şekil şartını geliştirmiş. Yarısı farz kılınmıştır diyor. Ancak boşanan kadın bunu affederse, istemeyebilirse, istemezse veya nikah ahdi elinde bulunan erkek bu yarıyı affeder de bütününü verirse ona, o zaman durum değişir diyor Allah Teala. Mutlaka yarısını vermek mecburiyetinde değil. Erkek düşünüyor ki kadın bu vereceği yarıyla geçinemez. O zaman kendi sözünü affetmiş oluyor. Yani vermesi lazım gelenin bütününü vermek istiyor. Bu erkeğin fedakarlık tarafı. Diğer tarafta kadının affetmesi söz konusu. Kadın da diyor ki ben İstemiyorum. Ben kendi imkanlarımla geçinebilirim. Ben bu parayı istemiyorum. Eğer istemezse bu kadının affetmesi olarak burada yer almış. Erkek de yarısını vermesi mümkünken onu affederek o miktarı devre dışı bırakarak başlangıçta verdiği sözün bütününü yerine getirmişler. Elbette bu da geçerli. Ama Allah Teala erkeklerin affetmesi ve söz verdikleri miktarın bütününü ödemeleri mutlaka takvaya daha yakındır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, takva burada bir davranış biçimi olarak yer almış. Yani takva sahiplerinin davranış biçimi mutlaka verecekleri paranın miktarı Allah'ın koyduğu kanunlara göre yere düşse bile, onu yarıya düşürmek hakları olsa bile, kadına o parayı vermek yerine onun yarısını vermek haklarına sahip olsalar bile bu konuda farklı bir dizayna giriyorlar.

kıvamını veriyorlar. Bu onların takva sahibi olduklarını gösteren bir işaret. Takva sahipleri böyle yaparlar, istikametine kullanıyor Allah-u Teala. Şüphe yok ki diyor. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür. O basirdir diyor. Görendir diyor Allah-u Teala. 238. ayet. Allah Teala buyuruyor. Hafizu alas salavati ve kumu lillahi kanitin. Salavata ve salatımızda üzerine hafiz olun diyor. Koruyucu olun diyor. Ne demek? Biliyorsunuz ki rahmet ve salavat Allah'ın katından gelen iki grup nurdur. Öyleyse Allah Teala burada salavata deyince rahmet ve salavatı beraberce kastediyor. Ve bu bir dizayn oluşturuyor kişi için. Burada Allah Teala'nın dizaynı açık. Allah

bir dizayn oluşturmuş. Affedersiniz. Ne zaman biz zikir yapsak Allah'ın katından rahmet ve faruk, rahmet ve salavat olarak iki grup nur göğsümüze, göğsümüzden de kalbimize ulaşacaktır. Nefs tezkiyesinden ve tasfiyesinden bir olayı yaşamaya başlayacağız. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın salavata devam edin demesi, yani zikre devam edin ki ben de size salavat göndermeye devam edeyim manasını çıkartıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz namaz da bir zikirdir. Namaza da devam edin diyor. Öyleyse Salat-ı Musta üzerine hafiz olun, gözetici olun, muhafız olun diyor Allah-u Teala. Yani Salat-ı Musta'yı kılın diyor. Burada faziletli, üstün, tavasızlı bir namazdan bahsediyor Allah-u Salat-ı Musta. Bu Salat-ı Musta hacet namazı olarak kullanılmış gibi görünüyor. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şu emri veriyor. Artık şeytandan sormayın, bizden sorun. Şeytanın fal okları, şeytanla ilişkiler, içki ve kumar size yasak edildi. Fal okları, size yasak edildi. Artık şeytandan sormayın, bizden sorun diyor Allah-u Teala. Sahabe de Peygamber Efendimiz sahasına ödüyorlar ki Allah'ın Resulü sen oradan sorabilirsin. Ama biz henüz Allah'tan sorma yetkisinin sahibi değiliz. Daha tasavvufa senin İslam öğretine yeni girdik. Yani o zaman bunu nasıl yapacağız, nasıl soracağız Allah'a sarılan? Peygamber Efendimiz sahasına diyor ki Cebrail kardeşim bana iki namaz çeşidi öğretti. Birisi istihare namazı, birisi de hacet namazı. Eğer bir hacetiniz varsa, bir yere ulaşmak istiyorsanız, bir hedefe ulaşmak istiyorsanız, Allah'tan bir şey istiyorsanız, bana onu ver diye, o zaman hacet namazı kılacaksınız. Eğer bir karar vermişseniz, bu kararın sizin için uygun olup olmadığını Allah-u Teala'dan soracaksanız o zaman hacet namazı değil istihare namazı kılacaksınız. Hacet namazında da istihare namazında da boy abdesti alınır. Bu alınan boy abdestinden sonra gecenin son namazı olarak yatmak ve bir daha konuşmamak üzere hacet namazı kılınır. 4 rekat kılınır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Elaknas, ikinci rekatta birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Elaknas, üçüncü ve dördüncü ve rekatlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Selat, Nas okunur. Tezbihi öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler işte böyle bir dizayn söz konusu. Ve kişi Allah'tan hacetini ister. Ne istiyorsa, edebi neyse onu ister. Müşrik ister mesela hacet namazını gerektirir. Her konuda hangi talebiniz varsa
istediğiniz bir şey varsa Allah'tan hacı kılıcıyla her zaman Perşembe'yi, Cuma'yı bağlayan geceler isteyebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istihare namazıysa verdiğiniz bir kararın sizin için uygun olup olmadığınız formattır. Bir, iki rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyühev kafirun okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas okunur. Ve Allah size renk gösterir. Gösterdiği renkler dikkatinizi çekecektir. Eğer kırmızının veya siyahın hakimiyetindeyse gördüğünüz renkler uygun değildir. Eğer beyazın veya yeşilin hakimiyetindeyse o zaman da uygundur. Allah'ın kanunları devamlı işler sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile irtibatınızı muhafaza edin. Sakın irtibatınızı kesmeyin. Allah benim içimden geçenleri nasılsa biliyor. Ben ona söylemeden de Allah bildiğine göre versin istediğimi diye düşünürseniz büyük bir yazılımın içine girersiniz. Allah Rab'dır. Müracaat merciğidir. Sizin sahibinizdir. Ve ona müracaat etmenizi ister. Çünkü size Allah benim içimden geçeni bilmiyor mu? Biliyorsa ben niye Allah'tan isteyeyim diye söylesen şeytandır. Ve sizin gururunuza, kibirinize dayalı olarak bunu yaptırıyor. Allah'a karşı ihtiyaç duymaz mısınız gibi bir noktaya ulaştırmak istiyor sizi. Oysa ki hiçbir insan yoktur ki doğduğu andan öldüğü ana kadar Allah'a muhtaç olmasın. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'a muhtaçız. Ne kadar çok Allah'a müracaat edersek, Allah ile bir arada olursak, Allah'la konuşursak, Allah'a dertlerimizi açarsak, Allah bizi o kadar sever, dertlerimizi halletmek için hazırdır. Halledebilecek, onları çözüme ulaştıracak yegane merci de Allah'tır. Bütün müşriklerin yaptıkları da Allah'a müracaat edip herkes için onların meselelerinin çözülmesini istemektir. Öyleyse problemleri çözecek olan sadece Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bir olgu bu. Allah'a namazlarınızı muntazaman kılacaksınız ve zikirlerinizi yapacaksınız. Salavat gelmesi devam edecek. Ve Allah Teala arkasından diyor ki kanitin olun diyor. Ve kanitin olun. Acaba ne demek bu kanitin olmak? Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, kanitin olmak Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Hissetmeye çalışırsınız. Ayaklarınızdan bacaklarınıza doğru giren, oradan göğsünüze doğru yükselen, sonra başınızın üzerinden sizi terk eden bir şeyleri hissetmeye çalışın. Sanki hisleriniz, size ait olan bir şeyler sizi terk ediyor başınızdan, yukarıya doğru çıkıyor. Bunu hissetmeye çalıştığınız zaman gerçekleştiğini göreceksiniz. Ve başınızın üzerinden yükselen o size ait olan bir şeyler Allah'a doğru yola çıkar. Bir anda Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ta yok olur. Onların sizi nasıl terk ettiklerini hissetmeye çalışın. Başınızdan nasıl yükseldiklerini, Allah'a nasıl ulaştıklarını düşünün. Sonra Allah'ta nasıl kaybolduklarını, Allah-u Teala da
bir süre kaldıktan sonra tekrar geri döneceklerdir. Ve başınızdan tekrar vücudunuzu ortaya çıkacaklardır. Başınızdan göğsünüzden bacaklara ve ayaklarınıza doğru gelen ve vücudunuza tekrar yerleşen bir şeyler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gidiş ve gelişleri hissedin namaz kılarken. Vücudunuzda hafif bir sallanma olacak. Bu sallanma bazen sağdan sola doğru olur, bazen önden arkaya doğru olur. Hafif ve yavaş bir sallanma. O salınma olayı terk etme işlemini ve tekrar vücuda yerleşme işlemini tahakkuk ettirir. Bütün bunları yaparken hep Allah'ı düşündüğünüz için anı yaşamış olursunuz. Ve namaz boyunca birkaç defa bu olay olacaktır. Ona ulaşacaksınız. Tekrar geriye gelecek sizden bir şeyler. Tekrar vücudunuza gelecek. Tekrar Allah'a dönecek. Ona ulaşacak. Onu işgal edecek. Onun iç dünyasında olacak. Sonra da tekrar Allah'tan da size bir şeyler getirerek sizi kutlayacak. İşte bunu hissettiğiniz zaman kalitliğin olursunuz. Hissedersiniz. Yavaş bir hareketle ileri geri hafif bir sallanma olayı veya sağdan sola, soldan sağa doğru hafif bir şartlanma. Sevgili kardeşlerim, bunu yaşadığınız zaman bir büyük zevke daha ulaşacaksınız. Hiç bırakmak istemeyeceksiniz kahretsin olmayı. Hissedebildiğiniz zaman Allah'ın mutlu, en mutlu kullarından birisi olacaksınız. Çünkü onunla beraber olmuş olacak sizden bir şeyler ve size bir şeyler taşımış olacak. Sizde bir şeyler bırakıp tekrar ona dönüp tekrar size gelecek. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey öylesine güzel ki ancak bunları yaşayabilenler, hissedebilenler bu büyük zevklerin sahibi olmak şerefine ererler. Allah'ın büyük ihsanlarından biridir kainatın olmak. Kainatın olmak. Bunu başardığınız zaman çok mutlu bir insan olacaksınız. Onunla her namazda bir dakika daha beraber olup aynı güzelliği, onunla bir olmayı bir defa daha yaşamak için can atacaksınız. Allah razı olsun. 239. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'in huftum fe'ricalen evrukbanen feiza emintum eskurullaha kema allemekum malem tekunu talimun. Eğer korkarsanız diyor Allah Teala, o zaman o takdirde, korktuğunuz takdirde yaya iken veya binekteyken bir at sırtında, bir deve sırtında, bir otomobilde, bir uçakta, bir botta, neyin üzerindeyseniz veya yaya yürüyorsanız yaya iken o zaman namazınızı kılın diyor Allah-u Teala. Yani buradaki ifade bir evvelki ayete dayalı. Bir evvelki ayette Allah-u Teala namaz kılın diyor. Namazların üzerinde özellikle usta namazı üzerinde gözetici olun diyor.
Burada beş vakit namazın her biri için geçerli olan yeni bir kaide getiriyor Allah Teala. Eğer korkarsanız ayaktayken de namaz kılabilirsiniz. Yani yürürken de namaz kılabilirsiniz. Bir binekteyken de herhangi bir şeye binmiş durumdayken de gene namaz kılabilirsiniz buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşıyorsunuz. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse Allah burada kolaylık dilemiş mi oluyor? Emretmiş oluyor kolaylığı. Neden? Namaz bilindiği üzere, bir seccade üzerinde, secde, rükû ve kıyam standartlarını içeren bir ibadet şeklidir. Ezeli ibadettir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a girinceye kadar hep aynı ibadet bir kısım insanlar tarafından gerçekleştirilmiş ama büyük kısım insan bunu unutmuşlar, yaşamamışlar. Bugün de insanların büyük kısmı unutmuş durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların namaz kıldığını söylüyor. Bizim kıldığımız gibi secde ile, rükû ile ve kıyamla kılınan Allah için kılınan namazlar. Öyleyse bu namaz bir defa istikbali kıbleyi gerektirir. Bir istikamete dönük olarak kılacaksınız. İkincisi sabit bir yerdesiniz. Bir odanın içindesiniz. Bir yerdesiniz. Burada başınızı yere koyarak secde ederek Allah-u Teala'ya ibadet edeceksiniz. Yani sabit bir yerdesiniz. Hareket halinde bir yerde değilsiniz. Yani hareket varsa istikbali kıble olmayabilir. Ama bütün sabit yerlerde kılınan namazın istikbali kıblesi önemli bir faktördür. Öyleyse korkuyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Bir tehlike sizi tehdit ediyor. Bir canının tehlikesi sizi öldürmek isteyen, size düşmanlık etmeyen birisi var. Bir hayvan size bir kötülük etmek istiyor. Başka bir tehlike karşısındasınız. O zaman yürürken de, araba kullanırken de namaz kılabilirsiniz. Bir korku, vaktin bitmesi korkusu olabilir. Biliyorsunuz ki Allah Teala Nisa 103'te namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur diyor. Yani her namazı vaktinde kılacaksınız. Tasavvufta ise bu kaideye bütünüyle riayet edilir. Bütün namazların vaktinde kılınması asıldır. Tasavvufta namazınızı kazaya bırakmayın diye bir dizayn yürürlüktedir. Ama buna rağmen insanlar genel kaide gelince namazlarını kaza edebilirler. Asıl olan zamanında kılmaktır. O vaktin çok daraldığını, kişi bir yere bir sırada ulaşıp da orada secdeyle, rüküyle, kıyamla namaz kılamayacağını düşünmüşse, bu imkanı kaçırmışsa, namazın son dakikalarına doğru yaklaşmışsa, o zaman vakti kaçırmak da bir korkudur. Böyle bir korkudan bir sonuç çıkıyor. O zaman o kişi gideceği hedefe doğru yürürken namaz kılabilir. Arabasıyla giderken namaz kılabilir.
herhangi bir nakli vasıtasında Tirat'ta, Vapur'da ve uçakta her yerde namaz kılabilir. Allah-u Teala bu imkanı vermiş. Şimdi Allah-u Teala diyor ki güvene kavuştuğunuz zaman Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Tıpkı Allah'ın size öğrettiği gibi Allah size nasıl öğretmişse bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretmişse namaz kılmayı başlamıştı bilmiyordunuz. O nasıl öğretmişse o öğretmiş şeyleri aynen gerçekleştirin diyor. Onun gibi siz de Allah'ı zikredin. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerime bize bir şey söylüyor. Yani birçok insan namazın kılınabilmesi şekil şartına bağlı ederler. Altınıza şimdi tecavüde olacak ki siz ayrı kılınacaksınız. Kıbleye dönüp bütün rükunlarıyla kıyamı, rükû ve sücuduyla bir bütün standartlarını namazınızı kılın. Efter olan budur diyorlar. Gerçekten de efter olan budur. En güzel namaz şekli odur. Ama o imkanı bulamadınız. 3 günlük bir yola çıktınız. Yol boyunca bunu temin etmeniz oldukça güç. O zaman Allah-u Teala sizi kolaylık sağlıyor. Giderken herhangi bir yere yolda da namazınızı kılabilirsiniz. Artık bu Allah-u Teala tarafından verilen bir hak oluyor insanlara. 240. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّفْنَا مِنْكُمْ وَيَذِرُونَ اَزْوَاجًا اَسِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاءً اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجًا فَاِنْ هَرَجْنَا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي اَنْفِسُهِنَّ مِنْ مَارُوْ وَاللّٰهِ عَز۪يزٍ حَك۪يمٍ. Diyor ki Allah sana içinizden vefat ettirilip geriye eşler bırakan erkeklerin eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın vefatının senesine kadar eşlerin geçimini sağlayacak olan bir mal faydalanma vasiyet etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim vefat etmişse o kişi vefat etmeden evvel bir vasiyet bırakmadı ve bir yıla kadar geride bıraktığı eşi o evden çıkmamasını sağlayacak olan bir sonuç. Buna rağmen diyor Allah Teala eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa onlar bunu kendilerince maruftan yani tayin edilmiş örf adet haline gelmiş olan bir şekil içinde yaptıkları için artık sizin üzerinizde günah yoktur diyor Allah-u Teala. Artık sizin üzerinizde günah yoktur diyor. Ve Allah azizdir, hakim diye bitirmiş. Öyleyse bir erkek ölüyor. Hanımı, çocukları evde en az bir yıl onları bakacak kadar bir vasiyeti onlara bırakmak mecburiyetine eder erkekler. Ama eğer eşler kendi arzularıyla evlerinden ayrılırsa bir problem yok diyor Allah-u Teala. Öyleyse aslında vasiyet edildiği zaman artık zamanımızda kaydı ona gelmiş ki bir erkek
rahmetli olduğu zaman onun evi, her şeyi eşiyle çocuklar arasında onlar hayatta kaldığı sürece kullanmak ister. Onlara kalır. Sadece bir yılda bu bir yılı mutlaka aşan bir tatbikattır. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olur böylece insanlar. Allah razı olsun.

241. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve lil mutallakati meta'un bil ma'ruf hakkan alel müttekin. Boşanmış kadınlar için maruf olan, tarif edilmiş olan insanların arasında bir örf ve adet haline gelmiş bir şekilde bir fayda, mal, para sağlanması takva sahiplerinin üzerine bir haktır, bir vazifedir, bir borçtur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, evlilik müessesesi hayatta olmaya sağlı bir dizaynı ihata eder. İki tarafta hayattaysa evlilik vardır. Eşlerden biri ölmüşse evlilik meclisi orada bitmiştir. İkinci taraf mevcut değildir. İki taraftan oluşan bir akit sona ermiştir. Böyle bir anda paranın sahibi olan, servetin sahibi olan, malın serveti olan taraf geride bıraktıklarında, geride bıraktıklarına malını ve servetini bırakmış olur. Hani derler ki atalarımız kefenin cebi yoktur. Bu dünyanın bir tarafa parayı, serveti, mal varlığını götüremezsiniz. Hepsini bu dünyada bırakıyorsunuz. Yunus ne diyordu? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık olarak görünüyor. Evlilik meselesi, eşlerden birinin ayrılmasıyla veya ölmesiyle noktalanırsa, geride kalan için müşterek hayatın getirdiği ve o hayatın müşterek olmayan bir sırada çocukların ve geride kalanın yaşayacağı bir özelliği taşıması lazım. İster ayrılmış olsun, ister ölmüş olsun kişi, onun geride bıraktığı eşi ve çocukları bakılacaktır. Hayatta kalacaklarına göre bir geçim imkanlarının mutlaka olması gerekir. İşte Allah-u Teala koyduğu kaydelerle bu hususu hakkaniyete en yakın şekilde dizayn etmiş. Böylece her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın açıkladığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, aile asıldır. Aile hayatı olmadıkça toplum tükenmeye, toplum cozlaşmaya açıktır. Ahlak müessesesi aile mefhumuyla beraber diyor. İnsanların nefsani hislerini Allah'ın ölçüleri olmadan dilekleri biçimde tatmin etmeleri, Allah'ın kaydelerine uygun olmayan standartlarla toplumu dejenere eder, toplumu mutlaka yozlaştırır. Gayrimeşru çocukların sayısının süratle artması bu yozlaşmayı gösteren kesin bir işarettir. Sevgili kardeşlerim, birçok ülkede gayrimeşru çocuk artık bir suç sayılmıyor.
İnsanlar giderek daha serbest, daha hayvanlara yaklaşan bir dünya hayatı yaşamayı tercih ediyorlar. Ama bu onların mutlu olmalarına sebebiyet vermiyor. Aksine ölmüş bir çocuklar yuva üzerine bir negatif etkiyi bırakan özellikler taşıyor ve terk edilen çocuklar, yetimler, hepsi ayrı standartlarda, ayrı bir üzüntü kaynağı olarak insanların zamanı devam ediyor. Bu ayrılmaya ve ölüme misalik olan ayetler, fıkıh ayetleri muhakkak ki insanlara çok şeyler anlatıyor. Allah'ın kaidelerini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyduğu bir ortam var sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler. Bu ortamda Allah-u Teala hakkaniyete bütün boyutlarıyla riayet edilmesini emrediyor. Allah herkesten taraftır. Kimsenin hakkının çiğnenmesine rıza göstermez. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların hedefe yürüyebilmesi Allah'ın kanunlarına itaat etmeleriyle mümkün ve geçerlidir. Bu itaat yoksa o zaman insanlar Allah'ın emirlerine asi olurlar. Unutmayın, mutluluk Allah'a itaatin bir meyvesidir. Hangi boyutta itaat ediyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Hangi boyutta itaat etmiyorsanız o kadar mutsuzsunuz. Unutmayın. Kim olursanız olun, Allah-u Teala aynı zamanda sizden yanılır. Daima sizden yanılır. Hepinizden yanar. Ne zaman adaleti çiğnerseniz, Allah-u Teala'nın haksızlık yaptığınız tarafta olduğunu göreceksiniz. Ama Allah-u Teala sizi bırakmaz. Yardım elini uzatmaya devam eder. Akıllanmanızı, Allah yolunda davranışlarınızı bekleyerek. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın bu şer'i hükümleri bu dizayn içerisinde açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala'nın hepinizi onun emirlerine riayet ederek, itaat ederek sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmiş oluyoruz. Allah-u Teala hepimize sonsuz mutluluklar ihsan eylesin, dileklerimize, dualarımızla. El-Fatiha ve El-Salavat.

nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef iddia edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat.
Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasreti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasretidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasınız artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah-u Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin.
ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbinin

0: yerine %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
1: Küçük davranışları tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugünkü eski sohbetlerinde muhterem efendimiz tasavvur tasarı

0: yani elini değil. Siz de elini görecekler birazdan. Ben müsaadenizle hemen Müslüman Efendimiz'e dönüyorum. Müslüman Efendimiz, evvelinden tekrar sonsuz sürmek atıyoruz. İnşallah bugünkü bu eksik sohbetimizde zaten bizi Müslüman dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu teknik arzular bizi bazen birbirimizden ayırıyor. Ama gönüllerimiz bir, kalp kalbiyiz, gönül gönüllüyüz. Sevgili gönül dostlarım, can dostlarım, ne olursa olsun biz beraberiz, beraber olmakla devam edeceğiz. Eğilse arzular bizi geçici zamanlarda birbirimizden ayırabilir. Tekrar bir araya geliriz şimdi olduğu gibi ve sohbetimize devam ederiz. Bu teknik açıdan olan gecikmeler için hepinizden radyomuz adına ve vakfımız adına, üniversitemiz adına özür dileriz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunlar bizi aşan nedenler ve oluyor ne yazık ki. Ama görüyorsunuz ki vaziyet ettiğimizden itibaren yine beraber olmak imkanını buluyoruz, hamdolsun. Nerede kalmıştık? Diyordum ki bir insan dünyanın en kötü insanı olsa, sayılamayacak kadar çok günahlar işlese, ondan daha günahkar bir insan olmasa ve o insan pişmanlık duysa bir gün, ben dese Allah'ın yoluna girmek istiyorum. Gerçekten bunu istediği anda o kişi kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin konuşuyorum. Çünkü Kur'an, çünkü Allah böyle söylüyor. Hepiniz için kainatın en güzel şeyi söz konusu. Hepiniz için mutluluk söz konusu ve Allah her zaman hazırdır sizin mutluluğunuz için. Ama anahtarı size teslim etmiş. Siz Allah'a ulaşmayı dileme anahtarıyla kontağı açmadıkça motor çalışmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu bulmacayı çözmeniz mümkün değil. Ama hangi şartların içinde olursanız olun, hangi standartların içinde olursanız olun, bu bulmacayı mutlaka çözersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda mutlaka başarılacaktır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir güzelliği yaşamak söz konusu. Hepiniz için. Sizler bir güzelliği yaşamak üzere oradasınız. Biz de buradayız. Bir hattın iki ucunda sizlerle biz varız. Size Allah'tan bahsetmek istiyorum, mutluluktan bahsetmek istiyorum. Bütün güzellikleri yaşamanız için, Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri bizler bir arada yaşayacağız inşallah. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep yok. Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman kurtuluş mutlaka sizi gelip yakalayacaktır. Dünyanın neresinde olursanız olun, değil dünyanın kainatın neresinde olursanız olun, mutluluk sizi mutlaka gelip yakalar. Yeter ki siz ona ulaşmayı dileyin. Mutluluğa ulaşmayı dileyin. Her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Sizi gelip mutlaka bulacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda oluşur. Hepiniz için söz konusu olan şey, sizin için beklenen bu mutluluğu, bu saadeti yakalamaktır. İşte bütün bu güzellikler, her şey sizin için sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey Allah'ın mutluluğunu yaşamaktır. Bütün bunlar sizi bir hedefe, mutlak hedefe götürebilecek olan özellikler taşıyor. Sizler için her şey, Allah-u Teala bütün bir kainatı sizler için yaratmış ve sizi yaşatmış, hayatı getirmiş. Siz hayattasınız, yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu yaşantınıza dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda, bütün bir dizaynı siz yaşayacaksınız. Sadece bir dileğiniz buna yeter. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah sadece sizi affetmeye değil, o güne kadar işlemiş olduğunuz bütün günahları sevaba çevirmeye de hazırdır. İşte Mevlana Celaleddin Rumi bunu söylemek istiyor. Bu dergâh ümitsizler dergâhı değil diye. Bir insan tevbesini 1000 defa bulsa, dünyanın en büyük günahlarını işlese ama Allah'a ulaşmayı dilese, dilediği andan itibaren meseleyi mutlaka çözecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey saadeti bütün boyutlarıyla yaşamaktır. Öyleyse o dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın o dizaynı içerisinde sakın ümitsiz olmayın. Söylediğiniz gibi hangi standartların, hangi şartların içinde olursanız olun, sizler mutlu olmaya layıksınız. Çünkü insan olarak yaratıldınız. Ve bu insan olma standartları içinde her şeyin en iyisine layıksınız. Ne zaman hayatınızın hangi noktasında olursa olsun sadece bir dilek, Allah'a ulaşma dileği sizi mutlak olarak kurtuluşa ulaştırabilir. Hiç şüpheniz olmasın ki Allah-u Teala'nın ölçüleri ona göredir. Ve kişinin günahı ne kadar çoksa Allah'ın yoluna girdiği zaman o kadar daha çok sevaba çevrilir. Çünkü bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Hiç kimse bundan istisna değildir. Sevgili kardeşlerim, ebediyen Allah'ın cehenneminden kovulan bir tek varlık var, şeytan. Omuzlarında milyarlarca insanın günahı yüklenmiş olan, hepsini yoldan çıkardığı için, onlar için, her biri için ayrı vebal kazanan İblis. Affa layık görünmeyen bir tek varlık. Sevgili kardeşlerim, şeytanın affa layık görünmesinin sebebi gene kendisidir. Öyle bir inadın, öyle bir negatif düşüncenin tesiri altında ki, hangi şartların altında olursa olsun Allah'ın yoluna girmemek istikametle kesin bir kararın sahibi. Ve Allah Teala biliyor ki o hiçbir zaman bu fikrini değiştirmeyecektir. Buna göre hüküm peşinen kurulmuştur. Ebediyen cehennemde kalacak olan, hiçbir zaman azgınlığından vazgeçmeyecek olan, isyanını kıyamete kadar sürdürecek olan bir zavallı mahluk. Sonsuz cezaların içinde olacak. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Kim olursanız olun, sadece bizim dünyamızın değil, kainatın neresinde olursanız olun, bir tek dileğiniz, hangi günahların içinde olursanız olun, sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracaktır. Öyleyse bütün güzellikler sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey sizin için, hepiniz için Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hazır. Ne kadarını isterseniz o kadarı size verilmek için sıra bekliyor. Unutmayın, karar merciinde siz varsınız. Ya nefsinizin ve nefsinizin afetlerinin oyuncağı olacaksınız, onlara esir olacaksınız, kendinizi mahva götüreceksiniz, Allah'ın hakikatlerini hiç bilmeden yaşayacaksınız bu dünya üzerinde. Şeytanın aldattığı zavallı insanlardan biri olacaksınız ve cehennemde ceza çekeceksiniz. Ya da bir gün aklınızı başınıza toplayacaksınız. Diyeceksiniz ki neden Allah Teala bu kadar büyük bir kolaylığı beni insan kılarak bana layık görmüşse, sadece bir dileğim beni mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracaksa, ben neden o dileğin sahibi olmayayım? Neden böylece bir kurtuluşa ulaşmayayım? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler hepsi sizin için. Öyleyse her güzel davranış bir bütünü içerir. Bu bütün baştan sona kadar sizindir. Sadece bir dilek bu kapıyı ardına kadar açar. Oradan gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kapı açılmıştır. Kurtuluş kapısı. Siz vazgeçmedikçe kapanmaz. Daha ilk etapta mürşidinize ulaştığınız an, önünde diz çekip tövbe ettiğiniz an, önünüzdeki bütün engeller kalkacaktır. Cehennem engeli, mutsuzluk engeli, hepsi. Ve siz tüm bu güzellikleri yaşayacak olan birisi olacaksınız. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her zaman sizin iradeniz sizi kurtarmak için yeterlidir. İşte konunun negatif yönü orasıdır ki, insanlar Allah'ın güzelliklerinin farkında bile olmadan bir dünya hayatı geçirip kapkaranlık bir dünyada havuz çehreleriyle etraflarındaki insanları sadece öfke, kin ve düşmanlık saçarak yaşarlar. Sonra da bir gün ölüp giderler. Bu dünyada hiçbir iz bırakmadan, hiçbir güzelliği yaşayamadan, bir şeytani tılsım altında hayatlarını mahveden insanlar, etraflarındaki insanlara sadece huzursuzluk, mutsuzluk ve sıkıntı veren insanlar, hem kendilerini mutsuz kılan, hem de etraflarındaki insanları mutsuz kılan zavallı insanlar. Bütün bunlar neden oluyor biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sadece bilmemekten kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim'in hakikatini, sırrını, mutluluk anahtarını bilmemekten kaynaklanıyor. Hiç Allah beni affeder mi? Ben bu kadar büyük günahların sahibiyim diye düşünmeyin sakın. Affetmeye hazır. Hangi günahların sahibi olursanız olun, hiç neticeyi değiştirmez. Siz sadece bir tek şeyi dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah'ın yolunda ilerledikçe ondan hoşlanan sizler Allah'ı seveceksiniz. Sonra sevginin ötesine geçeceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Sonra neticede daha da öteye geçeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Bütün bu güzellikleri yaşamaya kim olursanız olun layıksınız. Öyleyse sadece bir küçücük handikapınız var, liyakatinizi ispat etmek. Bunun için de dilemeniz yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sakın kendi kendinizi aldatmayın. Ona ulaşmayı dilemediğiniz halde ona ulaşmayı dilemişsiniz gibi kendinizi aldatmayın. Allah Teala her zaman kalbinize bakar. Her zaman kalbinizi dinler. Her zaman kalbinizi bilir. Böyle bir arzu, ruhunuzu Allah'a ulaştırma arzusu sizde belirdiği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Bu kurtuluş fermanınıza Allah'ın imza atması demektir. Olay bitmiştir. Bu noktadan itibaren hiç kimse sizi cehenneme götüremez. Siz hariç. Çünkü iblis böyle bir dileğin sahibi olduğunuz andan itibaren sizin peşinizi bırakmaz. Sizi Allah'ın yolundan ayırmak için aklınıza, hayalinize gelmeyen yollar dener. Kim olursanız olun, bilin ki kainat durdukça hepiniz şeytanın en büyük düşmanlarısınız. Siz ona düşman olmasanız da onun umurunda değildir. O sizin dostluğunuzu her halükarda en güzel dizaynda Allah-u Teala'nın en güzel dizaynda sizi mutluluğa istemesine rağmen iblis ne yapıp edip sizi tuzağına düşürmek için, size çelmek takmak için her zaman tetiktedir. Sonuç belli değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu korkunç mahlukun insanları kandırabilme kapasitesine dikkatle bakın. Bugün de, dün de, yarın da insanların 190'dan fazlası mutlaka cehenneme girecek. Sadece bu söylediğiniz hakikatleri bilmedikleri için, şeytan onlara unutturmayı başardığı için, onların Allah'a ulaşmasını dilemelerine mani olduğu için, her şeyiyle kendisini sizleri cehenneme götürmek için adamıştır. Vazgeçmez. Hiçbirinizden vazgeçmez. Unutmayın. Allah da vazgeçmez. Bir küçücük farklılık var. Siz kendinizi kurtarmak için harekete geçmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah istese bütün insanları cennetine alamaz mı? Tabii alır. Ama kanun koymuş. Bir insan diyor bana ulaşmayı dilemedikçe o benim cennetime giremez. Benim kanunum bu. Bu kanuna göre diyor insanların inanamayacakları kadar kolay bir sebeple, inanamayacakları kadar ucuz bir sebeple, inanamayacakları kadar basit bir sebeple ben onların hepsini cennetime almaya hazırım. Ama Allah Teala biliyor ki iblis insanların çoğunu kandıracaktır. Ne kadar hazin bir tablodan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bir taraftan Allah sizi en iyiye ulaştırmak için yaratan Allah. Ne kadar büyük bir hayal sukutu, hakikatleri gören insanlar için insanların çok büyük bir çoğunluğunun şu dünyadaki bütün Allah'ın ikazlarına rağmen insanların çok büyük bir çoğunluğunun cehenneme gitmesi, Allah'a rağmen Allah'ın dostlarının bu konuda çırpınmasına rağmen insanların çok büyük bir kısmının 190'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında sadece bu iblis var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanları azdıran, insanları Allah'ın yolundan kandırarak alan iblis ve onun takımı tağut. Kimdir tağut? İnsan ve cin şeytanlar. Etrafınızda her an birçok tağut var sevgili kardeşlerim. İnsan kılığında dolaşırlar. İnsan olarak yaratılmışlardır. Ama kendilerini şeytana teslim etmişlerdir. Kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Öylesine mümkün değildir ki kendilerinin batması, cehenneme gitmesi, onu bir tarafa bırakın. Bütün güçleriyle başka insanları da kendileri gibi cehenneme götürmeye çalışırlar. Kimdir tağut? İnsan ve cin şeytanlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanlardan şeytan olur mu? İki ayrı açıdan bakarsanız insan insandır. Bir yapı değişikliği geçirmez fizik vücudu itibariyle. Ama insan şeytandır. Şeytana tabi olduğu andan itibaren. İşte öyle bir inadın, öyle bir öfkenin, öyle bir kinin sahibidir ki insanlar kendileri şeytanın yoluna girdikleri zaman, battıklarını hissettikleri zaman başka insanlardan kendi gemilerinin cehenneme doğru her geçen gün biraz daha ayrıldığını gördükleri zaman öyle bir kine kapılırlar ki kendileriyle beraber bütün insanları cehenneme götürmek onların hedefleri olur. O insanlara söz, nasihat, Allah'ın güzellikleri hiç tesir etmez. Onlar kendilerini cehenneme adamışlardır. Oysa ki onlar da kurtuluşa her an ehildirler. Bir an kendilerini toplasalar, deseler ki tamam ben dünyanın en günahkar insanlarından biriyim. Ama Allah benim için bir kapı açmış. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Sevgili kardeşlerim, işte tağutun içinden de hangi insan, hangi cin Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka kurtuluşa ulaşır. Ama korkunç tablonun bu kadar karanlık olmasının ardında şeytanın onları kurtuluş ümitlerinin olmadığına inandırmış olması hakikati yatıyor. Onlar işledikleri günahların ağırlığı altında kurtuluşları olmayan zavallılar olduklarını zannediyorlar. Bu onları şu ayrıma götürüyor. Ben bu kadar günah işledikten sonra Allah'ın beni affetmesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Gideceğim yer cehennem. Öyleyse başka insanlar ben cehenneme giderken nasıl Allah-u Teala'nın cennetine girerler? Madem ki ben mutlaka cehenneme gideceğim, madem ki kurtuluşum yok, mutlaka onları da cehenneme sürükleyeceğim. İşte iblisin felsefesi bütün insanlara ulaşan bir felsefedir. Ve bir süre sonra insanlar o meşrum geleceklerinin karanlığı altında başka insanları da cehenneme sürüklemekte seferber olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala onların tağutun özellikle bunu yaptıklarını söylüyor. Bakınız ne diyor Nisa 167, 168, 169'da İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen vaîdâ. Onlar diyor Allah-u Teala kafirdir. Bütün tağut, yani insan ve cin şeytanlar elbette kafir. Neden? Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ki. Ancak dileseler de ulaşabilecekleri mürşide hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Öyleyse kalplerine hiçbir zaman iman yazılamayacaktır. Ama dikkat edin, konunun can alıcı noktasına geldik. Onlar kafirdirler. Başka insanları Allah'ın yolundan men ederler diyor Allah-u Teala. Dikkat ediyor musunuz? Ben cehenneme gidiyorsam, benim kurtuluşum yoksa madem ki yok, öyleyse ben başka insanların da kurtuluşuna mani olurum. İblis ne yapmış etmiş, onları kurtuluşlarının mümkün olmadığına inandırmıştır. Ben bu kadar büyük günahların sahibi olduktan sonra, bunca insanı cehenneme sürükledikten sonra Allah Teala beni affetmez hiçbir zaman. Öyleyse ben hiçbir zaman kurtulamam. Madem ben kurtulamayacağım, öyleyse bu insanlar, onlar da benimle beraber cehenneme gelsinler. Onları da kendimle beraber cehenneme sürükleyeceğim diye insanlar tağut olurlar. İnsan şeytan olurlar. Hedeflerini kaybederler. Artık kendileri kurtulamayacakları gibi başka insanları da kurtulmaları mümkün olmayan bir vadiye sürüklerler. Cehennem vadisi. İşte Nisa 167 bu açıdan onlar kafirdirler. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Onların Allah'ın yoluna girmesine engel olurlar diyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkadan da diyor ki Allah Teala, onlar kafirdirler ve zalimdirler. Buradaki zalim kavramını niçin kullanıyor Allah Teala? Hiç düşündünüz mü? Çünkü başka insanların kurtuluşuna mani olarak onlara zulmediyorlar. Bu sebeple zalimler. Başka insanların kurtuluşuna mani olarak onlara zulmettikleri zaman negatif dereceler kazanıyorlar ve tabiatıyla kendilerine de zulmediyorlar. Şeytanın tuzağının korkunçluğunu görüyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz İblisin tuzağının korkunçluğunu? İnsanları bir öfke makinesi haline getiriyor, bir intikam makinesi haline getiriyor, bir kin makinesi haline getiriyor. Madem ki ben cehenneme gidiyorum, başka insanları da kendimle beraber cehenneme sürüklerim. Öfkesi, kini, intikam hissi, tağutu, yani insan ve cin şeytanları başka insanların kurtuluşunda değil, başka insanların mahfında kullanıyor. İşte burada çok açık bir şekilde iki tür insan var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan insanlar, Allah'ın dostları ve şeytanın yolunda olan insanlar, Allah'ın düşmanları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hepiniz için bütün kapılar açıktır. Hepiniz için kurtuluşunuz sadece kalbinizde bir dileğe bağlı. Allah'ın O dileğin sahibi olduğunuz anda işiteceği, bileceği ve göreceği bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tağut dediğimiz insan ve cin şeytanlar öyle bir ümitsizliğin içindedirler ki hiçbir zaman kurtulabileceklerine ihtimal vermezler. İblis onları o açıdan yakalar. Ben bu kadar günahın sahibiysem Allah beni affetmez. Bu düşünce onları mahva götürür. Aynı düşüncedir ki sahabenin bile arasından sadece 10 kişiye cennetin müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gireceği gibi bir inanca götürür insanları. Bütün bu yanlış bilgiler Kur'an-ı Kerim'e ters olan bu bilgiler insanlara şeytan tarafından aşılanır. Ve öyle bir karanlık dünyada öyle bir inanç dizisinin sahibi olurlar ki hiçbir şey onları bulundukları istikametten, cehennem istikametinden çeviremez, cennete ulaştıramaz. Allah ne söylemişse onlar tersini iddia ederler. Ellerinde yüzlerce delil vardır. Ne yazık ki bütün deliller sahtedir. Ellerinde yüzlerce kitap, Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini savunan ama aslında hiçbir ispatın sahibi olmayan yüzlerce kitap, emaniye. Ve bugün bu bilgi demeti içerisinde insan ve cin şeytanlar bütün insanları cehenneme taşımakla meşguller. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün temel verilerini iblis ve onun helfaları yani tağut mahvetmiş durumda. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki Kur'an-ı Kerim duruyor. Bir harfini bile değiştirmeyi başaramamış iblis. Onu başarmak için ne kadar çok şeyler feda etmeye hazırdı. Ama başaramamış. Başarması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik, biz diyor. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah-u Teala. Yani iblis ne yaparsa yapsın bu kitabı değiştiremez diyor Allah-u Teala. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim. Değiştiremezse, Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesi hiçbir zaman mümkün değilse ve iblis hedefine ulaşmak istiyorsa insanların büyük bir çoğunluğunu mutlaka cehenneme götürmek istiyorsa ne yapacak? Çok basit değil mi yapması lazım gelen şey? Kur'an-ı Kerim'i madem değiştiremiyor, o zaman insanları Kur'an-ı Kerim'den ayıracak. İnsanlara bilgiyi Kur'an-ı Kerim'in dışındaki kaynaklardan ulaştıracak. Zamanla Kur'an-ı Kerim'i unutturmayı başaracak. Dikkat edin, insanlık tarihi kadar eski bir hikaye bu. Kur'an'da ne varsa Allah'ın Hazreti Adem'e verdiği emirler onlardır. Kur'an'da ne varsa Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği emirler onlardır. Kur'an'da ne varsa Allah'ın Hazreti İsa'ya verdiği emirler onlardır. Bütün peygamberlere verdiği emirler onlardır. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verdiği emirler de onlardır. Sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tazeliğinde yaşadılar. Yalnız Kur'an vardı ellerinde. Yalnız ona tabi oldular. Hiçbir başka kitap yoktu. Onları yoldan çıkaracak olan, sahabeyi yoldan çıkaracak olan insanların yazdığı kitaplar yoktu. Kur'an'a tabi oldular. Hepsi ruhlarını, reçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeyi başardılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde her şey öylesine güzel ki bu güzelliği anlatmaktan hep eksikliğini hissederek vazgeçemez. Hayatım boyunca hep anlatmaya devam edeceğim sevgili kardeşlerim. Biliyorum ki insanların kurtuluşu buna bağlı. Bu son derece kolay bilmeceyi çözümlerine bağlı. Sadece bir tek dilekle hepsinin kurtuluşa ulaşabileceğini bilen birisi olarak, buna yıllarını vermiş olan birisi olarak, insanların neredeyse topyekün cehenneme gitmeleri ne kadar büyük bir hüzün kaynağı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları kurtarmak mümkün değil. Gözümüzün önünde insanların %90'dan çok daha fazlası yanlış bilgi, yanlış ilim veya ilimsizlik sebebiyle cehenneme giriyor sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde bu facia oynanıyor. Korkunç bir olgu. İnsanlar akın akın cehennem yolcusu. Hakikatleri bilenleri dinlemiyor insanlar. Bütün zaman devrelerinde aynı şey olmuş. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'ın hakikatlerini asla kabul etmemişler. Peygamberlerin zamanında da aynı şey olmuş. O devirde de gene toplumun küçük bir kısmı tabi olmuşlar. Büyük kısım asla. Her devirde, her zaman şeytana tabi olanlar Allah'a tabi olanların yanında onların çok daha fazlasını oluşturmuş. Rakam hiçbir zaman insanlık tarihi boyunca %90'dan aşağı düşmemiş. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Sadece İslam'da 73 fırkanın oluşması söz konusu. 73 tane fırkadan sadece bir tanesi cennete girebilecek. Sayıları eşit olsaydı her 100 kişiden 1,5 kişi cennete girecek. 200 kişiden 3 kişi cennete girecek. Geri kalanlar hayır. Yani %98'den fazla sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Çünkü Allah Teala diyor ki Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara verdiği sözü yerine getirdi kıyamet günü. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme girecekler diyor Allah-u Teala. Buna baktığımız zaman sadece sıratımızdaki kimin üzerinde olanların kurtuluşa ulaştıklarını görüyoruz. Mümin olanların, kalplerine iman yazılanların, bunun alt boyutu Allah'a ulaşmayı dilemeye kadar uzanır. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kurtuluş fermanına imzasını atmıştır. Ve Allah'ın teminatı altındadır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hiçbir kuvvet, şeytan da dahil olmak üzere hiçbir kuvvet onu Allah'ın cennetine girmekten men edemez. Kendisi hariç. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilesin. Ve ulaşsın. Ulaşmayı dileyen hayatta kalırsa mutlaka ulaşır. Çünkü ulaşan kendisi değildir. Onun görevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan görevleri Allah üstlenmiştir. Onu Allah kendisine ulaştıracaktır. Hiçbir kuvvet Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin Allah tarafından kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Eğer o kişiye Allah Teala hayat hakkı verirse, yaşatırsa onu, o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu ise o kişinin mutlak kurtuluşudur. Ama bitmedi ki, kişi Allah'a ulaştı, ondan sonra yolunda caydı. Caydığı zaman tekrar eski tarz, eski hava bulur. O kişi artık mümin değildir. Kalbindeki iman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Yerine tekrar küfür kelimesi yazılır. Ta başa dönüş yapar kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu andaki vaziyetimizi görebiliyor musunuz? Bütün alimler Allah'ın doğrularını geçen asırlar boyunca unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim unutulmuş, duvara kaldırılmış. Keseler dikmişler Kur'an-ı Kerimlere ve Kur'an-ı Kerim'i duvara asmışlar. Birisi ölecek de oradan indirip Yasin okuyacaklar. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi değil, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunun öğrenilmesi esas olmuş. Her şey İblis tarafından öylesine şirazesinden çıkarılmış, öylesine yanlış mecralara istikamet almış ki böyle bir dizaynda insanların kurtulması, büyük kesimin kurtulması imkansız hale gelmiş. Sevgili kardeşlerim, 37 senedir biz hep insanların kurtuluşu için hayatımızı bu noktaya kadar getirdik. Hep çırpındık durduk. Bu yanlış ilimle mücehhez cehennem yolcularına, insanlara, din öğretenlere hakikatleri bunca yıldır anlatmamıza rağmen bu nasıl bir olgudur ki onlar bir türlü o sattıkları cehennem yolundan ayrılmıyorlar. Her şey tersine dönmüş. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kurtuluşa ulaşamaz. Geleceği yer mutlaka cehennemdir. Din öğretenlerin %90'ından çok daha fazlası asla Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu noktadan sonrası zaten geçersiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hiçbir zaman mürşidine ulaşamaz. Ulaştığını kabul edelim. O onun mürşidi değildir. Eğer kendi mürşidi olsaydı da netice vermezdi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tövbe etse de bir mürşidin önünde bu tövbe Allah'ın huzurunda geçersizdir. Öyleyse bir tek dilek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak bir özellik taşıyor. Ve alimlerimiz bundan haberdar değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, facia bütün boyutlarıyla oynuyor. Devam ediyor. Ve bu faydasız ilimleriyle kendilerini de bütün insanları da cehenneme sürükleyen bu alimler ordusuna, yani tağuta doğruları öğretmek mümkün olmuyor. Çünkü bütün insanlar kendi gayretlerinin ve hedeflerinin sahibidir. Öyleyse yanlış öğrendikleri ilmi inatla, ısrarla çok büyük bir kısmı için doğruları öğrenmeye tenezzül etmeden yaşamak söz konusu. Allah Teala onlar için diyor ki Allah onlara Allah'ın ayetlerini, o ayetlerin mahiyetini öğrenmek, öğretmekten sarfı nazar eder ki onlar yeryüzünde hakları olmadığı halde kibirle dolaşmaktadırlar. Kim bu insanlar sevgili kardeşlerim? Tarif veriyor Allah Teala. Onlar Allah'ın yolunu gördükleri halde onu yol olarak kabul etmezler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama Allah'ın yolunda olmayanları gördükleri zaman onlarla beraber olurlar. Onlar da Allah'ın şeytana ve cehenneme götüren Kur'an'da bahsetmiş olduğu gay yolunu tercih etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya Allah'ın yolunu Allah'a ulaşmayı dileyerek kabul eder veya etmez. Etmediği sürece zaten delalettedir, zaten fısktadır. Birçok insan sanki Allah'ın yolundaymışlar da sonradan yoldan çıkmış olduklarını söylerler. Oysa ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren delalettedir. Doğuşlarından itibaren fısktadır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne küfürden, ne fısktan, ne delaletten hiçbiriniz kurtulması mümkün değildir. Ama

Bir korkunç facia asırlarca oynamış, oynamış, oynamış. Kur'an-ı Kerim'e gelince, Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel indirilmiş, bugüne kadar aynen gelmiş, aynen koruyor kendisini. Ve hiçbir şey ifade etmiyor bu insanlara. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu umdeler, asıllar ve bütün güzellikler insanlara hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmuşlar Kur'an-ı Kerim'i. İnsanların yazdığı kitaplardan, yüzlerce kitaptan din öğrenmişler, üniversiteler kurmuşlar. Hep insanları cennet saadetine ulaştırması mümkün olmayan ilimleri, faydasız ilimleri insanlara öğretmekle vazifeli saymışlar kendilerini. Ve hala devam ediyor faaliyetleri. Ve ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhlarını Allah'a ulaştırmak, ne fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmek akıllarından bile geçmiyor. Bunlardan haberdar bile değiller. Onlar kitaplardan öğrendikleri o faydasız ilimle kendilerinin kurtulacağını zannediyorlar. Onlar diyor Allah Teala kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç facia ne yazık ki kıyamete kadar hep devam edecektir. Onun için Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. İnsanların kurtuluş ümidinin hiç kalmadığı bütün devirler yaşanmış. Allah Teala açık ve kesin olarak tercih insana aittir diyor. Kulum bana ulaşmayı dilerse kurtulur, dilemezse kurtulamaz diyor ve insanlar dilemiyorlar. Çünkü bilmiyorlar ve onları cehenneme götürecek olan şey sadece cehaletleri. Sözlerimizi hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayeti kelimesiyle noktalıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sorun kendi kendinize hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Ne kadar çırpınsanız onların çoğunu Allah'ın yoluna alamazsınız. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin kurtuluşa ulaşmasının şerefini, mutluluğunu, güzelliğini yaşıyoruz. Sizlerle müftehiriz. Sizlerle bütünüz. Sizleri Allah-u Teala'nın sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun.

0: Tasavvufta Puru İskender Ali'nin Sicelleri oldu. Bu sene efendimizlerimize sonsuzsal teşvik ediyoruz ki bir eski sohbetimize daha bizleri sizinle birlikte kıldı. Sertanemizin sohbetine ulaştırdı. İnşallah bir dahaki sohbetimize tekrar sizinle birlikte olmayı ümit ediyor ve bu istikamette çok kıymetli, çok değerli dualarınızı bekliyoruz inşallah.
1: Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dileklerimizle ve dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın as-salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şüphesiz hepimizin sahibidir. Hepimizi yaratandır. Ve gene şüphesiz sonsuz hamd şükrederiz ki hepimizi seviyor. Sevdiği için varız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şu dünya hayatında yaşadığımız sürece onun bu yüce sevgisine layık olmaya çalışalım. O Allah yaratan bizse sadece mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse ona sonsuz hamd ve şükretmeliyiz bizleri yarattı diye, hayata özellikle insan olarak getirdi diye. Bir ot olabilirdik sevgili izleyenler ve dinleyenler veya hiç olmayabilirdik. Eğer Allah Teala bizi yaratmayı dilemeseydi, hiç olmayabilirdik dünya üzerinde. Mevcudiyetimiz olmazdı. Ama varız hamdederiz, şükrederiz ki. Öyleyse varlığımızla Allah'a layık olmaya çalışmalıyız. O Allah'tır. Bizleri çok sever. İşte ondan bize doğru akan o çağlayan gibi sevgiye layık olmaya çalışmalıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda önce başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu kesin olarak şu aklınıza oturtmanız lazım. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak, cemaat halinde yaşamak gibi bir mecburiyeti vardır. Hiçbir kimse her şeyini kendisi yapamaz. Belki her şeyini başkalarından alır ama o da bir şeyde cemaate katkıda bulunur. Öyleyse elbiselerimiz için bu elbiseleri yapanlara, gözlerimiz için gözlükleri yapanlara, ayağımızı giyeceğimiz ayakkabı için ayakkabı yapanlara ihtiyacımız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte burada bir arada yaşamak mecburiyeti diye bir şey ortaya çıktığı zaman konumuz beşeri münasebetler oluyor. İnsan ilişkileri. Yani başka bir ifadeyle, öteden beri kullandığımız ifadeyle davranış biçimleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsiniz öylesine azgın iki yaratıktır ki sizi kontrollerine aldıkları zaman onu hissetmezsiniz bile. Ama size bir sır vereyim mi? Onu hemen tanıyabilirsiniz. Yani siz şeytanın ve nefsinizin kontrolü altında mısınız? Yoksa onu aşabildiniz mi? Hemen size hemen onu teşhis edebileceğiniz bir sır söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Birinci sual. Onlar da sizi seviyor mu? İkinci sual. Bu iki suale pozitif cevap alabilen herkes nefsinin kendisine hükmeden davranışlarını büyük ölçüde aşabilmiş bir insandır. Ama eğer siz etrafınızdaki insanları sevemiyorsanız, onları sevmek yerine onları kontrolünüz
kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusuysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz şeytanın ve nefsinizin emri altındasınız. Nefs saygı görmek ister. Nefs üstün olmak ister. İşte etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde onların üstün olduğunuzu beyan eden davranışlar içinde misiniz? Onların sizlerden daha aşağıda olduğunu belli eden davranışların içinde misiniz? Onları kontrol altına alıp da onlar hakkında hüküm vermek yetkisini kendisinde görenlerden misiniz? İnsanları kendi süzgecinizden geçirip sanki onlardan daha üstün bir mertebedeymişsiniz gibi onlar hakkında hüküm veren bir insan mısınız? Onları sevmiyorum, onlar bu işi yapamıyorlar, onlara güvenmiyorum gibi bir dizaynın içinde misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz nefsinizin ve şeytanın emrindesiniz. Evvela şunu bileceksiniz. Ne zaman nefsiniz varsa şeytan mutlaka vardır. Başka insanları sevemiyorsanız eğer, onlara sevgiyle yaklaşamıyorsanız eğer, siz ruhunuzun da Allah'ın emrinde değilsiniz. Allah ve ruh sevgiyi emreder. Tesir sahasına girmişseniz seversiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir sevgi seviyesinin sahibi olmalısınız ki size düşman olanları bile sevebilmelisiniz. Eğer siz bırakınız size düşman olanları, etrafınızdaki tasavvuftan kardeşlerinizi sevemiyorsanız, davranışlarınızla onları küçültmeye çalışıyorsanız, hedefiniz ne olursa olsun, siz yanlış bir davranış biçimleri dizisi içindesiniz. Şeytan size ama sen Allah yolunda çalışıyorsun, Allah yolunda bir şeyler yapabilecek durumdasın, seviyedesin. Öyleyse onlara bunları verdiğine göre onlardan bunun karşılığını almalısın. Sana saygı göstermeliler. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hiç kimse zorlama bir saygının karşılığında kendisini mutlu hissedemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saygı sizin tarafınızdan insanlara zorla kabul ettirilen bir müessese değildir, olması da mümkün değildir. Öyle davranış biçimlerinin sahibi olursunuz ki o davranış biçimleri size karşı büyük bir sevgi uyandırır. Sizin sevginiz onlar için kıymetli olur. O zaman sizin sevginizi kazanmak ve daim kılmak için size saygı göstereceklerdir. Siz onlardan saygı istediğiniz için değil, onlar sizi sevgiye ve saygıya layık gördükleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz ne kadar çok yanlışlar yapıyorsunuz? Allah'ın doğruları yerine şeytan ve nefsiniz sizi her gün bir başka açıdan bir bataklığın içine çekiyor. Oysa ki ne kadar basit bir denklemden bahsediyorum size. Bir tarafta Allah var, ruhunuz var ve bunların beraberliğinde işlediğimiz hayır var. Siz bir mutluluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Bir tarafta şeytan var, nefsiniz var. Şeytana ve nefsinin tesiri altında işlediğiniz her olay şerdir ve işlediğiniz şer var. Siz bir mutsuzluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Neler kaybettiğinizin farkına varmanızı istiyorum.
Eğer buradaysanız, bizimle beraberseniz, bizden ne size, ne de başkalarına negatif dalgalar ulaşmaz. Biz sadece severiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize düşman olanlara da kızamayız. Onlardan nefret edemeyiz. Onları da severiz. Ve hep bir ümitle bekleriz ki belki onlar da Allah'ın yolunda bir gün bir kıymet olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz Ali'nin ne demek istediğini? Size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Aranızda nasıl bir fark olur o zaman? Çok basit bir fark olur onlar. Nefsleriyle davranan, zaten etrafındaki insanları sevmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Şeytan ve nefsleri onları sevgisizliğe ulaştırmıştır. Ama siz onları da sevebiliyor musunuz? Sizi sevmeyenleri, size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Daha açık konuşayım mı? Onlardan yana olabiliyor musunuz? Eğer size kızıyorlarsa neden kızdıklarının sebeplerini samimiyete araştırıyor musunuz? O kızgınlıkta, size kızmalarında, sizden nefret etmelerinde acaba hiç mi sizin bir dahliniz yok? Hiç mi buna sebep değilsiniz? Düşündünüz mü hiç? Başkalarının işlerine müdahale etmeyi size sadece şeytan ve nefsiniz emreder. Hiç kimsenin ait olmadığı bir konuda hüküm vermek ve insanları sevk etmek yetkisi yoktur. Hanginiz böyle bir şeye kalkışıyorsanız bilin ki arkasında nefsiniz var ve şeytan var. Sizi kontrolü altına almış götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kendinize bir sual soracaksınız. Ben etrafımdaki insanları seviyor muyum? Birinci sual. İkinci sual, onlar tarafından seviliyor muyum? Eğer sevilmediğinizi görürseniz sakın sevgili izleyenler ve dinleyenler kabahati onlarda aramayın. İbretle kendinize bakın. Acaba nerelerde nefsiniz ve şeytan sizi öyle yanlışlara götürdü ki o insanların size karşı olan sevgisi kayboldu. O sevgiyi hak edemediniz. Nefreti hak ettiniz. Onlar tarafından sevilmemeyi hak ettiniz. Şu halinize bir bakın. Mutlu musunuz? Başka insanlara hadlerini bildirmeye uğraşan bir insan mutlu olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytandan başka kim başka insanlara hadlerini bildirmenizi ister bilir misiniz? Sadece nefsiniz. Nefsiniz ve şeytan devamlı bir işbirliği halindedir. Kurtuluşun yolu daimi zikirdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler diyorum ki birazcık iradenizi kullanarak daimi zikirde olmasanız da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bir, başkaları tarafından sevilmeyi başarabilirsiniz. İki, başkalarını sevmeyi başarabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınıza etrafınızdaki insanlarla birlikte bakmak mecburiyetindesiniz. Kimler varsa sizin çevrenizde, eğer Mir Vakfı'nın mensubuysanız, Mir Vakfı'nın içinde sizin çevrenizde kimler varsa, dışarıda nerede olursanız olun, kimlerle beraberseniz, o insanların size karşı olan davranışlarına dikkatle, ibretle bakın. Neden sizi sevmiyorlar?
Ve neden siz onları sevmiyorsunuz? Evvela bu iki sualin cevabı paraleldir. Siz onları sevmediğiniz için onlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizi sevmedikleri için siz onları sevmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir problem onlardan mı başlar, sizlerden mi başlar, sizden mi başlar, hiç düşünmeyeceksiniz. Sizden başladığını peşin olarak kabul etmedikçe çözüme ulaşamazsınız. Eğer birisi size kötü davranmışsa, onun size kötü davranmasındaki onun haklı nedenlerini araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a layık olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer onları da mutlu etmek istiyorsanız, o zaman böyle yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun bedeli başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O varsa, ikincisi varsa, siz başkalarına mutluluk verebiliyorsanız, o zaman mutluluğunuzun faturasını ödediniz demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa ödenmeyen faturaların sonu sadece bir iflastır. Şu halinize bir bakın. Neden sevilmiyorsunuz? Neden siz başkalarını sevemiyorsunuz? Neden insanları küçültmek istiyorsunuz? Neden kendinizi yüceltmek istiyorsunuz? Hiç nefsinizin ve şeytanın talepleriyle ve davranışlarıyla yükselebilir misiniz? Yücelebilir misiniz? Bu sadece bir zavallılıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın başkaları karşısında sevilmesi, saygıdeğer olmanın başlangıcını teşkil eder. İnsanlar, bir takım insanlardan korktukları için de ona saygı gösterirler. Ama bu, şeytanın ve nefsin oynadığı bir oyundur sevginin ve saygının sahibine, sevginin demiyorum, korkunun ve saygının sahibine. Kendisinden korkulduğu için kendisine saygı duyulan bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer böyle bir insanla muhatap olmuşsanız, ondan korkuyorsanız, size bir kötülüğü dokunacak diye ona bir saygının sahibiyseniz, o kişinin hak etmediği bir saygı ona gösteriliyor demektir. Bunun adı negatif istihkaktır. Kişinin hak ettiği şeyin tam tersinin ona gösterilmesi hali. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize şunu sorun. Bizi neden seviyorsunuz? Bizden korktuğunuz için mi? Korkabilmeniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim sizlere bir kötülük yapmayı düşünmemiz lazım. Ancak bunu düşünebiliyorsanız bizden korkacaksınız. Korkunun arkasında hep aynı şey vardır. Niçin korkulur insanlardan? Bir hakarette bulunacak diye, bir kötülükte bulunacak diye, kötü bir davranışa muhatap olacaksınız diye, üzüleceksiniz diye bu kötü davranışın arkasından o kişiden korkarsınız. Öyleyse bize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünya üzerinde yaşayan, bizi öldürmeye çalışanlar da dahil, hiç kişiye, hiç kimseye karşı sevgisizlik duyamayız. Hiç kimseye karşı nefret duyamayız. Onları da severiz ve ümitle bekleriz. Belki bir gün onlar da bizim gibi Allah'ın yoluna gireceklerdir. Belki bir gün onlar da Allah'ın sevgilisi olacaklardır. Belki bir gün onlar da nefret etmek yerine
sevgiyi öğreneceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanların dışında sanıyorsanız kendinize, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlarla beraber yaratıldınız. Beraber olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlardan kaçmakla, onların size sevgiyle yaklaşmasına mani olmakla bir yere varamadığınızı hala anlayamadınız mı? Bu kadar huzursuz oluşunuz, bu kadar hırçın oluşunuz, hala güzelliklere güzel olmayanlarla cevap verişiniz, bunların cevabı değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk meselesi hepiniz için açık kapılar ihtiva eder. Yeter ki siz o kapılardan geçmesini bilin. İnsanlardan nefret etmeniz değil, onları sevmeniz asıl olan budur. Nefretle sevgi birbirinin tamamen tersi olan, geceyle gündüz gibi birbirinden kesin şekilde ayrılan iki müessesedir. Öyleyse siz diyebilirsiniz ki ben hayır, kimseden nefret etmiyorum. Ama sevmediğim insanlar var. Neden var hiç düşündünüz mü? O sevmediğiniz insanları düşündünüz mü hiç? Onların sizi neden sevmediğini düşündünüz mü hiç? Sevmediğiniz insanlar çok garip bir ihtimalle %90 üzerinde sizi sevmeyenlerdir. Öyleyse siz başka insanları sevmeyebiliyorsanız, o zaman nefsinizdeki nefret duygusu o kişilere karşı sevgiden üstün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde 10 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde de 10 puan sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde 15 puan sevgi vardır. Bu sevgiyi çoğaltmaya çalışın. İnsanları size mutlaka mutluluk verecek olan Allah'ın sizin için vasıta kıldığı bir güzellikler demeti olarak kabul etmeye çalışın. Herkes size mutluluk vermenin bir parçası olabilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz onları mutlu etmeye çalıştığınız her an bu geçerlidir. Allah Teala bütün insanları yaratmış. Her bir insanı başkalarının mutluluğuna bir vasıta olsun diye yaratmış. Söylediklerimizin herkes tarafından anlaşılabildiği bir ortamda, eğer herkes sahabenin yaptığı gibi başkalarına hizmet edecek olsa, başkalarına mutluluk vermek için hayatını vakfetse, en fazla mutluluğu yaşayanlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlar olduğunu göreceklerdi. Ama dünyamızda, o karanlık dünyamızda başka insanlar bir ışık değilse, daha çok hayatınızı karartan birer kara delikse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kara deliklerin arasında asıl kara delik sizsiniz.
ruhunuzun kaybolmuş bir yıldızının bıraktığı nefsinizdeki karanlıklar içerisinde yüzüyorsunuz. Hepiniz ibretle, dikkatle kendinize bakın. Kimsiniz? İnsanlardan kaçıyor musunuz? İnsanları sevme konusunda size düşeni yapmadığınız kesindir. Bunun neticesi mi? Sadece mutsuz olursunuz. Çok sebepler bulabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutsuzluğunuzu başkalarına yamamak için mutsuzluğunuzun sebebini asıl sebep olan kendinizden uzaklaştırabilmek için çok bahaneler bulursunuz. Ama bunlar da sizi sağlıklı bir sonuca ulaştıramaz, teselli edemez, mutsuzluğunuza mani olamaz. Mutsuzluğun yok olmasının arkasında şikayetler bulup, başkalarını bahane edip, onlar yüzünden mutsuz olduğunuza kendinizi inandırmak gayreti hakikatlere sizi hiçbir zaman ulaştıramaz. Çünkü bu bir hakikat değildir. Eğer sevilmiyorsanız, sebebi sizi sevmeyenler değildir. Sebebi sizsiniz. Öyleyse cemaat halinde yaşayan, sosyal bir mahluk olan insan, başkalarıyla bütün ilişkilerinde, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir güzele ulaşma fonksiyonu içindedir. Ruh ve Allah hep bunu ister ve bekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin sonsuz bir mutluluğun, en üst seviyede dünya mutluluğunun, cennetin en üst makamında olmanızın talebi içindedir. Yollarını da göstermiştir. Ama sizin kör nefsiniz ve şeytan o hedefe ulaşmanıza mani olmak için büyük bir gayretin içindedirler. Ne şeytan ne de nefsinizin afetleri yenilmeyecek olan, mağlup edilemeyecek olan düşmanlarınız değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir nefsinizin afetlerini adım adım yok eden bir müessesedir. Sonucu garantiler. Ama daimi zikre ulaşmak da kolay bir oldu değil kardeşlerimiz. Dakikalarla deniyor bunu. 52 dakikadan 30 dakikalara, 20 dakikalara düşenler var. Soruyorum zikre başladıktan sonra ne kadar zikrediyorsunuz diye. Birkaç dakika diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genellikle cevap böyle. Öyle olduğunu kabul edelim. Şu anda bir evvelki zikre başlamanızda bir sonraki zikre arasında kocaman bir boşluk var demektir. 3 dakika zikretseniz, 23 dakikadaysanız 20 dakikalık bir boşluk. Çoğu zaman boşluk geçiyor. Ama saatin de dakikası devamlı aşağı inecek. Her saat çalışından sonra sadece 5 dakika zikir yapan birisi, her seferinde 5 dakikadan sonra zikri kaybeden birisi saati 5 dakika indiğinde hangi duruma gelir? Bütün zaman parçalarının zikirle birbirini bağlamış bir hale gelir. Öyleyse yollardan bir tanesi bu. Daimi zikre ulaşmaya çalışmak ve neticelere ulaşmak. Ya ikincisi? İkincisi bundan çok daha basit ve kolay bir şey. İnsanları sevmek. İnsanları mutlu etmeye çalışarak
kendisi mutlu olmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne kadar muhteşem bir sebebe bağlamış insanların mutluluğunu. Eğer siz başkalarına mutluluk ulaştırma konusunda bir gayretin sahibiyseniz, ancak o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Nefsinizdeki afetlerin durumu ne olursa olsun, iradenizi kullanarak bunu yapabildiğiniz zaman, her başkasına yardım ulaştırdığınız noktada siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o zaman Allah ve ruhunuz sizinle beraberdir. Ve yaptığınız bu olay başkasına mutluluk ulaştırmak konusundaki gayretiniz mutlaka hayır işleyen bir fonksiyonun sahibi kılıyor sizi. İşlediğiniz hayırdır. Öyleyse Allah, ruhunuz ve hayır bir üçgen oluşturuyor. Bu bir mutluluk üçgenidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konunun en can alıcı tarafı, o mutluluğu size verecek olan, mutluluğu ulaştırmayı düşündüğünüz veya mutluluğu ulaştırdığınız kişi değil, o mutluluğu size verecek olan Allah'tır. Ve arkasından da ruhunuz bir defa daha mutluluk verecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanı mutlu etmek için yeter ki siz bir gayretin sahibi olun. Allah'ın size verdiği şeyleri, faktörleri birer birer başkalarının mutlu edilmesinde bir vasıta olarak kullanmayı usul haline getirin. O zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluğu verebilse de mutlu olan, veremese de mutlu olan birisi olursunuz. O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluk karşıdaki tarafından kabul edilse de, kabul edilmese de mutlu olacak bir insan olacaksınız. İkisi arasında büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birinci tarafında siz varsınız, sizin davranış biçimlerinizin sizi mutlu etmesi var. İkinci tarafında karşı taraf var. Onun davranış biçimlerinin size ulaştırdığı sonuç. O mutluluğu ulaştırmaya düşündüğünüz, dilediğiniz kişi sizin ulaştırdığınız o mutluluktan, size göre mutlaka onu mutlu edecek olan bir olaydan mutlu olsa da olmasa da siz ondan sorumlu değilsiniz. Siz davayı kazandınız. Ona yardım etmek için hayatınızı vakfettiğiniz andan itibaren davayı kazandınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu bir insan olmanın bütün standartlarına sahip oldunuz. Bir başkasına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren, dikkat edin, fiziki harekete geçtiğiniz andan itibaren demiyorum, o mutluluğu ona ulaştırmanın standartlarını, bu işi nasıl yapacağınızı düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah'ın ülkesindesiniz. Öyleyse böyle bir dizayn, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizleri mutlaka mutluluğa ulaştırır. Herhangi bir kişiye bir iyilik etmek üzere, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmak üzere harekete geçtiniz. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çok basit. Mutlu olursunuz. Şimdi ikinci alternatife bakalım. Ona mutlulaştırdınız, mutlu oldu veya olmadı. Mutlu olursa hem siz mutlu oldunuz hem de o mutlu oldu. Mutlu olmazsa sadece siz mutlu oldunuz. Ama siz mutlaka mutlu oldunuz. Niyetiniz halis olduğu sürece başkalarına onları mutlu edecek şeyleri ulaştırmak istediğiniz sürece
mutlaka saadete ulaşırsınız. Üstelik de etrafınızda sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir kişi yok ki. Birçok insan var. Sabahtan akşama onların her birinin gönlünü almak gibi bir imkanınız var. Ne olur bir hatırlarını sorsanız, nasılsın deseniz, onları kucaklasanız, onlarla birazcık ilgilenseniz, ne kaybedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yapmıyorsunuz. Arkasında nefsinizin olduğunu hala göremiyor musunuz? Sizden herkes ilgi bekler. Kendileriyle ilgilenmesini bekleyen birçok sessiz kardeşimiz sizlerin arasındadır. Onlar o sessizlikleriyle sessiz bir dünyadan size bakarlar. Sizin ilginizi beklerler ve o ilgi onları çok mutlu eder. Öyleyse bir ilginiz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onları bir kucaklamanız, onlara o kadar mutluluk veriyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden yapmıyorsunuz? Ne demiş Nasreddin Hoca bakkala gidip, helvan var mı demiş. O da demiş bitti. Nasreddin Hoca suallerini sormaya başlamış. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. Tavan var mı? Ateşin var mı? Her şey var. Öyleyse demiş Nasreddin Hoca, yahu kardeşim demiş, neden bir helva yapıp da yemiyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sizde o helvayı yapabilecek olan, başkalarını mutlu edebilecek olan her şey var. Sakın benim işte bilmem ne kadar param olsaydı, milyarlarım olsaydı, trilyonlarım olsaydı bunları halka verip onları sevindirirdim de mutlu olurdum diye şeytanın palavralarına kucak açmayın. Diyorum ki size, şu anda sizde ne varsa, sadece sizde şu anda var olanlar, etrafınızdaki insanların hepsine bir nebzecik olsa bile mutluluk ulaştırmak için yeterlidir. Zengin olmanız gerekmiyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Karun'un hazinelerine sahip olmanız gerekmiyor. Siz, sizin şahsiyetiniz, sizin sahip olduğunuz yetenekler, sizin sahip olduğunuz bir avuç para, evet bunlar yeterli. Allah'ın size verdiği zamanı başkası için değerlendirdiğiniz an mutluluk üçgeninin içine girersiniz. Öyleyse şu bize kızanlara ne kadar şaşıyorum biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Birçok kardeşimizin bu Allah'ın öğretisiyle ne kadar mutlu olduğunu bu insanlar bir fark edebilselerdi, kendilerinin de aynı şeyleri yaparak mutlu olabileceklerini fark edebilselerdi, her şeyi ne kadar güzel kılacaklardı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzele ulaşabilir. Her şeyin en güzel standartlarda olması, sizin gayretlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizin başkalarının için hayatınızı vakfettiğinize bağlı. Ne kadar başkaları için bir şeyler yapmaya çalışırsanız, o ölçüde mutluluğu mutlaka yaşarsınız. O kadar çok şey kazanırsınız ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sabahtan akşama kadar geçecek sürede 10 saatlik bir süre diyelim bu ve de sizde 10 kişiye mutluluk ulaştırmak için her birine birer saat harcadınız diyelim. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını yaşayacaksınız. Her birine bir saat harcadıysanız onların mutluluğu için karşılıksız harcarsanız Allah size karşılık eder.
Yok, eğer siz başkalarına bir iyilik edeyim de onlar bana medyuna şükran kalsınlar diye, onlar bana karşı kendini borçlu hissetsinler diye, bana karşı daha saygı göstersinler diye, beni saysınlar diye insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız, onlara yardım etmiyorsunuz aslında. Nefsinize hizmet ediyorsunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sakın böyle bir yola gitmeyin. Şeytan her zaman düşmanınızdır. Sizlerin başkaları tarafından sevilmesini de önlemeye çalışır. Sizlerin başkalarını sevmesini de önlemeye çalışır. Bütün gayretiyle birbirinizin arasında nifak tohumları saçıp birbirinize düşman olmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görmüyor musunuz ülkemizin halini? İnsanlar hep birbirine düşman. Şu televizyonlardaki kavgaları, tartışmaları ne kadar aşağılık seviyedeki tartışmalar olarak cereyan ettiğini görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu kadar seviyesiz, düşmanca davranışların içinde olan insanlar acaba bir gün karşılarındaki kişiden yana olmak diye bir büyük noktaya ulaşabilecekler mi? Onlar ulaşamazsa da siz ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz kendimize yeni ve güzel bir dünya kurabiliriz. Bunu yapabilecek olan imkanın hepiniz sahibisiniz. Kendinize dikkatle bakın. Bir kenara mı çekiliyorsunuz? İnsanlardan uzak mı kalıyorsunuz? Neden? Arkasında onlara karşı sevgisizliğiniz var. Onların da sevgisizliğini kazanmışsınız. Böyle mi olmalıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesle beraber olmanın size bir mutluluk verdiği, sizi huzur için ulaştırdığı bir ortamda olmalısınız. Onun için yaşamalısınız. Başkalarını mutlu etmek için, onlara huzur vermek için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel olan şey bir dizaynı gerektirir. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva herkes için geçerlidir. Üsttekine bak, hani çok kızdım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en iyiye ulaşmak için çok şeyler yapabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak üzere harekete geçtiğiniz zaman sadece o başka insanları mutlu etmekle kalmazsınız. Asıl siz mutlu olursunuz. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki ve onlara ulaşmanız bizi uzaklardan, sizi nasıl mutlu edebiliriz diye daha çok düşünmeye, daha çok sizlerle meşgul olmaya götürüyor. İnsanlar hem yanlışlıkları yaparlar, hem de yanlışlıkların kendileri tarafından yapıldığını kabul etmezler. Her zaman kendilerinden yanadırlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bugün gündüz cereyan eden olaylarınızı düşünün hepiniz birer birer. Neden mutsuz olduğunuzun sebebine ulaşın. Hiçbir olayda başkalarından yana olamadınız.
Size bunu mu öğretiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzellikleri yaşama konusunda hiç mi bir gayretin sahibi olmayacaksınız? Bakınız, biz sizin için konuşuyoruz. Size anlatıyoruz bunları. Ama siz şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. O zaman bizim söylediklerimizin size ulaşmasını değil, kardeşlerinize de ulaşmasını engellemiyor musunuz? Hele bu konuşmalar herkesin kendisini yapılan bir yanlışlık dolayısıyla müdafaa etmesi istikametindeyse, o zaman Allah'ın size verdiği zamanı da açılıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlara dönük bir hüviyette. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey şu dünya koskoca kainat, sizin etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği her şey sadece sizi mutlu etmek için yaratıldı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak üzere. Öyleyse onları elinizin tersiyle edecek misiniz? Allah'ın sizin için ihsan ettiği bunca güzelliği hep hayatınız boyunca görmezlikten mi geleceksiniz? Bir gün bizim ikazımız üzerine geçtiğiniz yollardaki çiçeklere, ağaçlara, gökyüzüne, kuşlara, güzelliklere baktığınız zaman onların hiç farkında olmadığınız, boşuna geçirdiğiniz günleri düşünmeyecek misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama göremiyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın size taktığı karanlık gözlüklerin, nefsinizin afetlerinin gözlüklerinin görüntüsüyle olaylara bakıyorsunuz. Çıkarın o gözlükleri, çıkarın gözünüzden. Atın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın gözlüklerini takın. Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz bu güzellikleri yaşamaya çalışın. Hepiniz mutlu insanlar olmaya layıksınız. Ona göre yaratıldınız. Bütün vasıflar sizde mevcut. Ama onları ne yazık ki mutsuzluğunun istikametinde kullanıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Her geçen gün, her 24 saatlik devre size ve etrafınızdaki herkese ayrı ayrı Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmiştir. O zaman parçasını, o günü başkalarına yapabileceğiniz bir iki güzellikle geçirmenizi temin etmek için. Her şey öylesine güzel ki bunlardan nasıl bu kadar habersiz kalabilmişim diye kendinize dönüp bakmayacak mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başka birine ulaştırdığınız bir güzelliği ona ulaştırmadan evvelki devrinize ulaştırdığınız zaman da
Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister misiniz? İşte etrafınız insanlarla dolu. Her birine sunabileceğiniz küçücük bir mutluluk, Allah-u Teala'nın size büyük bir mutluluk vermesinin temelini teşkil eder. Ayrıca siz onlara yaptığınız her güzel davranışla bir nur kapısı açıyorsunuz. Bütün o insanlar bir aynadır. Sizin bu aynaya akseden nurlu davranışınız onların da size, onların da başkalarına aynı nurlu davranışları hedef alarak onları takip getirmesiyle gerçekleşir. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, ah bu güzellikleri bir yaşayabilseniz ne olurdu şu şeytanı ve nefsinizi bir an için devre dışı bırakabilseydiniz, o zaman sizin ne kadar mükemmel şeylere sahip olduğunuzu görecektiniz. Başkaları yüzünden mutsuz olduğunuz zaman parçalarına hep zavallı zaman parçalı olarak bakarım. Siz hakikatin farkında olmadığınız için başkaları sizi üzebiliyor davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki düşünebileceğiniz bütün alternatifler ayrı ayrı birer güzelliktir. Yeter ki siz o güzellikleri yaşayacak olan ruhunuzun hasretleriyle davranmayı öğrenin. Ne zaman bir başkasına bir hayır ulaştırmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünüyorsanız, ruhunuzun hasretleriyle hareket ediyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Başka birisine, sizin her şeyinizde başka birisine mutluluk vermek üzere koştuğunuz bir vakayı ihata ediyorsunuz. Öylesine güzel ki her şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. O güzelliklere kucak açmanız, Allah'ın sizden beklediği şey, şeytan da Allah'ın öğretisini sizlere unutturmak için her şeyi yapar. Hedefi kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz değil sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyadaki hayatınızı ne kadar sıkıntıyla, ne kadar huzursuzlukla geçirebilirseniz İblis o kadar memnun olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size saadetinizin anahtarlarını veriyor Allah-u Teala. O Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki tavsiyeleri eğer ait olduğu yerlere oturtabilirseniz her birinin cihana değdiğini göreceksiniz. O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, mutluluk vermeye çalıştığınız sürece yaşadığınızı göreceksiniz. Ruhunuzun hasretleriyle siz mutlu olacaksınız. Başkalarını mutlu ederek.

öğrenmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her zaman dikkat edin, ne veriyorsunuz, karşılığında ne alıyorsunuz. Eğer başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutsuzluğuysa, karşısında aldığınız şey sizin mutsuzluğunuzdur. Başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutluluğu içinse, karşılığı sizin mutluluğunuzdur. Dikkat edin, birincisinde kesin iki tane oldu. Başkalarına mutsuzluk ulaştırıyorsunuz, onları kıracak, üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Arkasından da siz mutsuz oluyorsunuz muhakkak. Tamam. Başkalarına ulaştırdığınız şey eğer mutluluk vermek üzere çalışmaksa, bir çalışmanız ulaşmışsa, bu çalışmanız onları mutlu etmese bile siz halisane bir niyetle onların mutluluğu için gayret sarf ettiyseniz mutlaka mutlu olursunuz sevgili izleyenler. Çevrenizdeki insanların sizi anlaması veya anlamaması önemli değil. Siz mutlaka sizi %100 anlayacak olan, Allah tarafından mutluluğa ulaştırılacak olan birisiniz. Yani davranış biçiminizin özünde yatan şey Allah Teala tarafından hep bilinir. Ve siz o davranışınızı başka birisine mutluluk ulaştırmak üzere yaptıysanız, bu mutluluğu mutlaka Allah Teala size yaşatır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç yanılmaz. Öyle bir huzurla, öyle bir mutlulukla doldurur ki içinizi, Allah'a sonsuz şükredersiniz. Allah'a sonsuz hamd edersiniz. Hem başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk sebebiyle onların mutluluğuna bakıp mutluluğu yaşarsınız. Hem de onların mutluluğuna çalışırken, o gayretin içindeyken mutsuz olmanız mümkün olmadığı için, sadece mutluluğu yaşayabileceğiniz için mutlu olursunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sözlerimizin sonundayız. Ve diyoruz ki dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Başkalarını seviyor musunuz? Başkaları da sizi seviyor mu? Eğer öyle değilseniz, Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu mutluluk peçetesini kullanamıyorsunuz. Şeytan tarafından siz kullanılıyorsunuz. Şeytan sizi oyuncak etmiş. Mutluluk yolunda görünen tasavvufu başkaları onun yaşadığını zanneden bir insan olarak görürsünüz. Ama hem etrafınıza mutsuzluk saçarsınız, hem de kendiniz her zaman mutsuz olursunuz. Şu dünya sevgili izleyenler ve dinleyenler yaşanmaya değer, muhteşem bir imtihanlar ve onların sonuçları dünyasıdır. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Siz mutlu olacaksınız. Bunu görmek üzere harekete geçin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara, başkalarını mutlu ederek, onlara mutluluklar ulaştırmaya çalışarak vasıl olmanızı, cennet saadetine ve dünya saadetine vasıl olmanızı, Zülcelal'in olmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Size bir nebze mutluluk verebilirsek bu sözlerimizle, davranışlarımızla, bu sözlerin size ulaştırılmasına kadar geçen zaman içindeki sizler için olan çalışmalarımızla, hepsiyle sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız.

Sizin mutluluğunuz için size bunun yollarını göstermek ve öğretmek için sonsuz mutluluklar, dileğiyle ve dualarınızla sevgili izleyenler ve dinleyenler, Vakfı'nın değerli dostlarının, radyolarımız ve televizyonlarımızın mensuplarının ve dışarıdan bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin sonsuz mutluluklara ulaşmalarını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sizin de birlikte olmanın vermiş olduğu bu eşsiz mutluluğu, Rabbimizin bizlere bir kez daha yaşatması dualarımızla, tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz hürmet ve taş ve tüm çalışmalarımızda çok kıymetli dualarınızı bekleriz.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öperiz. Mutluluklar dileriz. El-Fatiha. Ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a emanet.

Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler, dinleyenler ve mensuplarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmış. Her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Allah Teala buyuruyor ve sahhara lehum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemiyan minhum. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Oradaki sahara leküm demesi Allah-u Teala'nın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım demek, emrinize hasrettim demek, bütün Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey, 6 tane ayrı alem, birbirinin tersi ve yüzüyle 3 tane, 3 grup alem ve yokluk, hepsi insan için. Ve şunu görüyoruz ki insanlar Allah için yaratılmış, asıl ifadesiyle mutlu olmak üzere yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ demesi, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesi, zaten çok açık bir şekilde konuya aydınlık getiriyor. Çünkü kul olmak 3 gruba ayrılıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kul oluyorsunuz. Daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kul oluyorsunuz. En son teslim ettiğiniz nefsinizle birlikte azim kul oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın 1. teslimde cennet saadetine, 2. ve 3. teslimlerde de dünya saadetine mutlaka ulaşıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala kul olmayı emretmiş. Kul olmayı hangi standartta emretmiş? Allah'a teslim olmak standartlarında emretmiş. Ve teslimiyet 3 tane teslimden oluşuyor. Ruhun teslimi, fizik gücünün teslimi ve nefsin teslimi. Arkasında ise mutlak mutluluklar var. 1. teslimde cennet saadeti kesin olarak belirleniyor. 2. teslimde dünya saadetinin çok büyük bir kısmı, ama son teslim olan nefsin teslimiyle dünya saadetinin tamamı elde ediliyor. Ve Allah-u Teala bunları farz kılmış mı? Sualinin cevabını araştıralım. Allah-u Teala açıkça bunu ifade ediyor. Zümer 54'te şöyle diyor. وَاَيْنِيهُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابِ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, yani ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Sümme yâtun sönün diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olmazsınız. İşte bütün insanlar söz konusuysa, insanların hepsi için aynı şey söz konusu. Mutluluk, mutluluk ve mutluluk. Allah'ın hepinizden bir tek muradı var. Hepinizin sonsuz bir cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanız. Sadece bunun için yaratıldınız. Allah'ın Kur'an'daki bütün ayetlerini dizayn ettiğiniz zaman hep aynı sonuçta karşılaşıyorsunuz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Buna uygun bir vücutla yaratıldınız. Buna uygun bir nefsle yaratıldınız. Buna uygun bir ruhla yaratıldınız. 3 vücudunuz var. Ve hedefiniz açık ve kesin bir şekilde konmuş ortaya. 3 vücudunuzu da Allah'a teslim etmek. İşte Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَحْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Dikkat edin, emanetler çoğul kılınıyor. Ama emanetlerin sahibi
ehillerine değil, ehline şeklinde gelişiyor. Tek bir kişi, tek bir varlık. İşte o Allah'tır. Ve sizde üç tane emaneti var. Halk ettiği bir fizik vücudunuz, seva ettiği bir nefs ve üfürdüğü bir ruhla siz bir üçlüsünüz. Bu üçlünün, üçünün de Allah'a teslim edilmesi gerekiyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olmak standartlarına hepiniz ulaşın buyuruyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde de diyor ki, ey insanlar siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Görülüyor ki teslim asıldır. Bu emrin muhtevası bütün insanları devreye alıyor ama sonuç son derece önemli. Daha birinci tesimde cennet saatini mutlak olarak elde ediyorsunuz. Sonraki tesimlerde dünya saadetini. Birinci tesimimizde cennet saadetinin standartlarını vermiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun başlangıcını teşkil ediyor. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil, cennete ulaşması mümkün değil. Ama kim diliyorsa hedefine ulaşmadan ölse bile, Allah'a ulaşamadan ölse bile sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetinin sahibi oluyor. Kişi yaşarsa, ölmez de yaşarsa Allah onu mutlaka evvela mürşidine ulaştırıyor. Bunu da kurtuluş için ikinci konu. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman mümin olur. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Gerek hidayette oluş, gerek mümin oluş bir kişinin mutlak olarak cennet saadetini elde etmesi demektir. Aksi istikametten hareket ettiğimiz zaman görüyoruz ki dalalet olanlar da cehenneme girerler. Kafir olanlar da cehenneme girerler. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde yatan sebep mürşide tabi olma fonksiyonunu eda etmektir. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi aslında zor değildir. Çünkü kişi kendisi ulaşmıyor, Allah ulaştırıyor. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını Allah yapsın. O size namazı sevdirir. O size zekatı sevdirir. O size zikri sevdirir. Her şeyi sevdirir. O sizi mürşidinize ulaştırır. Şartları o tanzim eder. Yalnız siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Öyleyse bu ikinci fasıldaki muhtevaya baktığımız zaman mürşide ulaşmanın temel farzı olarak yer aldığı nefsesiz diye bir olayın bütün standartlarına sahip oluyor. Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşuyor. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla selamasın. Fazla verilenleri o kişinin kalbine Allah'ın mürşidine ulaştığı zaman kişi yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbin içinde fazıllar toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak bir yerleşim oluşuyor. Fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak çoğalmaya başlıyor. Yerleşmeye başlıyor. Manası onların yerleştiği hacmi karanlıkların tekrar doldurması, nefsin afetlerinin tekrar dönerek doldurması mümkün değil. Nasıl mümkün oluyordu? Kalpte mürşide ulaşmadan evvel küfür kelimesi yazılıydı. Küfür kelimesi ise karanlıkları çekim gücüne alan bir sistemdir. Yani nefsin afetlerini kalpten bırakmayan, kalpte oluşturan bir sistemdir. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız Allah-u Teala son üç işlemde kalbinizin mührünü açar. Bir, kalbinizin içindeki küfür kelimesini oradan alır. İki, kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Üç, öyleyse bir insanın kafir olmaktan mümin olmaya geçici üç aşamalı bir olaydır ama ard arda vücut bulur. Birbirinin ardından birkaç saniye içinde üç olay. Kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması. Bu mümin olmaktır. Aynı zamanda mürşidin olacağın kişi mutlaka dalaletten kurtulmuştur. Allah-u Teala dalaletli olanların mutlaka cehenneme gireceğini, kafir olanların mutlaka cehenneme gireceğini çok kesin ifadelerle anlatıyor. Öyleyse Allah'ın çizdiği bir yol var.
O yolu takip etmek mecburiyetindeyiz. İkinci fasıl böylece mürşidimize ulaşmak oluyor. Bunu zaten açıklamıştık. Üçüncüsü de ruhumuzun güzelmeden evvel Allah'a ulaşması. İnsan ve mutluluk dediğimiz zaman, insanın saadeti dediğimiz zaman size aslında bütün Kur'an-ı Kerim anlatmam lazım. Allah-u Teala'nın verdiği bütün fazlar sizi mutluluğa ulaştırmanın sadece bir göstergesidir, simgesidir. Öyleyse üçüncü safhada ruhunuzun Allah'a vücudunuzdan ayrılarak yedi tane gök katını açmak suretiyle ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, yani Allah'ın zatının ruhunuza meyap olması, sığınak olması söz konusu. Bu da gerçekleştiği zaman cennet saadetinin üç safhasını da tamamlamış oluyorsunuz. Sözüme dikkat edin. Daha birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinciye ulaşmadan öldünüz. Gideceğiniz yer gene cennettir. Sıfır amel yolculuğunuzu kabul ediyorum. Hiç ameliniz yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Mürşidinize de ulaşamadınız. Oğlunuzu da Allah'a ulaştıramadınız. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bunu dilediğiniz anda Allah-u Teala kalbinizde yatan bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve sizin gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kavlinizi değiştirmediğiniz sürece. Yaşamadınız, öldünüz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yaşadığınız zaman ikinci hedefe sizi mutlaka ulaştırır mürşidinize. Velayetten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz. Bu iki sebepten dolayı da cennete gireceksiniz. Üç sebep oldu. Burada öldünüz. Gireceğiniz yer cennettir. Daha da yaşadınız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Çünkü Allah Teala size onu gerçekleştirecek olan şartları o hazırlıyor. Sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözü var, bana ulaşanı mutlaka cennetime ulaştırırım. İşte bu hedeflere ulaşamadığından biri için Allah Teala sözünü tutuyor. Diyor ki ben bu kulumu yaşatsaydım, bana sözüm vardı, ben kendime ulaştıracaktım. Ama ömrü bitmek benim işim diyor. Onu vaksinden evvel, o hedefe ulaşmadan evvel alıyorum dünya üzerinden. Öyleyse diyor ben sözümü mutlaka tutarım, onu mutlaka olarak cennetine alırım. İşte Allah'ın cennetine girmenin üç temel standardı. Elbette bunların tamamlanması namazlıdır, oruçludur, zekatlıdır, zikirlidir. Allah'a ibadetleri yapmakla gerçekleşir. Bu ibadetlerin arasında da en büyüğü zikir adı verilen bir emanet, ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirlerinden sesle tekrar etmek veya kalbinizle sessiz olarak tekrar etmek. Öyleyse her ikisi de Allah-u Teala'nın zikridir. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve dünya saadetine doğru ulaşmayı diliyoruz. Acaba neler olur? Bu ikinci kötüdüğümüzde bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Öyleyse İslam olmanın birinci safhası tamam. İslam olmak üç safhadan oluşuyor. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Unutmayın, her zaman tekrar ettiğim gibi İslam teslim olmak demektir. Ve Allah'ın kainatta sadece bir tek dini vardır. Sadece bizim dünyamızda değil. Bütün kainatta bir tek dini vardır. Üç vücutla yaratılan bütün insanların üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeleri keyfiyeti. İslam olma keyfiyeti. Birinci teslim cennet saadetini kesinleştirir. Dünya saadetinin yarısına yakını elde edilmiştir. Dünya saadetinin yarısı aşılmıştır. Ama tamamı hayır. Fizik vücudun ve nefsin teslimiyledir ki üç vücudunda Allah-u Teala'ya teslim edilmesi gerçekleşir. İşte o zaman kişi cennet saadetine dünya saadetini de ekler. Hangi standartlar içinde nasıl gerçekleşir? Cennet saadetinin için oluşur, dünya saadetinin için oluşur. Bunları birinci safhasını gördük. Cennet saadetinin nasıl oluştuğunu, niçin oluştuğunu. Şimdi ikinci safhasındayız. Dünya saadeti nasıl oluşur? Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Yani Allah'a teslim olmuştur. İslam'da teslim demektir. Birinci teslim tamamlanmıştır.
Öyleyse basamakta itibariyle olaya baktığınız zaman ilk 7 basamakta amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Sonra ikinci 7 basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimizin her %7 aydınlanmasında Allah'a doğru bir gök katı yükselerek yedinci katın, yedinci aleminden Allah'a ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimiz orada tamamlanıyor. Ruhumuz Allah'a tanrıya ulaşıyor. Böyle bir dizaynın içinde hepimiz için söz konusu olan şey daha öteye geçmektir. Çünkü üzerimizde fazla Allah'a teslim olmak. Burada velayet kademelerini görüyoruz. Yedi velayet kademesinde iki teslim daha gerçekleştireceğiz. Birinci velayet kademesinde fena makamında Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamında ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Bundan sonraki makamın adı beka makamıdır. Fena makamının standartlarını Allah-u Teala İki ayette açıklıyor. Bir tanesi Furkan suresinin 70 ve 71. ayetleri. Diyor ki Allah Teala Furkan 70 ve 71'de kim tövbe eder de, müşriğinde tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse o mümin olur. Madde 1. Nefs tezkiyesine başlar. Madde 2. Onun bütün günahları sevaba çevrilir. Madde 3. Ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Demek ki ruhumuz mürşidimize ulaştıktan sonra bir yolculuk yapacak Allah'a doğru ve Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında da ikna olacak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde aynı olay şöyle anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmel hakkı kemen şah itteaze ila rabbihi mehaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yoldan Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu iki ayet-i kerime fena makamını anlatıyor hepimize. Daha sonraki makam, ikinci makam, beka makamı. Allah-u Teala bizlere bir ruh veriyor. Yeni bir ruh ve o bir taht ihsanı ile mükafatlanıyor. İndi ilahide Allah Teala'nın indi ilahisinde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Öyleyse ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın bize ihsan ettiği bir tahtla beka makamının sahibi oluyoruz. Fena makam. Burası beka makamı. Allah-u Teala Allah'ın katındaki teslimiyetlerinden bahsediyor. İşte bunlar altın tahtlardır. Adına erayık veya sürür denir. Kişiye Allah-u Teala bunları ihsan eder. Üçüncü makam. Zühd makamı. Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Yusuf'un abileri, kardeşleri onu, Hazreti Yusuf'u değerli bulmuyorlardı. Ona karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar birkaç dirhem diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın negatif zühdü tarif ettiğini görüyoruz. Negatif zühd müessesesi. Allah-u Teala tarafından ifade buyruluyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi netice itibariyle pozitif bir zühd olmalı diye bir sonuca ulaşıyoruz. Ve bakıyoruz zikir açısından bunun değerlendirmesi mümkün. Ölçü orada kendini gösteriyor. Ne zaman bir insan günün 12 saatinden daha fazlasını, yani yarıdan daha fazlasını zikirle geçirirse, o zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün Allah'a ispat eden birisidir. Bu sebeple bu insanlara Kur'an-ı Kerim zahit adını veriyor. Zühd sahibi olmak burada gerçekleşiyor velayetin üçüncü makamı. Daha ötesi bir başka muhtevayı gerektiriyor. Ötesi
o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Allah Teala'nın bu dizaynında bir kişinin fizik vücudunun Allah'a teslimiyle muhsin kademesine ulaştığını, fizik vücudun Allah Teala'nın indinde en kıymetli olduğu bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Bunun işareti ne zaman bir insan kendisi bir karşı koyma ihtiyacı hissetmeden fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yaptığını, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili asla işlemediğini yaşarsa işte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? Zikrini günün yarısında mutlaka öteye taşıranlar. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? O fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirenler, yasak ettiği fiilleri işlemeyenlerdir. Peki nefsin durumu nedir? Nefsin kalbinde bu aşamada hala karanlıklar vardır. Biz ne zaman muhsinler makamına ulaşırsak, fizik vücudunun teslimi makamına ulaşırsak, ulaştığımız an nefsimizin kalbinde %9 karanlık var. Bu karanlığın yok olması söz konusu. Bu aynı zikirle mümkün olan bir olgudur. İşte meseleyi nefs kalbinin yüzdeleri itibariyle ait olduğu yere matematik olarak oturtalım. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Nefsimizin kalbinde %51 nur var. Fena makamına ulaştık. Fena makamında %10 daha ilave gelir. %61. Daha sonra beka makamına ulaşırız. Bir daha %10. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71 olur. Zühd makamında bir daha %10. 81 olur. Muhsinler makamında bir daha %10, nefsimizin kalbinin içindeki nurlar %91'e ulaşır ve muhsinler makamına ulaşırız. Ama zikrimiz daha artarak devam ediyor. Artık daimi zikre yaklaştık. Ve zikrimiz giderek artarak %9, %8, %7, %3, %1 olur. Neticede daimi zikre ulaştığımız zaman %100 kalbimiz nurla dolar. Bir daha da kararması söz konusu değildir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık Allah'ın yolundan sapması mümkün değildir. Neden değildir? Yoldan sapmak sadece şeytanın ivalarıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu mümkün değildir. Çünkü şeytan yalnız nefsinin afetlerini tesir eder. Ama nefsinizin kalbinde afetler kalmadıysa, yeniden oluşmaları da mümkün değilse artık şeytanın yapabileceği bir şey yoktur. Onun için daha baştaki pazarlıkta senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Ötekileri diyor senin yolundan saptıracağım ve saptırdığım zaman diyor onların sana şükreder bulunmadığını göreceksin diyor kıyamet günü. İşte bu nokta muhsinler makamı nefsimizin kalbindeki karanlık kesimin %9 kalmasıyla başlayan bir seyir takip eder. Ve giderek azalır nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bunun manası şeytanın bize tesir alanı %9'a inmiştir. %9'dan da giderek %1'e doğru, neticede 0'a doğru yaklaşacaktır. Burası fizik gücünün teslimine kalmış. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün nurlar %100 olur, bütün karanlıklar sıfırlanır, işte orası ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamı bu hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de,
yerüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daima onların kalpleri hep Allah kelimesini tekrar eder. Gece gündüz bu hiç bitmez. Hep devam eder. Hep Allah'ın ismi o kişiler tarafından sonsuz bir şekilde tekrar edilir. Böyle bir şeye insan ulaştığı zaman o kişinin kalbinin yeniden kararması mümkün değildir dedik. Neden mümkün değildir? Çünkü bu kelimenin, Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından sonsuz bir şekilde rahmet, fazl ve selavat isimli üç nuru çeker. Bunlar kalbin mührünü aşağı doğru iter, zilmani kapıyı kapatır. Ve üç tane enerjinin baskısı bu mühür üzerine devam eder zikir boyunca. Kişi zikrini bıraksa ne olur? Zikrini bıraksa zikrin üzerindeki baskı kalkacağı için zikir yukarı yükselecek. Pardon. Nefsin kalbinin %91'i nurlarına dolmuş. Muhsinler makamına ulaştığımız zaman, daimi zikre ulaştığımız zamansa %100'ü nurla dolmuş kişinin kalbinin. Neden? Çünkü daimi zikre ulaştığımız anda mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı sonsuz olur. Neden? Çünkü daimi zikrin sahibiyiz. Artık zikri bırakmamız söz konusu değil, mümkün değil. Bu sebeple mühürün üzerine gelen rahmetin, fazlın ve selavatın baskısının kesilmesi mümkün değil. Manası nefsimizin kalbine karanlıkların yeniden girebilmesi, %1'i bile oluşturması hiçbir şekilde artık mümkün değil. Buna karşılık tabani kapının mühürü aşağı inmiş, kapı açık, çağlayan gibi Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı oradan kalbimizin içine doluyor. Kalbimizin içi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolu. Yani gece gündüz olmuş. Yani karanlıklar yerini nurlara terk etmiş. Yani ulul elbabın kısas olayı gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki, ya ulul elbab, sizin için kısasta hayır vardır. Hoppala. Neden öyle dedin? Çünkü kısas daha yolun başındakilere ait bir meselesidir. Kısas nefsini tezkiye edememiş olan kişilerin başkalarının kendilerine yaptığı kötü muameleye dayanamamaları sebebiyle Allah'ın onlara verdiği bir imkan. İntikam almak imkanı. Bunu sadece avam tatbik sahasına koyar. Onlar bu konuda neticeye ulaşamadıkları için onların öfkeleri yok olsun diye Allah-u Teala onları kısas imkanı vermiş. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onlar için Allah'ın emri şu: sabretmek ve affetmek. Allah-u Teala diyor ki, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Daha sonra da Allah-u Teala diyor ki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o Allah'ın üst seviye evliyasının işidir. Herkes buraya ulaşamaz diyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettiğiniz bir noktada ulul elbabın hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Neden? Nefslerinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Şeytanın kendilerine tesir edebileceği bir alan sıfırlanmıştır. Öyleyse onlar sadece Allah'ın nurları içinde sadece ruhlarının talebini gerçekleştirirler. Ruhun bütün talepleri pozitiftir. Nefsin bütün afetlerinin karşılığı negatiftir. Bütün nefsin afetleri onların karşılığı pozitif olarak ruhtadır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuz sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla yapması mümkün değildir. İşlemesi mümkün değildir. Yani ulul elbab için kendisine yapılan bir kötülüğe kötülükle mukabele etmek hiçbir zaman gerçekleşen bir olay değildir. Yani kısas yapmak mümkün değildir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya ulul elbab diyor. Sizin için diyor kısas bir hayırdır. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hiçbir zaman kısas yapmayacak olan insanlara Allah Teala'nın bu sözü neyi ifade ediyor? İnsanlar birbirlerine kısas yapmıyorlar. Ama şeytana kısas yapmış oluyorlar. Neden? Hayatımız geceyle başlar sevgili izleyiciler.
nefsimizin kalbinde %100 afetler yer almıştır. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek yetkisinin sahibidir. Bu tesiri biz müsaade verdikçe sonsuz bir şekilde kullanır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. Bunun için kullandığı alan daima nefsimizin afetleridir. Ne zaman Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yaptıysanız nefsinizin afetleriyle hareket edersiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlediyseniz, bir fiil işlediyseniz kendi nefsinizin afetleriyle hareket edersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde ruhunuzun hasretleriyle davrandığınız demektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmeniz halinde, onu ifa ettiğiniz halinde de yine ruhunuza davrandığınız demektir. İki ayrı güç sizi kontrolü altında tutuyor. Birinci gücün arkasında, ruhunuzun arkasında Allah var. İkinci gücün arkasında, nefsinizin afetlerinin arkasında şeytan var. Allah sizin hem cennete girmenizi hem de dünya saadetinin mutlaka sahibi olmanızı, yani nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmenizi, onların yerine ruhun bütün hasretlerini yerleştirmenizi, nefsinizi de ruhunuz gibi ahsen kılmanızı emreder. Ona göre yaratmış nefsiniz. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. En güzele ulaşabilecek olan, yani tamamen nurlarla dolu bir noktaya ulaşacak olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Belli bir takvim, herkese göre değişir zaman parçası. Bir kısmı daha kısa sürede, bir kısmı daha uzun sürede bu hedef ulaşacaktır. Ama hedef odur. Nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak. İşte Ulul Elbab, şeytanın hayatları boyunca kendilerine attığı bütün tokatların intikamını alıyor. Yani şeytana kısas uyguluyor. Karanlığı, geceyi gündüz yapıyorlar. Şeytan onlara başlangıç itibariyle, onlar da nefsine tabi insanlardı. Dolayısıyla şeytanın birçok şeyine onlar da esir oldular, onlar da sayısız günah işlediler. Ama bunların hepsinin intikamı nefslerinin afetlerden tamamen kurtulması, temizlenmesi anından itibaren şeytanın hep denilmesiyle sonuçlanan olaylara sebebiyet verirler. Ne olur? Şeytan daima suç işlemelerini ister. Ne olur? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini ister onlardan. Onlar da her seferinde onu mutlaka yerine getirirler. Şeytan her seferinde 1-0 mağluptur. Yani şeytan bir gazoz ağacıdır artık onlar için. Hani bilirsiniz ya, tavla falan oynayınca taraflardan biri öbürü hep yeniyorsa sen benim gazoz ağacımsın der. Yani böyle bir sonuçta hep öbür taraf gazoz ısmarlıyor. İşte zavallı şeytan da bu noktaya düşer Ulul Elbab'ın devresinde. Ulul Elbab onlardan gecenin intikamını alıyor. Her taraf gündüz olmuş. Allah'ın nurları nefsin kalbi tamamen dolmuş. Böyle bir olay ne sağlar bize biliyor musunuz? Sonsuz bir dünya saadeti sağlar. Neden öyle? Şimdi neden olduğunu da izah edeceğiz. Evvela Ulul Elbab'ın kısastan neden hayır aldığına bakalım. Çünkü hayır nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazandığımız bütün olaylar, Allah'ın yasaklarını işlemeyip de derecat kazandığımız yine bütün olaylar. Öyleyse Ulul Elbab olduktan sonra bir kişi hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden daima hayır işliyor. Ve kısas da her olayda şeytanın evvelce onlara attığı tokadın tersini onların şeytana atması, şeytanı tokatlaması şeklinde cereyan ediyor. Bütün hayatları boyunca yaptığı yanlışlıkların bütün bedelini iblise ödetiyorlar. İblis mi? Hiç vazgeçmez. Ulul Elbab'da olsanız, İhlas'a da ulaşsanız, Salah'a da ulaşsanız mutlaka burnunu sokar. Ama artık bilir ki siz onu tanıyorsunuz. İç dünyanızdaki seslerin farkını biliyorsunuz. Ve iblis de sadece alay eden, onu bir zavallı mahluk durumuna düşüren bir hedefe ulaşıyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın o kadar büyük bir lütfudur ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. İblisin nasıl sizin karşınızda bir sıfır olduğunu yaşayacaksınız. Gazoz ağacı olduğunu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Ulul Elbab oldunuz, daimi zikrin sahibisiniz. Orada mı kalırsınız? Hayır. Ulul Elbab'ın özelliği nedir?
Hullelbab'ın özelliği kişinin daima hayır işlemesidir. Allah'ın emirlerini gerçekleştirir, mutlaka gerçekleştirir. Yasak ettiği fiili işlemez, mutlaka işlemez. Bu kadar mı? Hayır. Birinci mükafat, kalp gözü mutlaka açılmıştır. İkinci mükafat, kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün ona söylediklerini bu kulaklarını değil, buradaki kulakla işitmeye başlar. Bu muhteşem bir haktır. Yani kim bu lezzet olursa, Allah bugüne kadar insanlık tarihi boyunca o kimsenin kalp kulağını açmasın, kalp gözünü açmasın, bu mümkün olmamıştır. Ölül elbap olan daimi zikri ulaşan bir kulun mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Zinciri Allah ona hemen gösterir. Kur'an ayetleri arasında bir illiyet rabıtası vardır. Muhteşem bir ilişki. Hepsi başka ayetlerle ilişki kurarak itirazı mümkün olmayan ispat vasıtaları oluştururlar. Allah Teala bunlara beyine diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o beyineyi, ispat vasıtalarını yakalama yetkisi ulilelbaba verilir. Altın zincir onlar tarafından yakalanır. Ayetler arasındaki ilişkiyi derhal kurarlar ve öyle bir ispatlama zinciriyle karşılaşır ki karşı taraf iddialarının boş olduğunu kendisi de anlar. Sevgili izleyiciler, gene aklıma bizim sevgili profesör getirdiniz. Bu anlayan kardeşlerimiz hakikatleri başkalarına kabul etmediklerini göstermek sebebinde muhteşem bir inadın sahibi. Bu nefs denilen şey, gurur denilen şey, kibir denilen şey insanları nerelere sürüklüyor. Bunu yaşamış olsaydınız onlara acırdınız. Biz onların da Allah'ın cennetine gitmesini isteriz. Ama öyle değil, gidemiyorlar. Tamam, eğer diliyorlarsa cehenneme gidebilirler, bir problem yok. Ama ya arkalarındaki 70 milyon insan? Sevgili izleyiciler, onlar bize değil, onlara inanıyorlar. Ve arkalarındaki 70 milyon insanı da cehenneme sürüklemek üzere harekete geçen bu insanlar, oraya götürüyorlar onları. Öyleyse bir adım daha atıyoruz ve ulul elbaptan sonraki makama ihlas makamına ulaşıyoruz. İhlas makamı ulul elbaptan bir sonraki makamdır. İhlasın bir başka özelliği vardır. Ulul elbabın yani ihlastan bir evvelki makamın, daimi zikrin ilk makamının, hikmetin de ilk makamının bir özelliği daha var. Kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı bu kişiye Allah Teala sadece zemin katı gösterir. Zemin katı yani yer kürenin standartlarını gösterir, ana dergahı gösterir. Dünyaya ait olan dünyanın fizik cephesine değil, fizik cephesinin ötesindeki fizik ötesi cepheye ait sırları gösterir. Ana dergahtaki altın kapıyı gösterir. Altın paralardan oluşan bir kümeyi gösterir. Oradaki insanları gösterir. Hazreti Ebubekir'i gösterir. Nasıl insanların secde ettiğini, altın kapıdan nasıl yukarıya doğru yükseldiklerini gösterir. Ama birinci katı bile ulilelbap göremez. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye birinci katını göstermişse, o kişi ulilelbap olmaktan ihlas olmaya terfi, ihlas sahibi olmaya terfi etmiştir. Nedir ihlas? Halis olmak demek. Ne demek halis olmak biliyorsunuz? Halis zeytinyağı dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde bir karışık yoktur, katışık madde yoktur. Hint yağı, bitkisel yağlar veya başka bir yağ, hayır, yalnız zeytinyağı. İşte bir Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu nurlar, bir de bunun tersi olan karanlıklar söz konusu, afetler söz konusu. Afetlerin tamamen devreden çıktığı, nefsin kalbinin sadece nurlardan, sadece ruhun hasretlerinden oluştuğu bir ortamda nefsimizin kalbi halis olmuştur. Ruhun kalbine eş olmuştur. O halistir. Yalnız nurlardan oluşur. Nefsinizin kalbi de aynı standartlara bürünmüştür. Yani nefsiniz de artık ruhunuz nasıl Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorsa o da yerine getirmek ister. Ruhunuz nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikte ise nefsiniz de aynı özelliğin sahibidir. Yani nefsinizin kalbine hiçbir karanlığın artık girmesi,
O arada söz sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Mümin üzerine zulmani kapıyı örten mümin üzerine sonsuz bir şekilde rahmet, faz ve selavat kesintisiz bir şekilde hayatınız boyunca baskı yapacaktır. Bu baskı boyunca da mümin oradan ayrılması, karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse siz artık nefsinizin kalbinde ruhunuzun bütün özelliklerini taşıyan bir insansınız. İşte bu sizi dünya saadetine ulaştıran temel faktördür. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُسْل۪ينَ فِلَفَاءَ Onlar dinde muhlisler olarak nefslerinin kalbini halis kılan kullar olarak Allah-u Teala'nın dininde muhlisler oldular. Onlar bunu halifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Onunla emrolundular diyor. Emrolunduklarını yaptılar diyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde %100 nurların oluştuğu bir devreyi yaşıyorsunuz. Bu noktadan itibaren artık sözümüzün dünya mutluluğu kesimine girebiliriz. Ne demek dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu iki şekilde kendisini gösterir. Bir, eğer Allah'ın bütün emirlerine riayet ediyorsanız, mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu emirler cephesinde hiçbir şey bozamaz. İki, Allah'ın bütün yasaklarına riayet ediyorsanız, yine mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu hiçbir şey bozamaz. Böyle bir basit anlatımla hedefimize varamayız tabii. Neden diyeceksiniz? Şimdi sebepleri izah ettiğiniz zaman bakacaksınız ki her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. O Allah'ın kitabıdır. İnsanı ruhuyla, fizik vücudundan nefsiyle Allah yarattı. İşte böyle bir olgu içindeki insan dünya hayatında başlangıçta huzursuz bir insandır. Öyleyse evvela mutluluğu tarif ederek, dünya mutluluğunu tarif ederek konuya girmemiz lazım. Nedir dünya mutluluğu? Bir insanın iç dünyasında daimi bir kesintisiz bir mutluluk hali. Bir insanın dış dünyasında başka insanların ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun mutluluk hali. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kesintisiz bir mutluluk hali. İşte bu dünya mutluluğudur. Üç ayrı cephede oluşur. Birinci özelliği. İkinci özelliği kesintisiz oluşudur. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar zevk duyarlar. Bir spor yaparlar. Ondan zevk duyarlar. Herhangi bir işlemden zevk duyarlar. Ama o olay bittiği zaman zevk de bitmiştir. Ondan sonra dünyanın bütün sıkıntıları o kişinin üzerine geldikçe kişi hep mutsuzdur ve huzursuzdur. İşte tariflere girelim. Bir insan nefsinin kalbinde afetlerle dolu bir noktada her zaman huzursuzdur. İç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Neden? Vücudumuzun kumandanı aklımızdır. Ve vücudumuzda iki faktör tesir edebilir. Birisi nefsimiz, arkasındaki şeytanla birlikte, birisi ruhumuz, onunla beraber olan Allah'la birlikte. Öyleyse Allah-u Teala tarafsız olarak devreye girmiyor bizim tarafımızda ama hükmünü kendisi icra etmiyor. Bizim irademizde oluşmasını istiyor. Zaten icra etse melek olurdu. O zaman herkes de ne cennet ne cehennem diye bir olayla karşılaşmazdı. Herkes kendi aklının, kendi iradesinin neticesinde cennete veya cehenneme girer. Öyleyse buradan hareketle cennet mutluluğu ötesindeki dünya mutluluğuna ulaşıyoruz. Neler ötesindeki dedik? Dünya mutluluğu cennet mutluluğundan daha güç elde edilen bir şeydir. Yani biz insanlar evvela cennet mutluluğunu elde ederiz ama bu kıyametten sonra yaşanır. Sonra yavaş yavaş dünya mutluluğunu elde ederiz, hemen yaşamaya başlarız. Elde ettiğimiz her safhayı
hemen yaşamaya başlarız. Öyleyse iç dünyamızdan başlayalım. Nefsimiz vücudun kumandırı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Daima bir günahın işlenmesini, daima Allah'ın emrettiği bir fiilin işlenmemesini, yasak ettiği bir fiilin ise mutlaka işlenmesini ister. Arkasında şeytan var. Şeytan bir tek hedefin sahibidir. Bizi mutsuz kılmak. Her şeyi yapar bunun için. En büyük zevki insanları mutsuz kılabilmektir. Huzursuz kılabilmektir. Onların birbirine düşman olması, Allah'ın emirlerine karşı gelmesi, savaşlar olması, insanların birbirini öldürmesi şeytanın büyük zevkidir. Öyleyse nefsin kendi talepleri zaten negatiftir. Muhtevasında öfke, kin, intikam, nefret, düşmanlık, yalan söyleme alışkanlığı, her türlü kötü faktör nefsin afetlerinin içindedir. Ruhun hasletleri ise bunun tamamen tersini ifade eder. Ruhun hasletleri de nefsin bütün afetlerinin pozitifleridir. Nefsteki nefrete karşılık ruhta sevgi vardır. Nefsin isyanına karşılık ruhta itaat vardır. Bütün güzellikler ruhta toplanmış, bütün çirkinlikler de nefste yaratılmış böyle ve Allah-u Teala'nın emri nefsin ruh hüviyetine bürünmesi. Şimdi olaya giriyoruz. Nefs ne ister? Devamlı olarak akla şer taleplerle ulaşır. Yani Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin işlenmesini ister, emrettiklerinin de yapılmasını ister. Bütün dizayn bu iki emirle tahakkuk eder. Emirler ve yasaklar, nehirler. Nefs aklımızdan bir günahın işlenmesini ister emirlere itaat edilmemek suretiyle, ister bir yasağın işlenmesi suretiyle istediği an şeytan ve nefs taleplerini ortaya koymuşlardır. Bundan derhal haberdar olan vücudumuzdaki Allah'ın bekçisi ruhumuz derhal harekete geçer. O da akla onun tam zıttı olan bir hayrı emreder. Karar mı? O akla ait. İşte problem buradan başlıyor sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü akıl hangi kültürde yetiştiyse o ortam standartlarına sahiptir. Öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın yasaklarının da hiçe sayıldığı bir ortam olabilir bu. İşte sokaklardan yerin gibi Allah'ın yasak ettiği fiillerin attığı, yerin gibi Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği bir ortam varsa orada eğer o kültürle yetiştiyse akıl, o kültürün sahibidir. Dikkat edin. Hiç kimse şeytanın uşaklarına akılsız diyemez. Aralarında profesörler var. Öyleyse o aklın tesiri içerisinde insanlar şer işlemeye başlarlar. Akıl hangi kültürde yetiştiyse onun standartlarına tabidir. Bu sebeple çoğunlukla başlangıçta bizim yetiştirme standartlarımızda çoğunlukla nefsin afetlerine teslim olur akıl. Kararını nefsin lehine verir. Bu devamlı günahların işlenmesidir. Bu devamlı Allah'ın yasaklarına riayet edilmemesi, yasakların halaldan edilmesidir. Öyleyse böyle bir standartta o insan devamlı huzursuz olacaktır. Sevgili izleyiciler, iki tane kare var. Birinci karede Allah var, ruhumuz var, hayır işlemek var ve mutluluk var. Kareyi çizdik. İkinci kare şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve mutsuzluk. Görüyorsunuz ki bir tarafta mutluluk var. Allah ile işbirliğiniz takdirde manası emirlere riayetiniz, yasakları mutlaka önlemeniz. Ama yetiştiğiniz ortam bunun tersini usul haline getirmişse aklınız da nefsinizin bütün taleplerine evet diyecektir. Ya da çoğuna. Manasına huzursuzsunuz. Vücudunuzun bekçisi olan ruha Allah Teala bir yetki vermiştir. Nefsiniz ne zaman yanlış yaparsa onu cezalandırmak yetkisi. Öyleyse her işlediğiniz yanlışın arkasından
evvela bir iç huzursuzluğu yaşarsınız. Diyelim kalbini kırdığınızı düşünün. İçinizden hem yaparsınız bunu, nefsiniz mutlaka ister ona haddini bildirmek, bildirirsiniz. Arkasından da huzursuz olursunuz. Bu Allah'ın size verdiği bir huzursuzluktur. Yetmez. Arkadan ruhunuz nefsinize ikinci bir azap tatbik edecektir. Her iki azap da manevidir. Birincisi Allah'ın tatbik ettiği, ikincisi de ruhunuzun tatbik ettiği iki azap. İkisinde de huzursuzluğu yaşarsınız. Bu iki sebepten huzursuzsunuz, yetmez. Üçüncü bir sebepten daha huzursuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kavga vardır. Nefsin ordularıyla sizi kötülüğe sevk etmek isteyen şeytanın ordularıyla sizi Allah'ın emirlerini yapmaya zorlayan ruhun orduları arasında devamlı bir savaş vardır. Sevgili izleyiciler, nerede savaş varsa orada huzursuzluk vardır. Nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Bu içinizdeki savaş, iç savaş sizi devamlı huzursuzluk içinde yaşatacaktır. Öyleyse bütün insanlar nefslerinin tesiri altındayken devamlı bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Bu huzursuzluk onları devamlı sıkıntılı bir ortamda yaşatır. Öyleyse nefsinin bütün afetleri yerinde olan bir insan bu afetlerin standartları içinde huzursuzdur, sıkıntılıdır. Gördüğünüz gibi üç ayrı sebepten dolayı. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı bir huzursuzluk onu yer bitirir. İşte etrafınıza dikkatle bakın. Dünyada en çok dava dosyası olan ülkeyiz. Nüfus itibariyle en çok dava dosyası olan ülke. Herkes birbirine davalı. Yani nüfusun dörtte biri kadar dava dosyası var. Zaten dava dosyaları üç kişiden oluşuyor ortalama standartlarda. Ve böyle bir standartta nüfusumuzun dörtte üçü birbiriyle davacı ve davalı durumda. Hep asık suratlı, nefsinin tesiri altında birbirine kötülük yapan falan insanlardan oluşan bir halk. Osmanlı böyle miydi diye sorarsanız, 400 yıl böyle değildi sevgili izleyiciler. 1299-1699 arasında Osmanlı, dünyaya ibret bir Osmanlı'ydı. Sahabe gibi bir hayatları vardı. O devirde çekersiniz kafayı. Neye yazık etmiş? Kumar. Onu da örgersiniz. Onun engel olduğunu söyleyen bir güç içinizde yok. Ruhunuz

0: istiyor. Yalnız hayır işleyebilirsiniz. Yalnız hayır işleyen sizler artık mutlu bir insansınız. Çünkü her hayır arkasından mutlaka kişiye mutluluğu yaşatır, huzuru yaşatır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediğiniz hayırdan sonra size verdiği huzur, ruhunuzun verdiği inşirah hissi ard arda gelir. Bu iki sebepten mutlusunuz. Bir de iç dünyanızdaki kavga kesildiği için mutlusunuz. Çünkü ruhunuz da hayır istediği için, nefsiniz de hayır istediği için artık siz mutlu bir insansınız. Sonra mı? Sonra da biz ikinci safhaya geçiyoruz. Dış dünyanıza geçiyoruz. Dış dünyanızda neden baştan mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlara nefsinizin tesiri altında yanlış davranışlarda bulunuyor ve onlara zulmediyordunuz. Onlara verdiğiniz huzursuzluğun yanı başında Allah'ın sizin iç dünyanıza verdiği bir daralma, bir huzursuzluk hissini hep yaşıyordunuz. Arkasından da ruhunuz nefsinizi azap ediyordu, bir defa daha yaşıyordunuz. Yeter mi? Yetmez. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. Fırsatı bulduklarında da sizden intikamlarını alıyorlardı. Bir defa daha üzülüyordunuz. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü sizin nefsinizdeki intikam afeti de derhal harekete geçiyor. Onlardan intikam alma gereğini duyuyordunuz. Gerçekleştirdiğiniz zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve bütün bunların sizi devamlı huzursuz kıldığı bir ortamda yaşıyordunuz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. Bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle mutsuz oluyordunuz. Stres sebebiyle. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, ruhunuz ve nefsiniz aynı.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak, sözlerimize inşallah buradan başlamak istiyoruz. Konumuz ilmi ledun. İslami ve tasavvufi konulardan 3.1.11.32 kod numaralı konu. İlmi ledun. Allah'ın gizli ilmi, Allah'ın herkese vermediği ilmi. Öyleyse bu konu önemli mi acaba? Allah Teala'nın bu gizli ilmi. Dikkat edin ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin Allah katındaki mevkiiyle Allah'ın gizli ilmi paralellik göstermeyebilir. Allah'ın herkese vermediği ilim, kişiyi marifet sahibi yapan ilim, ilmi ledun. İlmi ledundan Kur'an-ı Kerim'de bahis var mı? Çok yerde bahis var.

Bir, Allah'ın gizli ilminde olan ilahi gizli ilim var. Bir de şeytanın kudretinde olan süfli gizli ilim var. Gizli ilimler muhteviya müstevasında bulunan sırlar sebebiyle insanlar için çekici olmakta ve bir kısım insanlar zülmani ilimleri takip etmeye başlamaktalar ve zülmani ilimlerin içinde kaybolmaktalar, kendilerini şeytana satmaktalar. İlm-i ledun, Allah'ın gizli ilmidir. Allah'tan talep edilirken, bize de ilm-i ledunundan ver diye talep edilir. Allah'tan talep edilen gizli ilim, ilm-i ledun, ilahi ilmi ifade eder. Ama şeytanın ilmi, zülmani bir ilimdir. Öyleyse kişinin Allah katında sahip olduğu rütbeyle ilm-i ledununun bazen paralellik göstermediğini görüyoruz. Bunun en güzel misali Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile Hızır arasındaki olaylarda ifade ediliyor. Hızır Aleyhisselam ilm-i ledunun sahibiydi. Ama bir peygamber değildi, sadece Allah'ın bir evliyasıydı. Ama bir peygamber olan, nebi olan Hazreti Musa aynı ilmin sahibi değildi. Ve Allah Teala'dan talepte bulundu Hazreti Musa. Ya Rabbi, bana senin gizli ilminden ver. Böyle bir talebi oldu. Allah Teala'ya çok yalvardı. Ya Rabbi, bana bu ilmi kim öğretecekse ben onun kulu kölesi olurum. Senin gizli ilmini, ilahi ilmi bana öğretsin. Allah Teala Hazreti Musa'nın teklifini kabul etti. Sen dedi yola çık, biz onunla seni, ilm-i ledunu verdiğimiz kişiyle seni karşılaştırırız. Hazreti Musa yola çıkarken Harun da benimle beraber gelebilir mi diye Hazreti Harun için de kardeşi için de müsaade istedi Allah-u Teala'dan. O da kabul edildi. İkisi kuru balıkları yanlarına alarak dağcıklarına biraz da ekmek koyarak yola çıktılar. Ve Allah-u Teala'nın dediği yerlere bir bir gittiler. Ve tabii aradan zaman geçti. Acıktıkları zaman yemek yediler. Ve bir yerde durdular. Hazreti Musa Harun'a dedi ki hadi çıkar balıklarımızı yiyelim. Hazreti Harun da dedi ki balıklar yok. O zaman Hazreti Musa sordu. Ey Harun dedi balıklar ne oldu? O da dedi ki balıklar canlandılar ve denize geri döndüler. Hazreti Musa dedi ki nerede? İki denizin birleştiği yerde.
birdenbire Hazreti Musa'nın bir şimşek çaktı içinde. Tamam dedi, iki denizin birleştiği yerde o ağacın altındaki ihtiyar adam işte oydu. Hedefimiz oydu. Hemen geriye dönelim. Hemen Hazreti Harun'la Hazreti Musa geriye döndüler. Şimdi burada ilmi ledunun orada mevcut olduğunu nereden anlayacağız? Orada bir zaman olayı tahakkuk etmiş. Zamanın geçmişe dönüşü. Zaman ya ilmi ledunun göründüğü olayda geçmişten geleceğe doğru gider veya gelecekten geçmişe doğru. Bu olayı tekrar devam etmek üzere burada bırakalım. Ve Kehf suresindeki mağaradaki kişilere gelelim. Allah Teala Kehf suresinde o insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, gençler mağaraya sığınmışlardı diyor, düşmanlarından kaçmışlar ve mağaraya sığınmışlardı. Bize dediler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi bize ilmi ledunundan bir mürşit tayin et. Allah Teala da buyuruyor ki biz onları uyuttuk diyor. Onlar ashabı Kehf. Ama konumuzu incelediğimiz zaman burada da ilmi ledunun yine zamanla bir bağlantısını göreceğiz. Ve uyanıyorlar mağaraya giren Kehf mağara ashabı, uyanıyorlar uykularından. İşlerinden birini bir yer fırına gönderiyorlar, ekmek alsın da karınlarını doyursunlar diye. Allah Teala onları 400 sene uyutmuş. Verdikleri paralar 400 yıl evvele ait. Düşmanları çoktan ölmüşler, toprak olmuşlar. Allah Teala diyor ki biz onları uyuttuk ve hep uyudukları yerde döndürdük diyor. Güneş mağaranın bir ucundan gelir, öbür ucundan batardı diyor. Onlar da hep uyudular diyor. Aslında kişiler canlı ve Allah Teala orada o kişiler için zamanı hızla aşırıyor. Bastı zaman müessesesini uyguluyor Allah Teala ilmi ledününden. Zamanı hızla geçiriyor. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala birinden bahsediyor. Demiş ki bu kişi şu Allah'ın mahvettiği, yerle bir ettiği şu zavallı şehre bakıyorum demiş. Hiç demiş, böyle olduktan sonra Allah Teala demiş bunu tekrar canlandırabilir mi? Allah Teala o kişiyi de uyku haline getirmiş. Ve kişiyi uyandırdıktan sonra Allah Teala soruyor, ne kadar uyudun? O da birkaç saat, 5-6 saat uyudum diyor. Allah Teala diyor ki çorbana bak, yemeğine bak, yemeği daha soğumamış adamın. Şimdi demiş Allah Teala eşeğine bak, eşeğin sadece kemikleri kalmış.
Şimdi demiş Allah Teala tekrar bak, ona demiş nasıl et giydiriyoruz, nasıl şimdi can vereceğiz yeniden. Ve eşek tekrar eski hüviyetine geliyor. Bu kişi için de en az 200 senelik bir zaman farkının olduğu düşünülüyor. Aynı odanın içerisinde zaman yemeğe göre farklı, adama göre farklı ve adamın eşeğine göre farklı dizayn edilmiş Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın ilmi neduğunu gizli ilmi tayy mekanı da içerir. Gizli ilme sahip olanlardan birisi de evliyalardan Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ve bir halka hitabesinde, halkın büyük kısmı tabi %90'dan fazlası her zaman olduğu gibi kendilerini din sahipleri zannediyorlar ama dinden haberleri yok. İslam'ın 5 şartından ibaret bir dünyada yaşıyorlar ve dini bütün insanlar oldukları kanısındalar. Diyor ki onlara, sizin taptığınız şey benim ayağımın altındadır. Onun üzerine sen Allah'ı nasıl ayağının altına alırsın diye hücum ediyorlar. Ölmeden evvel söylediği şey, son söz şu: sin diyor şuna girdiği zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksınız diyor. Ve aradan geçen uzun yıllardan sonra Yavuz Sultan Selim, yani sin, Şam'a, Şin'e giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim İrşad makamından aldığı bir emir üzerine burasını diyor kazın. Kazıyorlar. Kazdıkları yerin altından bir küp altın çıkıyor. İnsanların taptıkları şeyin altın olduğunu söylemiş sadece. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmine dün Allah-u Teala'nın fizik ödesi ihsanlarındandır. Allah-u Teala'nın birçok velisi tay mekanı yaşamışlardır. Bastı zamanı yaşamışlardır. Zamanın geriye veya ileriye gitmesi belli bir mekanda veya mekanın bir kısmında Allah Teala neyi dilerse onu vücuda getirir. Bu arada Allah Teala'nın Hazreti Süleyman'a tay mekanı yaşattığı da Kur'an-ı Kerim ölçülerinde kesinlik kazanıyor. Onun sonsuz hızla hareket edebildiği açıklanıyor Kur'an-ı Kerim'de. O Hazreti Süleyman ki cinleri de şeytanları da emrinde çalıştırmış. Kuşların da dilini anlıyor. İlk örünceği ezmemek için yolun kenarına alan Hazreti Süleyman diyor ki kuşlara, şu Hütüt kuşunu göremiyorum diyor. Son günlerde görünmez oldu. Sonra Hütüt kuşuyla karşılaşıyorlar. Ve Hütüt kuşu ona Belkıs'ın sarayından haberler getiriyor. Ve
Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki, ben Belkıs'ın ülkesini işgal etmeden evvel hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilirsiniz? Cinlerden İfrit isimli cin diyor ki, sen yerinden kalkana kadar ben onu getiririm diyor. Bundan sonraki ifadesine dikkat edin Allah-u Teala'nın. Diyor ki, katımızdan ilme vakıf olan kitaptan ilme vakıf olan kişi ise dedi ki diyor yine Hızır Aleyhisselam, sen gözlerini açıp kapayıncaya kadar getiririm. Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman Belkıs'ın tahtını orada gördü diyor. Daha gözünü Hızır Aleyhisselam'dan döşemeye çevirene kadar geçen zaman içerisinde Hızır Aleyhisselam Allah'tan aldığı ilmi ledunun gereği olarak Belkıs'ın tahtını oraya getirip teslim ediyor. İçinlerde de ilmi ledunun var olduğunu anlıyoruz İfrit'in sözlerinden. İfrit bir cin. Allah Teala Hazreti Süleyman için diyor ki, biz ona rüzgardan daha çok hız verdik diyor. Ve üç ayrı ayet-i kerimesinde üç ayrı hız numunesi vermiş Allah Teala ve Hazreti Süleyman'ın farklı hızlarla hareket edebildiği kesinlik kazanıyor. Hazreti Süleyman'ın ölümü de ilmi lecunun bir parçası. Cinler gaybı bilemezler diyor Hazreti Süleyman. Ve cinleri ve şeytanları çalıştırırken, bunlar ilmi ledunun sahibi olmayan cinler ve şeytanlar, Hazreti Süleyman bastonuna dayalı olarak ölmüş. Ve öyle kalmış. Cinler ve şeytanlar hep o sağ diye, hayatta diye, kendilerini devamlı gözlüyor diye çalışmaya devam etmişler. Ne zaman ki bir kemirgen, küçücük bir böcek Hazreti Süleyman'ın bastonunu kemirip o bastona dayanan ölmüş olan Hazreti Süleyman'ın bastonunu üzerinde ağırlık olduğu için kıracak noktaya ulaştırmış. Ve baston kırılınca Hazreti Süleyman yere dönmüş. O zaman anlamışlar Hazreti Süleyman'ın öldüğünü. Öyleyse cinlerin arasında da şeytanların arasında da ilmi ledunu bilenler ve bilmeyenler var. Öyleyse ilmi ledun dediğimiz zaman Rabbani bir ilim anlıyoruz. Ama şeytan da zilmani ilmin sahibi. Herkesi çok gayret sarf etmeden kandırabilecek olan bir özelliğin sahibi, çok zeki bir mahluk iblis. Bugün dünyaya hakim olmak için son gayretlerini uyguluyor. Bugün iblise tabi olanlar, zülmani ilmin temsilcileri, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Dünyanın en zengin 10 kişisi bu İlluminati'nin iç çemberini oluşturuyor.
ve aralarında söz sahibi olan devamlı 8 tane ucudan bütün dünyaya hitap eden maharişi var. Ve adamlar dünyaya hükmedeceklerini düşündükleri parlamentoyu şimdiden kurmuş durumdalar. Sınırları falan da yok. Çünkü dünya imparatorluğu. Öyle düşünüyorlar. Şimdiden sayısını hatırlamıyorum. 20 bin, 25 bin belki daha fazla belediye başkanını dünyanın her tarafından bulundukları yere davet ediyorlar. Belediye başkanlarına zulmani ilimlerden, işaretler vererek, yogayı ve transandantal meditasyonu, hipnozu, şeytani ilimlerin, zulmani ilimlerin her birini onlara kabul ettirerek kaleyi içten fethetmek istiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'a sonsuz hamd ve şükür edin ki Allah'ın Rabbani yolundasınız. Bu yolun yolcularısınız. Allah ile sağlam ilişkilerin içindesiniz. Konumuzun başlangıcında Hazreti Musa ile Hazreti Harun'dan bahsetmiştik. Kur'an'daki öykü çok dikkat çekici. Hazreti Harun orada iki denizin birleştiği yerde balıklar canlanarak suya geri döndüler diye söylediği zaman görüyoruz ki gene orada Allah'ın ilmiyle dönü var. Konu gene bastı zamanı içeriyor. Zamanın geriye doğru yürümesi. Balıklar yaşadıkları noktaya, hayatta oldukları noktaya Allah Teala zamanı geriye döndürünce tabii bu olay Hazreti Hızır'ın Allah Teala'dan talebiyle gerçekleşiyor. Bastı zaman vücuda giriyor ve kuru balıklar hayatta oldukları noktaya zaman geri dönünce hayattalar zaten. Evet, torbalardan atlayıp suya girmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın gizli ilminden bir tanesi de bütün varlıklara hitap etmesidir. Diyor ki Esra suresinde Allah Teala, biz balıklara cumartesi günleri suyun üzerine çıkıp zıplayın diyorduk diyor. Balıklar da suyun üzerinde zıplayıp o gün balık avlamaması lazım gelen İsrailoğullarının yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlardı diyor. İradelerin zayıflığı veya güçlülüğü. Gizli ilimler muhtevasına hadi gelin biraz daha yaklaşalım. İlmi Nedun'un bugün de temsilcisi gene Hızır Aleyhisselam'dır. Hayatta Allah-u Teala'nın nasıl bir ceset verdiğini bilmiyoruz. Ama belki de ruhu ceset olarak görünüyor. Çünkü ruh dilediği alemde, dilediği hüviyete girebilir. Eğer fizik ceset hüviyetinde görünmek istiyorsa hiç kimse onu gerçek bir insandan ayıramaz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa ile Hazreti Harun hemen iki denizin birleştiği yere geliyorlar. Bakıyorlar ki ağacın altındaki o ihtiyar zat bizim gibi sakalları, saçları bembeyaz olmuş. Orada onları bekliyor. Belli ki Allah-u Teala'dan emri almış. Hazreti Musa ona yaklaşıyor. Sana senin şartlarına göre tabi olmam kaydıyla bana ilmi ledunu öğretir misin diyor. Cevap, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa onun Allah'ın gönderdiği kişi olduğundan artık emin. Dikkat edin, birisi bir nebi, bir peygamber. Kitaptan ilmin sahibi olan kişi ise Hızır Aleyhisselam. Bir veli. Ne Resul ne nebi. Sadece evliya. Allah-u Teala neticede Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'dan ilim alması konusunda emrini gönderiyor. Hazreti Hızır söz alıyor Hazreti Musa'dan. Hiçbir işime karışmayacaksın diyor. İtiraz etmeyeceksin diyor. İtiraz ettiğin zaman diyor aramızdaki anlaşma sona erer. Bak diyor, tekrar söylüyorum, sen benimle yapamazsın. Ama Allah Teala emir verdi ki ben sana öğretmeye çalışacağım. Hazreti Musa diyor ki benden emin olabilirsin. Ben diyor çok sabırlı olacağım. Ve beraberce bir gölün kıyısına ulaşıyorlar. Hava rızıkları bitmiş, erzakları bitmiş. Oradaki gemilerden karaya yanaşılmış, iskeleye bağlanmış gemilerden birçoğunu dolaşıyorlar. Onlara hiç kimse ekmek, su falan vermemiş. Ama gemilerden birindeki kaptan onlara yiyecek, içecek vermiş. Onlar da bundan çok memnun olarak yemeklerini yemişler. Karınları tok. Ve Hazreti Musa'nın hayretle açılan bakışlarıyla Hızır Aleyhisselam eline bir baltayı kaptığı gibi geminin bordasını parçalamış. Gemi su alarak karaya oturmuş. Hazreti Musa dayanamamış. Yahu demiş, biz bütün bu gemileri dolaşmadık mı? Dolaştık. Hiç kimse bize ekmek vermedi, yemek vermedi. Bu adamcağız verdi sadece. Sen adamın gemisini batırdın. Bu haksızlık değil mi? Zulüm değil mi demiş. Hazreti Hızır da cevap vermiş, ben sana demedim mi demiş, sen benimle yapamazsın. Bak, işte demiş, daha ilk olayda hemen patladın. Hemen itirazını yönelttin. Ben demiş, ne yaparsam Allah-u Teala'dan emin olup yaparım. Şimdi bekleyelim demiş, ne olacağını göreceksin. Gemiler karşı sahile ulaşmışlar. Karşı sahilde de oranın derebeyi bir orduyla bekliyor. Ve karşıya ulaşan bütün gemileri yakalamışlar.
geminin bütün mürettebatını kendi gemilerine forse yapmışlar. Ama bu sahilde kalan kişiye de hiçbir şey olmamış. Sadece gemisi hasar görmüş. Ötekilerin gemileri de gitmiş, kendileri de esir olmuşlar. Hızır Aleyhisselam demiş, gördün mü ben sana demedim mi sen benimle yapamazsın diye. Hazreti Musa kendisini toplamış, sen demiş bir defa demiş böyle bir şey olabilir. Ama demiş bundan sonra olmayacak. Ben demiş bunu bu gizli ilmi öğrenmeye kararlıyım. Allah-u Teala'dan talepte bulundum. O da kabul etti. Beni sana gönderdi. Sen de kabul ettin. Bundan sonra beni sabırlılardan göreceksin. Peki demiş Hızır Aleyhisselam. Oldu. Yola çıkmışlar. Gittikleri yerde bir taraftan Hızır Aleyhisselam, bir taraftan Hazreti Musa insanları irşad ediyorlar. Allah'ın dinini anlatıyorlar insanlara. Ve gene bir yere gitmişler, gene açlar. Erzakları tükenmiş. Ve bir süre ev dolaşmışlar. Hiç kimse bunların haline acımamış. Suratlarına bile bakmadan kapıyı kapatanlar bile var. Ama bir evdekiler bunlara gene yiyecek vermişler. Sevgili kardeşlerim, onlar yiyecek vermişler. Hızır Aleyhisselam da o yiyecek veren evin bahçesinin duvarını yerle bir etmiş. Kolay kolay yerinden kaldırılmayacak olan bir enkaz vücuda getirmiş orada. Ve Hazreti Musa sabretmiş sabretmiş en sonunda demiş ki bu şimdi senin yaptığın doğru mu? Gene bana kim bilir neler söyleyeceksin ama bu sefer demiş adamın bahçe duvarını yıktın ve duvarı öyle kolay kolay tekrar oluşmayacak kadar geniş ölçüde hasara uğrattı. Hızır Aleyhisselam demiş ki ben sana demedim mi demiş benimle yapamazsın diye bak demiş gene itiraz etti. Sen demiş zahire bakıp hüküm veriyorsun. Ben ise Allah'tan aldığım emri yapıyorum. Burada demiş yetimler var. Şu yıktığım duvarın ortalığı kaplayan kesiminin altında da onlara ait altın bıraktı babaları. Başkalarının eline geçmesin bu enkaz burada onu örtsün diye duvarı yıktım demiş. Emir böyleydi. Hazreti Musa da soruyor. Aynen geçerli söylediği. Ondan sonra Hazreti Musa bir defa daha kusura bakma demiş. Ben artık kesin şekilde kararlıyım. Bundan sonra sözüne itiraz etmem. Buraya kadar iyi. Bir pınarın başına gidiyorlar sevgili kardeşlerim. Ve o pınardan su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Evet yanlış işitmediniz, öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa demiş ki ben seninle gerçekten yapamayacağımı anladım. Ama demiş bu sefer demiş insanlara zarar verecek olan falan bir şey değil. Sen demiş resmen bir cinayet işledin burada. Birinin hayatını sona erdirdin. O da demiş ki bak bu delikanlı var ya evine gitseydi anne babasına büyük kötülükler edecekti. Şimdi neticenin ne olduğunu hatırlayamıyorum. Ama o kötülüklere mani olmak için Allah Teala Hazreti Hızır'a emir vermiş ki çocuk o kötülükleri yaparak cehenneme gidecek yerde evvelki durumunu devam ettirsin, başkası tarafından öldürülsün ve yaptığı birkaç güzel davranış tasavvufa da yeni girmiş sebebiyle Allah'ın cennetine girsin.
sevgili kardeşlerim, meselelerin, olayların bir zahiri vardır. Baş gözünüzde, baş kulağınızla duyup, işitip karar verdiğiniz muhteva, bir de batını vardır. Kalp yüzünüzde görebildiğiniz, kalp kulağınızla işitebildiğiniz şeyler. Allah-u Teala kalp kulağınızı açmadıkça ne demek istediğimizi çok iyi yerlerine oturtamazsınız. Ne zaman Allah-u Teala kalp kulağınızı açar da sizinle konuşmaya başlarsa, onu işitmeye başlarsanız, onun sesinin bizim insanların sesi gibi, bu konuşmamda duyduğunuz ses gibi bir ses olmadığını göreceksiniz. Sizin iç dünyanızdaki kendi sessiz konuşmanızın benzeri olan bir konuşmayla Allah-u Teala size hitap eder. Şeytan da bazen o sesi taklit ederek, aslında her zaman size hep yanlış şeyleri kendi düşünceniz gibi yutturmaya çalışır. Bu olaydan sonra ne olmuş? Hazreti Musa, Hazreti Hızır'dan ayrılmış. Sevgili kardeşlerim, ilm-i ledun, zahire bakarak karar vermek mecburiyetinde olan bir nebinin hedefe yürüyememesini oluşturmuş. Allah-u Teala bir nebisine değil, bir evliyasına veriyor bu yetkiyi. Ve Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız eğer, Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz şehitleri ölüler zannedersiniz. Ama onlar diridirler ve biz onları rızıklandırırız diyor. Nasıl şeytan ta başlangıçtan kıyamete kadar yaşayacaksa, Hızır Aleyhisselam da kitaptaki ilmin sahibi olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Ve sahip olduğu gizli ilmiyle her devirde birçok insana yardımcı olacak. Aslında bu sonsuza kadar yaşayacak olan fizik bedeni değil diye düşünüyorum. Bir şehit olma hadisesi Hızır Aleyhisselam için olsa gerek diye düşünüyorum. Bu konuda kesin bilgi sadece Allah'tadır. Ama son kıyamete kadar yaşayacağı da kesin. Nasıl kötülük şeytanla temsil ediliyorsa, Allah'ın ilmi dediğini de bu zatla temsil ediliyor. Hızır Aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilmi ledun konusunda Allah'ın birçok dizaynını görürüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ilmi ledunun sahibiydi, hem de görevi icabı bir nebi olarak zahire bakarak hükmetmek mecburiyetindeydi. Nebi hırsızlık olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini muhakeme ediyor. Bir hırsızlık olayında biliyorsunuz ki İslam'da 3 tane şahidin mutlaka olması lazım.
olmazsa olmaz. Konu ispat edilememiştir. Kişi beraat eder. Üç tane şahit bulunamadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraat ettiriyor kişiyi. Hazreti Ali beraattan sonra dayanamıyor. Peygamber Efendimiz'e müracaat ediyor ve diyor ki ben diyor biliyorum hırsız bu adam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de biliyorum ya Ali diyor hırsız bu adam. Ama şahit yok. Ben diyor Allah-u Teala'nın aldığım emir gereği zahire göre karar vermek mecburiyetindeyim. Ve zahir bu konuda adamı mahkum etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem batini açıdan da birçok açıdan birçok olayda çizgin ötesine geçmiştir. Bu fizik ötesi hadiselerden bir tanesi Miraç olayıdır. O fizik vücuduna ruhu örtü olmak suretiyle Allah'ın katına çıkmıştır. 50 bin yıllık bir yolu 1-2 dakika içerisinde almıştır. Işık hızıyla gitseydi 50 bin yıl sürecekti. Ama sonsuz hızla oraya ulaşmış. Ve Allah-u Teala onun miraca çıkışında diğerlerine sağlam bir işaret bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dileseydi evinden doğrudan doğruya Allah'a ulaşırdı. Allah ulaştırırdı onu. Ulaştıran zaten Allah. Ama Allah Teala öyle yapmıyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya kadar iki defa durarak onu Mescid-i Aksa'ya götürmüş evvela. Birinci kervana ulaştığı zaman birinci kervan belki 10 günlük, belki 1 aylık yolda. Oradan ayrılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kervandakilerle selamlaşıyor, konuşuyor bir şeyler. Oradan ayrılıyor. Tekrar yüksek hızda yol alıyor. İkinci kervana ulaşıyor. Orada da 1-2 dakika oyalanıp birkaç kişiyle konuşuyor. Bu kervanda birinciden 10 gün veya 1 ay sonra ulaşacak olan bir kervan. Ve ondan sonra Beyt-i Makdes'e ulaşıyor. Ve oradan yükseliyor Allah'ın katına. Ruhu vücuduna örtü olarak. Ve 7 tane gök katını birer birer aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Sitret-i Münteha'yı geçtikten sonra ulaşıyor. Hem Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor, hem Allah'ı görüyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peki ne demek istiyor Allah-u Teala? Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü Allah'ı. Ama nefsinin kalbi Allah-u Teala kalp gözünü açtıktan sonra İmmelekin kıdemesinin arkasından defalarca kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göstermişti kalp gözüyle. Kalp gözüyle gördükleriyle ruhunun baş gözüyle gördükleri arasında hiçbir farklılık yoktu. Bu sebeple Allah-u Teala öyle yazıyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi.
kalp gözüyle gördüğü de aynı Allah'tı. Konuştuğu, emirler aldığı Allah da aynı Allah'tı. Peki bu nasıl bir olgu? Şöyle bir olgu. Şu anda hepinizin, beni dinliyorsanız, uykuda değilsiniz, nefsi fizik vücudunun içindedir. Ve fizik vücut nefse örtü olmuştur. Sebebi nedir? Fizik vücudunuzun elektron devir sayısı nefsinizin elektron devir sayısının iki katı. İki kat olan daima dominanttır. Yarım olan da daima bağımlıdır. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu fizik vücudunun elektron devir sayısının iki katı kadar elektron devir sayısıyla fizik vücudunun üzerine geliyor, o zaman fizik vücudun üzerine ruh örtü oluyor. Yani ruh dominant oluyor. Ruhu ise baş gözleriyle hiç kimse göremeyeceği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kervanlara, iki kervanda ulaştığında fizik vücuduyla orada görünüyor. Ve ruhu iki kat devir sayısıyla fizik vücuduna örtü, fizik vücudu ruhun içinde esir. Nefsi de fizik vücudun devir sayısı, nefsin devir sayısından iki kat olduğu için, devir sayısının iki katı kadar devir sayısına sahip olduğu için, nefs de fizik vücudun içinde esir. Böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracını tamamladığını görüyoruz. Sonra dönüyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de açık açık bu olayı yazıyor. Mekke'deki müşrikler buna inanmamışlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Allah-u Teala bize buna hamdolsun diye gerçekleştirdi diyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ayet olarak indirilmiş olay. O da herkese anlatıyor Allah-u Teala'nın emriyle. Ve Hazreti Ebubekir'e soruyor inanmayanlar. O da onlara soruyor, kimden duydunuz diyor, kendisinden mi duydunuz? Yoksa başka bir isim anlattı size. Onlar da diyorlar ki kendisinden duyduk. O söyledi. Öyleyse diyor, emin olabilirsiniz ki diyor, o mutlaka onu gerçekleştirmiştir. O kendisinden emin olunandır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, birçok insan vardır ki Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür. Şu veya bu şekilde. Ama herkes onun ne söylediğini yanından ayrıldıktan sonra anlayabilir. Bize de Eylül Edim'den iki defa nasip oldu Hızır Aleyhisselam'ı görmek. Birinde daha çocuktum. Herhalde 4-5 yaşlarında filandım. Belki de daha küçüktüm. 3-4 yaşında olabilirim. Çocuklarla beraber kapının önünde oturmuştuk. Bizim evin kapısında mermer merdiven var. Bir dilenci üniyetinde birisi geldi. Sonra kapıyı çaldı. Ekmek istedi. Ve bir adım attı içeriye doğru.
Halim ona ekmek verdi. Ve ayrıldı. Ama ayrıldıktan sonra 5-6 adım attıktan sonra artık görmedik onu. Belki başka işlere daldık, görmedik. Ama Allah Teala onun vasıtasıyla anneme bizim gelecekteki görevimiz için gerekli olan bilgiyi vermiş. O zaman da onun herhangi bir insandan farkını hiç görmemiştik. Hadi netice itibariyle çocukuz. Elbette bilemeyiz diyelim. Ama Allah Teala hamdolsun ki öyle bir şeyi bize nasip kıldı. Sonumu ikinci sefer daha Allah Teala'nın bize yeni görev verdiği yıllar 76, 77. O devrede bizim henüz bir mescidimiz yoktu. Ve cuma namazlarını dışarıda kılıyorduk. İşte bir cuma namazında yanımda birisi oturdu. Önceden erkenden gidiyorduk. Belki sohbet ederiz etrafımızdaki insanlarla diye. Benim de yanımda oturan kişi bana Fatih Sultan Mehmet zamanından bahsediyor. Ve orada Fatih Sultan Mehmet zamanında kendisinin yaşadığı olayları anlatıyor. Ben de dinliyorum ama hiç aklıma gelmiyor. İçinde bulunduğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in zamanından 1450'li yıllardan 500 sene sonra. Sevgili kardeşlerim, cumadan sonra yanımdan ayrıldıktan sonra aklım başıma geldi. Kim olduğumu Allah tarafına söyleyecek demişti. Herkesin hayatında hatırlayınca onu ürperten olaylar cereyan eder. Allah Teala'ya her zaman hamd ve şükretmişimdir o güzelliklerle bizleri karşılaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında ilim iledin bir muhteşem dizayndır. Hayran olacağınız bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın hepinize ilmi ledunu vermesini, fizinetesini en güzel standartlarda sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: آمین.
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: Hiç nükretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyorum. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse, tabloyu karartmayalım.

üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alım bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran aksileridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsanız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler

vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah-u Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin. Benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz. Ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır. Yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanları ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günah teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim, siz de onları süslü gösterdim, siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın, kendi nefsinizde kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister.
her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paralelendir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Allah razı olsun. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır. Sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız o zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da onda. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini ABD'ye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir süre evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi
15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ard arda. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrine sahip olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesinde sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin. Şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunu düşünün, olduğunuzu. 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, cahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nusretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Ve şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları
bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder. Ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general, yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ ölüyordu diyor. O ölüyordu, ben bozuyordum. O ölüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa

Ne başka nedir ki bu? Sebatsızlığı size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman siz işini yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar.
ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Sadece insanları kırıyoruz gibi değil, insanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onlara yaşatılmış olan mutluluğunun her birinin 2 katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız, bunu başarmışsınız, siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci suali, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz, sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen, biz de mutlu kılmak için bütün gayretimizle gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa, onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvâc-ı hüsnânınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daim zikre ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz.
Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin de içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerinizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davranırlarsa davransınlar, öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz sizi aklar, gayretiniz kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlıkların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna ile zikir yapın, 99 Esma'dan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize girip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane ihsanla ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor.
faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve onu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o isma için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz bizleri bir defa daha Allah'ın zikre sohbetini yapmayı İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki innen dine indallahil İslam. Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Bunun tarafında o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde,
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İslam olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100. Çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasretler geldikçe karanlıklar da bu hasretlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbinde yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zülmani kapı kapalıdır. Artık zülmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü zülmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbap makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbap makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta iki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbap makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbap makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbap makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki unarlık insan ruhları sıvası, her sürecindeki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulul Elbap makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbap makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbap makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbap makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulul Elbap makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha'da da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları,
gören kişi en son sitedin mintahı görür. Sitedin mintahı o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulul erbap makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala ulul erbap makamında ve ihlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulul makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden ulul erbap makamıyla ihlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının ulul erbap makamının altında kalan

yakın. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek, zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse ulul elbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Ulul Elbap makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple ulul elbap makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecek bir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi enine boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider.

O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımda yeniden gelecektir. Onun için diyor ki فَسَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Allah Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki, neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi, öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse, muhtevaya baktığımız zaman, bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve ulul elbab da ulul elbab kademesini işgal edenler de, ihlas kademesini işgal edenler de, salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah Teala buyuruyor ki utlu Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim. Sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada 3 tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir.
Namaz kılmak bir zikirdir ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da, muhlis de, salih de, üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağa işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise, o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad Suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah-u Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah-u Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar getiriyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm. Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi, sizin aranızdan birini Resul olarak, bir peygamber Resul'den bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık.
size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha. 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Zühd, Nusinler makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye. Salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa ihtiva ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ullelbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ullelbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah-u Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah-u Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah-u Teala bize veriyor. İşte burada Allah-u Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah-u Teala bire 700 verirken bire 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah-u Teala bire 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah-u Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil,
hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi ihlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasretleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler, altıncısı sevgi, ihlas makamının en büyük dayanağı, yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir. Allah'tan devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin. Başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın İrşad makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasretleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir, hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme, yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse
sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afetle dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû mi âyâtina yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademe gösterir. İlvel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor.
Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki